0: Yerini çevirdi bir kere daha. Birçok kere tarihte olduğu gibi. Kullarının en şereflisinin diliyle, kutlu elçisiyle çağırdı dosdoğru yola. Eşsiz ve tek ilahın hükümranlığına.
1: Bir kıyam silkindi şehirlerin arasından, o yüce insandan cümle aleme. İnkarcılara, Allah'ın vaadinden yüz çevirenlere, yakıcı çöl rüzgarı oldu tevhid, çarptı yüzlere. Ve fetih nimetiyle bir mükafat oldu müminlere Mekke. Mekke, İslamiyetle tutuşan, karanlıkları ağartan bir nur oldu Mekke. Tüm insanlığa bütün yüceliği ve heybetiyle. Mücadele, mücadele. Tevhidin şirkle, küfürle tükenmez mücadelesi. O günler Bizanslı küfrün adı. Heraklius'tu İslam'a pusu kuranın namı.
2: Yüce Heraklius, Hristiyan Arap dostlarımızın bildirdiğine göre şu peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan adam ölmüş. Peşinden giden Müslümanlar da kıtlık ve yokluk yüzünden perişanmış. Servetleri de tükenmiş. Eğer onları dinine katmayı istiyorsan şimdi tam sırasıdır.
3: Ya demek durum böyle. Güzel. Hristiyan Arap dostlarımızın hakkı var. Haberler doğruysa eğer. Sen Kubat.
4: Emredin efendimiz.
3: Ordu derhal hazırlansın. Kumanda senindir. 40 bin kişilik bir kuvvet Müslümanların hakkından gelecektir. Bir de Arap dostlarımıza haber salınsa zannederim iyi olur. Sen ne dersin Kubat?
4: Baş üstüne yüce imparator. Umduğunuzdan da kolay olacak, inanın. Hiç şüpheniz olmasın.
0: Gün bugün, fırsat bu fırsattır dedi Rumlar. Kara yüreklerinden, kara beyinlerinden doğan emirleri ulaştırdılar. Hükmettikleri derebeylerine ve Hristiyan Araplara o günlerde.
5: Heraklius'un eğer doğruysa dediği haber asılsızdı. Peygamber ölmemişti. O ve inananlar İslam davası için nefes alıyorlardı. Ve inananlara ulaşan haberler Heraklius'a ulaşanlardan daha sağlam, daha doğruydu.
6: Duydunuz mu kardeşlerim? Gassan hükümdarlarından biri hazırlık içindeymiş. Üzerimize yürümek için atlarını nallatmaya başlamışlar bile.
7: Ya Rumlar? Binlerce asker ve at toplamışlar. Medine'ye gelen tüccarlardan işittim.
8: Şam'da askeri yığınaklar yapılıyormuş. Nebatilerin dediğine göre Lam, Cüzzam, Gassan ve pek çok kabilede bize karşı hazırlık içindeymiş.
9: Kardeşlerim, Müslümanlar, Allah Resulü savaş için hazırlanmamızı emrediyor. Medineliler, Allah Resulü ilk defa hedefimizi bildirdi. Sefer Şam'a. Hedefimiz Şam yolu kardeşlerim.

0: Yol bu kez oldukça uzun ve zorluydu. Allah askerleri için Necid'de kıtlığın develeri kırdığı o zamanlarda hurmalar iyiden iyiye olgunlaşmış, meyveler neredeyse toplanmaya hazırdı. Hurmaların cazibesi kadar güneşin caydırıcı sıcağı da gözden kaçmıyordu. Ve düşman hayli kuvvetli görünüyordu. Düşmanın kuvvetine göre bir hazırlık için çoktan davranmıştı sahabiler. Kılıçlar Allah için bileniyor, binekler zorlu yola koyulmak üzere hazırlanıyordu artık.
1: Baksana, şu ilerideki Kab bin Malik değil mi? Nereye gidiyor acaba?
2: Evet, o. Akabe ehlinden Kab. Herhalde bizler gibi sefere hazırlanıyor. O da biliyor ki bu defa yolumuz zorlu. İyi bir hazırlık yapmak için şimdiden davranmalıyız.
3: Bu gazve zorluk gazvesi. Bugünler zorluk günleriydi. Meyvelerin olgunlaştığı, serin gölgelere koşulduğu o günlerde açlığı, susuzluğu, hatta ölümü göze alıp uzun ve zorlu bir yola atılmak hiç akıllıca gelmedi münafıklara, akıllarınca. O günlerde münafık dağıtları. Şeytan teslim aldı nefislerini. Nefisleri oldu, özürleri oldu şeytan. Vardılar peygamberin huzuruna ve sıraladılar mazeretlerini münafıklar. İbn

0: Şun sözlerini işitmişsinizdir. Allah Resulüne özür beyan edip izin istemiş.
1: Peki mazereti neymiş?
0: Beni Yasvar'ın sarışın kadınları. Huy olarak kadına düşkün biri olduğunu, Rum kadınlarını görüp bir fitneye düşmekten korktuğunu söylemiş peygambere. Bu sefer izin verip kendisini belaya sokmamasını istemiş Allah Resulünden.
2: Resulullah ona ne demiş?
0: Ondan yüz çevirip kendisine izin verdiğini söylemiş.
3: Allahu Ekber! Bu nasıl iş? Nasıl böyle konuşur Allah Resulü ile? Bu nasıl özürdür? Nasıl kabulü beklenir böylesine bir özrün?
0: Bilmiyorum. Bilemiyorum. Allah ve Resulü daha iyi bilir.

0: Münafıklardan bir kısmı, ya Resulallah, bana izin ver de fitne ve felakete düşürme derler. Fakat iyi bilmelidirler ki asıl felakete onlar düştüler. Muhakkak ki cehennem tüm kafirleri kaplayacaktır.
1: Muhammed güç bir durumda. Şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda Rumlarla çarpışacak. Halbuki buna yetecek kuvvet yok.
2: Herhalde Muhammed onlarla çarpışmayı oyun sanıyor. Rumlarla savaşmayı Araplarla savaşmaya mı benzetiyor? Ne dersin ya İbn-i Serül?
1: Vallahi onun ashabını bir sabah ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim.
3: Abdullah İbni Übeydi münafığın adı. Ve muradı korkutmaktı Müslümanları. Vazgeçirmek. İçinden taşan nifak tohumlarını Allah'a ve Resulüne bağlı gönüllere ekmek içindi bütün tasası, nefreti. Korku kilitlemişti kafasını. Bilirdi yoksa Allah'ın askerlerinin yüreklerine korku salamayacağını. Bilirdi canını, malını verip cenneti satın alanları yollarından döndüremeyeceğini. Bilirdi hepsini. Bilseydi Rabbini.
4: Yetmiyordu münafıklara küfürleriyle baş başa kalmak. Bütün emelleri, çabaları nifak ekip bozgun biçmekti. Yuvaları örümcek ağları, saçtıkları kör bir ateşin karanlığı. Rehberleri ise küçük akılları, küçücük akıllarıydı.
5: Hazırlıklar neredeyse tamamlanıyor. Zorluk ordusunun hareketi yakındır artık.
6: Ebu Bekir'i ve Ömer'i gördün mü? İkisi de orduyu donatmak için yarışıyorlar. Ve bütün kardeşlerimiz, hepsi de yarışıyor hayırda. Kadınlar küpelerini, bileziklerini, bütün mücevherlerini yığıyor mescide.
5: Ya Osman? Osman 950 devesi, 50 atı ve 1000 dinarını infak etmiş oldu ya. Resulullah da buyurdu ki, zorluk ordusunu donatana cennet vardır.
6: Şu devem var ya, şu tek devem. Evet. Neden? Neden olmasın? Ben Allah Resulüne gidiyorum kardeşim.
4: Ve hareket etti İslam ordusu. Düştü yola İslam. Müslüman ordu oldu, yol oldu. Damları doldurdu kadınlar. Peygamber vekili olarak Hazreti Ali kaldı geride. Müminlerin cihadı talep eden duygularına katıldı kadınlar, çocuklar, yaşlılar da. Hareket etti İslam. Mızrak oldu, ok oldu, at, kılıç, kalkan oldu. Ordu oldu Müslümanlar. İslam ordusu, zorluk ordusu.

0: Kabı görebiliyor musun?
1: Hayır. Ama daha önce hazırlık içinde olduğunu sanıyordum.
0: Herhalde buradadır. Çünkü biliyorsun güçsüzler, özürlüler ve münafıklardan başkası kalmadı geride.
2: Allah Resulü sıcakta, rüzgarda yansın, toz toprak içinde kalsın. Ebu Hayseme de burada serilip gölgede oturup hazır yemekler ve soğuk sularla sefa sürsün. Bu olamaz.
3: Derhal yolluk hazırlayın.

0: İslam ordusuna yetişmeliyim.
1: Adı Ebu Hayseme'ydi. Kınadı nefsini, yetişti Allah askerlerine. İman dolu bir kalp müminlerden ayrı nasıl çarpardı ki hiçbir sızı duymadan? Yalnız Allah için adım atılan bir günde nasıl Allah ve Resulünden ayrı kalınabilirdi ki?
2: Geç kalıp da son bir gayretle orduya yetişen yalnız Ebu Hayseme değildi. Öte yandan Ebu Zer'in orduya gelişi de bir başkaydı. Hayret uyandıran bir azim ve kararlılık içerisinde tek başına iman ve kararlılık dolu yüreğiyle kalabalık bir ordu gibiydi Ebu Zer.
3: Baksanıza şu gerideki adam kim?
4: Ebu Zer'e benziyor.
5: Ebu Zer mi?
6: Ebu Zer mi?
3: Ama bineksiz. Yükünü de sırtına almış. Bize doğru geliyor. Ya Resulallah, işte Ebu Zer. Evet, ta kendisi. Ebu Zer bu.
1: İşte o an şöyle buyurdu Allah Resulü Ebu Zer hakkında. Ebu Zer, o yalnız gezer, yalnız ölür ve yalnız haşrolunur. Ve o günlerde geç de olsa kavuşuyordu kimileri orduya. Buluşuyordu kimileri çölü yer edinmiş zahmetlerle, dudaklar kurusa da sıcak ve susuzluktan. Güle güle yaşanan bir heyecan, bir iman aşkıydı gönüllerde yanan.
7: Ya geridekiler? Geride kalan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşı Mürare ile Hilal. Onların ne yaptığını bilemiyordu sahabiler. Bu üç sahabiyi Allah yolunda cihattan alıkoyan neydi? Neden zorluk ordusu için kuşanmamışlardı? Akabe'de peygambere biat eden Ka'b bin Malik'i geri bırakan neydi?
8: Ben deve satın alabilecek güçteyim. Bir deve alıp onunla gideceğim. Ya sen Hilal?
9: Evet. Yarın sabaha çıktığımızda iki deve satın alalım. Peygambere yetişip katılalım. Bu fırsat kaçırılmaz.
8: Hem ordu yola çıkalı ne kadar oldu ki? Henüz bir fırsat var bizim için.
9: Haklısın Mürare. Biz hala Medine'de mıhlanıp kalmış, ha bugün ha yarın diye tartışıyoruz. Evet, yarın. Yarın sabah develeri alalım.
2: Mürare ile Hilal tereddütler içerisinde bocalarken zorluk erleri aşılması güç yola çoktan koyulmuştu. Ve zahmet dolu yolculuğun alınlarında biriktirdiği her damla ter süzülüp düştükçe alınları daha bir parlıyor, aydınlanıyordu.
1: Zorluğu, sıcağı, kızgın çöl toprağını katık biliyorlardı imanlarına. Bineklerinin attığı her adımda sabrı taşıyorlar, Allah kelimesini yüceltmek için yürümenin huzurunu tadıyorlardı. Ve sanki güneş serin oluyordu. Ve sanki setler düzlenip zorlar kolaylaşıyordu iman eden yüreklere. Ve Tebuk önleri alışık olmadığı konuklara şahit oluyordu nihayet. Belki de hiç beklemediği, ummadığı bir görünüşle.
10: Ortalıkta ne Kayzer'den ne de askerlerinden bir hareket yok.
4: Evet, Hristiyan Araplarından da bir eser göremiyorum.
5: Yoksa korkuyorlar mı?
4: Ama onların ne silahları ne de sayıları hiç de yabana atılmaz diye bilirdik. Kim bilir belki de...
7: Evet, Kayzer Heraklius ve çevresinde bir endişe, bir kıpırdanma görünüyordu artık. Muhteşem bir teçhizatla Şam yakınlarına kadar gelen İslam ordusunun haberi tedirgin etmişti onları. Şimdi Heraklius hareketsiz, Hristiyan Araplar sessizdi. Savaş meydanını boş bırakmak yanlısıydılar. Oysa bir zaman önce ilk hamleyi planlayarak yanıp tutuşanlar da kendileriydi. Ama İslam'ın nefesini enselerinde hissetmeleri Allah'a karşı suçlu olanlar için bir korkunun, bir tasanın başlangıcıydı. Dahası bu kimseler La ilahe illallah sözünü hazmedemeyenlerdi. O sözün ürküttükleriydi. Bir tasayla başlayan iş büyüyerek kurulu tahtları, düzenli hayatları, batıl ama halkın benimsediği otoriteleri yıkmaya kadar varabilirdi.
10: Daha ne kadar gideceğiz? Resulullah ne buyuruyor?
4: Peygamber Ömer İbni Hattab'a fikrini sorduğunda Ömer, eğer gitmekle emrolunduysan bunu yap demiş.
10: Peki Resulullah ne demiş?
4: Eğer bu hususta emrolunsaydım zaten size danışmazdım buyurmuş. Sonra Ömer Resulullah'a, ya Resulullah, buralar tamamen Rum'dur. Bir tek Müslüman bile bulunmaz. Bu kadar yaklaşmakla onları yeterince korkuttuk. Uygun bulursan dönelim. Ya da Yüce Allah bu husustaki emrini bildirecektir demiş.
10: Yani dönecek miyiz?
4: Allah Resulü uygun görürse artık döneceğiz sanırım. Bu bizim için bir zaferdir. Bütün Müslümanların zaferi.

0: Bu zaman gidecek zaman değil Mürari. Hiçbir evde özürlülerle münafıklardan başkasını göremiyorum.
1: Üzülüyorum durumumuza doğrusu. Oysa Allah'ın Resulü aşıp gitti beldeleri.
0: Ya biz? Bize ne oldu? Biz ne yapıyoruz burada?
1: Bilmiyorum Hilal. Bilmiyorum.
2: İmtihan değişirdi kişiden kişiye. Gerçekten özrü olanlar için denecek yoktu. Güçsüzlükleriydi onları engelleyen. Ama o üç kişi, o üç sahabi onları ne engelleyebilirdi? O günler için Kaab şöyle derdi.
3: Ben Tebük seferinden geri kalışım sırasındaki kadar hiçbir zaman kuvvet ve kolaylığa sahip olmamıştım. Allah'a yemin olsun ki Tebük seferinden önce hiçbir vakit yanımda iki devem bir arada bulunmamıştı. O gaza sırasında ise iki devem vardı.

0: Kimsin sen? Nereden geliyorsun?
1: Ben Müslümanların yanından geliyorum. Allah'ın Resulünden Kayser Heraklius'a haber getirdim.
0: Hadi geç.
2: Yüce Heraklius, dışarıda Muhammed'in yanından geldiğini söyleyen biri var. Huzurunuza girmek istiyor.
3: Bırakın gelsin. Kimsin sen?
1: Selam hidayete tabi olana. Ey imparator, adım Dıhye. Allah'ın elçisi sana bu mektubu yolladı.
3: Oku bakalım, ne istiyor Muhammed?
1: Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibine. Seni İslam'a çağırıyorum. Müslüman olursan Müslüman olanın sahip olduğu haklara sahip olacaksın. Onların mükellef bulunduğu şeylerle sen de mükellef bulunacaksın. İslam'a girmeyeceksen cizye verirsin. Çünkü Allah kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resul'ün haram kıldığı şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle zelil ve hakir olarak kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar çarpışınız buyuruyor. Kendin Müslüman olmadığın takdirde halkınla İslam dininin arasına girme. Onlar ya İslam'a girerler ya da cizye verirler.
3: Ya demek öyle. Sözlerin bittiyse gidebilirsin. Asker, komutanlara ve keşişlere haber gönderilsin. Derhal toplansınlar.
4: Sefer zafer oldu bu hareketle İslam ordusuna. Kafirlerine karşı çetin bir imtihanla uzak yollara aşa aşa gelen Müslümanlara.
5: Neredeyse iman edecek gibi olan Heraklius, çok büyük tepkiyle karşılanacaktı keşişler ve devlet adamları tarafından. Karşısındakini, Allah'ın Resulünü bilir gibiydi Heraklius. Ne cesaret edip İslam ordusuyla çarpışmayı ve ne de Müslüman olmayı göze alamamıştı. Civardaki kasabalardan Eyle ahalisi cizye vermeyi kabul ederken, bölgedeki tüm Hristiyan halk da karşı koymayıp İslam'ın gücüne şahadet edercesine susuyor, hareketsiz kalıyordu.
4: Tebuk mevkiine varıncaya kadar Resulullah geride kalıp da gazveye katılmayan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşını hiç anmadı. Nihayet Tebuk'ta Ka'b'ın ne yaptığını sormuştu.
6: Ya Resulullah, kardeşimiz Ka'b'ı kibir ve gururla iki yanına bakıp durması hapsetmiştir.
7: Bunlar

0: Nasıl sözler ya İbni Uneys? Vallahi ya Resulallah, biz Ka'ab hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz.
1: Abdullah İbni Üneys'in sözlerine Muaz karşı çıkıyordu. Allah Resulü ise susuyordu.
2: İslam ordusunun dönmesi artık yakındır.
3: Evet, Tebük'ten yola çıkalı epey olmalı.
2: Neredeyse dönerler Medine'ye.
4: Yarın Resulullah'ın gazabından ne söylerim de kurtulurum. Gelmesi yaklaştı işte. Bu yalanları bir kenara atmalıyım. Yalanlarla, batıl mazeretlerle hiç kurtulmak mümkün müdür ona?

0: Evet evet, doğruyu söylemeliyim. Gerçeği anlatmalıyım Medine'ye girince.
1: Halkın konuşmalarını duyan Kâb'ı bir hüzün ve keder sarmıştı bile. Her gün özürlülerle yaşlıları ve çocukları çevrelerinde görmeleri Kâb ve arkadaşlarını zaten dayanılmaz bir üzüntüye boğmuştu. Kalpleri fesatla dolu olan münafıkları görmekse en dayanılmazıydı hüznü.
2: Müslümanlar, ordu Medine yolunda göründü.

0: nefsiyle mücadele edip dururken Medine'ye giriyordu peygamber. Mescid'de her zamanki gibi iki rekat namaz kıldı. Ve hemen etrafını saran münafıklar bahane ve biatlerini peygambere iletiyor, bağışlanma istiyorlardı.
1: Ya Resulullah, biliyorsun biz seninle gelmek isterdik ama mazeretlerimiz bizi alıkoydu. Sana biatımızı kabul et.
2: Evet ya Resulullah, yemin ederiz ki özürlerimiz bizi Medine'de alıkoydu. Bizim için Rabbinden bağışlanma dile, bu bize kafidir.
3: İşte Ka'b bin Malik de geldi. Ne diyecek peygambere?
4: Bilmem ama bir özür bildirip kurtulması zor değil.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Allah'ın Resulü.
0: Ka'b selam verince Resulullah gazaplı bir tebessümle gülümsedi. Sonra ona yaklaşmasını işaret etti. Akabe'de söz vermesine rağmen onu alıkoyan engelin ne olduğunu sordu.
5: Evet, vallahi ya Resulallah, size nusret etmeye söz verdim. Allah'a yemin olsun ki senden başka şu dünya halkından kimin yanına otursam bir özürle onun gazabından kurtulacağımı sanırım. Çünkü ben diline tartışmak için kuvvet verilmiş biriyim. Lakin şuna inanıyorum ki bugün seni benden hoşnut edecek bir yalan söyleyecek olsam çok sürmez Allah seni hakkımda gazaplandıracaktır. Eğer huzurunda seni hakkımda gazaplandıracak doğru bir söz söylersem herhalde ben bu husustaki kusurumu Allah'ın affedeceğini ümit ederim. Hayır ya Resulallah. Vallahi benim seferden geri kalmam hakkında Allah'a söyleyecek hiçbir özrüm yoktur.
0: Allah Resulü Ka'b'ın bu sözleri üzerine onun hakkında şöyle buyurdu. Hakikaten bu doğru söyledi. Ey Ka'b, hadi kalk. Allah hakkında hükmedinceye kadar bekle.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Vallahi biz senin bundan önce bir günah işlediğini bilmeyiz. Seferden geri kalan diğerlerinin mazeretleri gibi mazeret ileri sürmedin. Ve bundan dolayı çok aciz bir duruma düştün.
2: Halbuki özür beyan etseydin, Resulullah'ın senin için bağışlanma dilemesi sana yeterdi.
3: Onların sözünü dinleme, doğruluk üzerinde ol.
4: Sabret kardeşim, Allah senin için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır inşallah.
3: Muaz ve Ebu Katade doğru dediler. Ama münafıklar öyle ileri gidip söylendiler ki peygamberin yanına gidip sözlerini yalanlamayı bile düşündü Ka'b. Ama iki kardeşin, Rabbin birbirlerine kardeş kıldığı iki insanın, o iki Müslümanın dedikleri doğruydu. Ka'b onlara uydu. Ve ilk sıkıntılar başladı. Zorlu bir imtihanın, sabrın, zahmet dolu bir arayış sabrının ilk çilesi başladı.

0: Allah'ın elçisi halkı bizimle konuşmaktan men etti. Halk bizden çekiniyor, bize yüz ekşitiyor. Şu çarşı, şu yeryüzü yabancı oldu bana. Bu toprak benim bildiğim toprak değil.
1: Ka'ab bin Malik'e bakın. İşte bu tarafa geliyor.
2: Bırakın onu, ilişmeyin. Allah'ın Resulü onlarla konuşmayı yasakladı. Haklarında hüküm verilinceye kadar yaklaşmayın.
1: Ya Hilal ve Mürare?
2: Biliyorsun, onlar Ka'ab'dan daha yaşlı. Evlerinde ağlayıp duruyorlarmış bütün gün. Ka'ab nereye gidiyor acaba?
3: Namaz var. Herhalde o da mescide gidiyor. Hadi kardeşlerim, biz de toparlanalım.
0: İşte Allah'ın Resulü. Orada mescitte. Allah'ım. Selamıma karşılık verdi mi acaba? Dudaklarını oynattı mı acaba?
4: Namazı Resulullah'ın yakınında kılıyordu Ka'ab. Gözü sürekli ondaydı. Peygamberin tarafına bakınca Ka'ab, Resulullah yüzünü çeviriyordu. Ka'ab namaza durunca da Allah Resulü ona bakıyordu. Bir umut arıyordu şimdi Ka'ab. Bir tebessüm, bir işaret. Neler feda etmezdi ki bir tebessüm, bir umut ışığı için.
0: Allah'ın selamı üzerine olsun ey Ebu Katade. Ey amcaoğlu, ey Ebu Katade. Allah adına ant vererek sorarım sana. Benim Allah ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin? Allah adına ant vererek soruyorum sana. Benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmez misin?
5: Allah ve Resulü daha iyi bilir.
6: Pişmanlık, hüzün, yalnızlık, keder dolu yaşlar boşandı Ka'ab'ın gözlerinden. O ki Akabe ehlindendi. Şimdi Müslüman kardeşinin selamından mahrum, bir garip, bir yalnız Medine'nin kalabalığında.
7: Ben Şam ahalisinden bir çiftçiyim. Ka'ab bin Malik'i arıyorum. Bana kim yol gösterir?
5: İşte orada. Ka'ab şu ilerideki adam.
7: Ka'ab sen misin?
0: Evet, benim.
7: Gassan Meliki sana bu mektubu yolladı.
0: Ver bakalım.
1: Haber aldığıma göre sahibin peygamber sana cefa ve eza ediyormuş. Allah seni hakaret görüp hakkın ziyan olacak bir mevkide yaratmamıştır. Orada durma, bize gel. Sana şanına layık bir surette hürmet ve ihsanda bulunuruz.
0: Bu da diğeri gibi bela. Evet, bir bela.
6: Yaktı mektubu Ka'ab. Ateşe verdi yeni bir fitneyi. Münafıkların başlattığı bir fitneyi iki etmeyecekti. Bir kere mağlup olmuştu ama bir daha asla.
8: Kararlıydı şimdi Ka'ab. Eskisinden daha kararlıydı. Ama bir o kadar çaresiz ve yalnız. Alabildiğince dolu çarşıda tek kişiydi Ka'ab. Onca kelime dilden dile dolaşıp dururken kelimelere yabancı gibiydi. Çarşıda, pazarda, sokakta, mescitte kardeşleriyle konuşmayı, selamlaşmayı özlüyordu. Fakat kendisine ilişmek, kendisiyle konuşmak yasaktı bugün. İmtihanın gereği, pişmanlığın gereği olan bir yasaktı. Derken Huzeyme geldi Ka'ab'a. Beraberinde imtihanın bir halkası olan yeni bir emirle.
9: Ey Ka'ab, Allah Resulü sana kadınından ayrılmanı emrediyor.
0: Ne yapacağım? Karımı boşayacak mıyım?
9: Hayır, boşama. Yalnız ondan ayrı bulun. Kadınına yaklaşma.
8: Ka'ab şu ana dek gönlüne ortak olan zevcesine şimdi benden uzak ol demeye gidiyordu. Evet, çünkü Ka'ab teslim olanlardandı. İşittim, itaat ettim demek onun şiarıydı.

0: Ey Zevcem, hadi ehline git. Allah bu iş hakkında hükmedinceye kadar ailenin yanında kal.
1: Allah Resulü aynı emri Mürare ve Hilal'e de gönderir. Karısı gelip Hilal'in ihtiyar ve güçsüz olduğunu, bu iş olalı beri durmadan ağladığını söyler. Hilal'e hizmet için izin ister peygamberden. Allah Resulü de ona izin verir.
2: Ey Ka'b, hadi sen de davran. Allah Resulü'nden izin iste. Muhakkak Hilal gibi sana da izin verecektir.
3: Evet, bunu yapabilirsin. Böylece hanımına dönersin.
0: Hayır, hayır dostlarım, bunu yapamam. Hangi yüzle çıkarım ondan izin istemeye? Hem ben Hilal'den daha gencim. Yapamam bunu. Ondan böyle bir şey isteyemem.
2: Ben bilirsin Ka'b. Ama bir defa istersen belki...
0: Hayır, ne olur ısrar etmeyin. Bunu yapmamaya kararlıyım.
4: 10 gece daha geçti bu halde. Her gece ağlamak, tövbe etmekten başka şey yoktu onlar için. Ve tam 50 gün. 50 gün boyunca Ka'b ve diğer iki arkadaşı için daralmıştı yeryüzü. Dar gelmişti bütün genişliğine rağmen dünya.
1: Umut arıyordu Mürare'nin gözleri. Bağışlanmayı, affedilmeyi, sevinci arıyordu. Ve Hilal'in gözlerinde gece gündüz sakalından dökülen gözyaşlarından başka bir kıpırdanma yoktu. Boşluğa bakan, Rablerinin buyruğuna hasret okunan gözlerinde Mürare ile Hilal'in.
4: Ve bir sabah, tövbelerle sürüp gelen, yeniden gözyaşlarıyla sulanmaya hazır bir sabah.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
4: Hilal'in ezanıyla müjdelenen, beraberinde umut getiren, mutluluk getiren, mağfiret getiren bir sabah.
6: Müjde! Müjde! Müjde sana ey Ka'b! Müjdeler olsun size!
7: Müjdeler olsun Ka'b!
6: Ey Hilal! Ey Mürare! Müjde size, müjde! Rabbiniz bizi affetti.
8: Tövbemizi kabul etti. Allah'ım sana hamdolsun. Yeryüzü genişliyor adeta. Ferahlık geliyor senin müjdenle. Senin için secdede alnım, ellerim. Hamdolsun sana Allah'ım. Hamdolsun.

0: Bağışlama
1: genişlikle geldi. Fethetti yüreğini Kâb'ın. Genişledi yeryüzü yeniden müjdeyle. Müjde Zübeyr bin Avam'ın nal sesleri oldu. Sürdü geçti onu Hamza bin Amr'ın sesi. Yarıştılar Kâb'a haber vermede. Yarıştılar her ikisi de. Yarıştılar Allah'ın Resulüne. Resulünün de kendilerine ulaştırdığı affı müjdelemekte.
2: Tam 50 gün yeni doğan her sabah beraberinde pişmanlık, gözyaşı getirmişti Kâb ve iki arkadaşına. Oysa şimdi bu bambaşka doğan sabah yalnızlığı, hüznü, gözyaşlarını silip götürüyordu bir anda. Ama gözleri yine doluyordu Kâb'ın. Merhameti bol Rabbinden gelen müjdeyle bu sefer sevincin, affolunma sevincinin gözyaşlarıyla doluyordu.
0: Ey müjdeci, ey affımı haber veren kardeşim. Al şu iki kat elbisemi, bunlar müjdene karşılık sana hediyem olsun.
3: Kâb, dur biraz. Böyle gidemezsin. Bari şunu giy üstüne.
0: Ey Ebu Katade, ey amcaoğlu. Ey Allah'ım, şükürler olsun sana.
4: Tövben mübarek olsun Kâb.
5: Allah'ın sizi bağışlaması mübarek olsun kardeşim.
6: Kâb, Allah Resulü'nün yanına girdi. Onun mübarek yüzü sevinçten parıldar bir haldeydi.

0: Şöyle buyurmuştu Kâb'a: "Bir günün hayır ve mutluluğu ile müjde sana ey Kâb. Annenin seni doğurduğu günden beri yaşadığın günlerin en hayırlısıdır bugün."
1: Ya Resulallah, Allah ve Resulünün rızası için sadaka olmak üzere malımdan sıyrılmak, malımı tamamen dağıtmak istiyorum. Tevbem kabul edildi ya Resulallah. Tevbem kabul edildi, affedildim.
2: Bu isteği üzerine Allah Resulü Kâb'dan malının bir kısmını kendisinde alıkoymasını istedi. Bunun kendisi için daha hayırlı olacağını söyledi. O da Hayber'deki payını ayırdı.
3: Aldanmamakta kararlı olanlar yine karlıydılar. Çile ve sabır, sabır ve müjde. Secde ediyorlardı bir zaman önce, içlerinde bir burukluk, boğazlarında düğüm, bağışlanmaya hasret dolu gönülleriyle affı arayarak. Yine secde ediyorlardı şimdi, ama bu defa içlerinde bir huzur ve bir zamanlar kendilerine dar gelen yeryüzüne şimdi sığmayarak mutluluk dolu gönülleriyle, şükür ve hamd ile affa kavuşmuş olarak.
0: Ne yüceydi Rabbin müjdelemesi, ne yüceydi Allah'ın Resulü diliyle emin kılınmak ve ne güzeldi affa mazhar olmak. Gözyaşlarının, gönülden tövbelerin, kah gündüzün, kah gecenin bir ucundaki yakarışların karşılığını görmek. Çile dolu, 50 uzun günlük bir bekleyişin haberini Allah lisanı ile duymak.

0: Seferden geri bırakılan ve haklarında hüküm geciken üç kişinin tevbelerini de Allah kabul etti. Çünkü yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın gazabından yine Allah'tan başka sığınacak yer olmadığını anladılar da bundan sonra Allah onları eski hallerine dönsünler diye tevbeye muvaffak kıldı. Şüphesiz Allah tevbeyi çokça kabul eden ve esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'tan korkunuz ve doğrularla beraber olunuz.
1: Ey Kâb! Biliyorsun ki bu sana Rabbinin mükafatı. Doğru sözde olduğun ve doğrularla bulunduğun için gönülden tövbenin bir mükafatı bu.
2: Vallahi kardeşim, Allah'a yemin olsun ki bundan böyle ne yalan konuşacağım ve ne de Allah yolunda yürümekten bir adım geri duracağım. Rabbime hamdolsun ki beni pişmanlığım ve samimi tevbemle bağışladı.
1: Ya Hilal, ya Mürare, onlar ne durumdalar?
2: Kendimden emin olduğum kadar eminim ki onlar da Rablerine şükür ve secde ediyorlardır. Evet dostum, geleceklerdir birazdan. Rablerinin rahmeti ve bereketiyle koşarak geleceklerdir.

0: Evet. Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Doğrular, doğrularla beraber olanlar.
1: Günahta ısrar etmeyip ikinci, üçüncü ve sonra gelecek hatalara gönül kapılarını kapayanlar.
2: Sözlerinde samimi olup Allah'ı aldatmanın asla mümkün olmayacağını, ondan yine ancak kendisine sığınılacağını bilenler ve dinlerinde samimi olanlar.
1: Samimiyeti sinelerinde hissedenler.
2: Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edip kusurları için gönülden yalvaranlar.
3: Ve bağışlanma sevinciyle birlikte iman eden bütün yüreklere Ka'b bin Malik ve iki kardeşindeki örnek. Ve iman eden bütün yüreklere bir umut, bir gayret verircesine yaşanan tecrübenin nihayeti. Allah'ın rahmeti gazabına yine galip.
1: Ve tövbe.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var, çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri, ilk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlarda günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler hali.

geldik. Fedakarlık, diğer gamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyet'i yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz Aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi, belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini ve o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar. Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı. Onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. وَالْقَائِل۪ينَ لِإِخْوَانِهِمْ Ve kardeşlerine şunu diyenleri هَلُمَّ اِلَيْنَا Gelin bize katılın, Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor. O savaşın içinde en çetin zamanda sahabelerin yanında yer almaları gerekenler Efendimiz Aleyhisselam'a karşı bir birlik ve onun yanında yer almama hareketi başlattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte içten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler, Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar. Fe izâ câel havfu râeytehum yanzurûne ileyke tedûru a'yunuhum kellezî yuşâ aleyhi minel mevt. Korku gelip çattığı zaman da hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin.

olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. Feiza zehebel havfu, ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman, selequkum bi elsinetin hidadin eşihhaten alel hayr. Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya devam ederler. Ulaike lem yu'minu, onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allahü Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. Ulaike lem yu'minu, onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. Fe ahbetallahu a'malahum. Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların ben Müslümanım dedikleri için Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün. Bir anne baba düşünün. Evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip. İnsanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse, onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 20. ayet. Estaizu billah. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar, hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. وَاِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki لَوْ اَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ, çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar, hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. يَسْأَلُونَ عَنْ اَنْبَائِكُمْ, size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ, zaten aranızda da bulunsalar, مَا قَاتَلُوا اِلَّا قَلِيلًا, savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir

örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar. Onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta, savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiçbir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor. Ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için güzel bir örnek vardır. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhira ve zekerallâhe kethira. Ve kimin için? Bu peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahü Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Ha, burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahü Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahü Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahü Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse Peygamber aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahü Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber aleyhisselamı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan kişiler ve Allahü Teala'yı zikredenler için Peygamber aleyhisselam güzel bir örnektir. Onun dışındakiler Peygamber aleyhisselamı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ. Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce قَالُوا şöyle derler: هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu onların ancak

ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estağfirullah. Minel müminine rical, müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullahi aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlar Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Said bin Zeyd radıyallahu an, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an ve diğerleri. Onlar Allahu Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe. Kimileri onun yolunda can verdiler. Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. Ve minhum men yantazir. Onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedirler. Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha gibi radıyallahu anhuma. Ve ma beddelu tebdila. Onlar vaatlerini asla değiştirmediler. Liyecziyallahu sadikine bisidqihim. Bu öyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin ve yuazzibel münafikine inşa'e ev yetube aleyhim. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, şayet tövbe ederlerse de dilerse bağışlasın. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahzab suresinin 25. ayeti, yine bu Hendek Savaşı ile ilgili inen ayetten. Ve raddallâhu lezîne keferû bigayzihim lem yenâlu hayra. Allah o inkar edenleri, o kafirleri hiç fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. O müşrikler, Yahudiler, Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin karşısına Hendek Savaşı'nda dikildiler. Müslümanları yok edeceklerdi. Kendi hesaplarına göre artık Müslümanların bundan sonra işi bitmişti. Çünkü Uhud Savaşı'nda sayılarının çokluğu Müslümanları sarsmaya yetmişti. Hendek Savaşı'nda tamamen köklerini kazıyacaklardı. Adeta Uhud Savaşı'nda yarım bıraktıkları işi Hendek Savaşı'nda tamamı erdireceklerdi. Ancak hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri döndüler. Raddallahu lezine keferu bigayzihim. Allah onları öfkeleriyle geri çevirdi. Lem yenalu hayra. Hiçbir fayda, kendilerince hiçbir şey elde edemediler. Ve kefallahu'l mu'mininel qital. Allah savaşta müminlere yetti. Ve kanallahu kaviyyen aziza. Allah güçlüdür ve üstündür, buyuruyor ayeti cellede. Müminlerle münafıkların karşılaşması böyledir. Müslümanlar her zaman azizdir, güçlüdür. Kafirler de her zaman zelil, hor ve hakirdir. Onlar Müslümanların üzerine zulümleriyle galip gelseler de onlar yine ezilmiş olanlar, öfkeleriyle geri dönen kişilerdir. Evet, sahabe-i kiram efendilerimizin üstünlüklerini Cenab-ı Allah ayette bize bildirdi. Onların fedakarlıklarını, onların gayretini, onların karşısında geri duran münafıkların, Yahudilerin, o Müslümanlara karşı gelenlerin ne hallerde olduğunu da Cenab-ı Allah ayet-i cellelerle bize bildirdi. Yine sahabe-i kiram efendilerimizin fedakarlıklarından bize örnek verildi. Hayat-ı Sahabe isimli eserde Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin eserinde, yani Allah yolunda gayret etmek, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, hastalıklara katlanmak, yaralanmalara katlanmak başlıklı konu bu. Çünkü bugün müminlerin gayret eksikliği var, mücadele eksikliği var.

biraz böyle zahmet çektiklerinde bir konuda hemen onu geri bırakıp dönme gibi bir hastalıkları var zamanımızdaki insanların, bizlerin. İşte bu gayret örnekleri de bizi aşka getiren, dinimiz için, mukaddesatımız için, ailemiz için, vatanımız için, korumamız gereken şeyler için gayret göstermemiz, onları bırakıp gitmememiz gerektiğini bize anlatan

ağır yaralı olarak savaştan çıktık. Uhud Savaşı bitti. Ama gerçekten çok yorulduk ve çok da ağır yaralandık. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın habercisi düşmanın peşinden gidilecektir diye sözünü bize ilan etti. Uhud Savaşı bitti. Düşman da gitti. Sahabeler çok ağır yaralı, savaştan çıkmışlar ve biz ikimiz de çok ağır yaralıydık. Peygamber Efendimizin düşmanın peşinden takip edeceğiz sözü geldiğinde kardeşime dedim ki, peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Bakın burada şöyle demiyor, yani Uhud gibi büyük bir muharebede bulunduk. Hani çok ağır da yaralandık. Gerekli gayreti gösterdik, peygamberin yanında yer aldık. Yani belki de ölecektik, şehit olacaktık. Ağır yaralandık, hani bu bize yeter demiyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam bir gazveye işaret ediyor, onu kaçırmayalım diyor. Kaçırmayalım dediğinde de ağır yaralı, yani bugün belki yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta sınıfında olan bir kişi bunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki binecek hayvanımız da bizim yoktu diyor. İkimiz de çok ağır yaralıydık diyor. Ama yine Peygamber Efendimizin bu işaret ettiği şeyi kaçırmayalım dedim. Ve Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Biz bugün bir yerimiz biraz ağrısa, biraz başımız ağrısa hemen ben oraya gelmeyeyim deriz. İşte azıcık bir yerimiz indinse, kendimizi iyi hissetmesek, azıcık halsizliğimiz olsa hemen ben durayım, ben oturayım deriz. Ama o biz Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Fakat benim yaram kardeşimin yarasından biraz daha hafifti. Onunki daha ağırdı. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlıyordum. Sırtımla ona destek veriyordum. Onu ilerletiyordum. Biraz da o kendi çabasıyla yürümeye gayret ediyordu. Bu Müslümanların vardığı son noktaya varana kadar böylece devam etti. Abdullah bin Sehel radıyallahu anh ve kardeşi Rafi bin Sehel, Hamraul Esed denilen Peygamber Efendimizin işaret ettiği o yere yaralı oldukları halde gidenlerdendi. Birisi diğerini sırtlayıp götürüyordu ve onların binekleri dahi yoktu. Tabi bunları anlatmak bize kolay geliyor ama onlar o gün ne kadar ağır bir durumdaydılar. Açtılar, susuzdular. Tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor. Birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal, savaşa gidecek, savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama gayret ediyor, ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem, şehit olursam cennete basamaz mıyım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

bulursanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.''

Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin. Allah.

Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru, bana merhamet eyle.''

Allah'ım, beni zatından gelen himayeyle ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunması vacip olan çok sevaplı salavat gibi salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Nurunu nurların nurundan, Allah'tan alan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuz zamanda bizden razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahümme Rabbel Hilli vel Haram ve Rabbel

0: Ey Hil ve Harem'in Rabbi, ey Meş'ari Haram'ın Rabbi, ey Beytül Haram'ın Rabbi, ey Rükün ve Makam'ın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizden selam ulaştır.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin.
0: Allah'ım, önceki yaratmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fi kulli vaktin ve hin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin fil mele'il a'la ila yevmiddin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda, mele-i alada salat eyle.

Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.

0: المجيد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allah

0: باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا، لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar, hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla, hep ebedi kalacak şekilde salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de şehadetleri, şahit oldukları şeylerin sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin ve ala cemi'i ashabi seyyidina Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle.

0: de...
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bütün alemde bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de

Allah'ım, verdiği sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce ezeli olarak birliğinle ilah olarak bilinen asla benzeri olmayansın. Ey celil olan Allah'ım! Seni inkar etmeyip huşu içinde sana secde eden kullarının hatırına, nurla süslü kürsinden yüce ve şerefli arşına kadar her ne varsa onların hatırına, arşının altında bulunanların hatırına, Allah'ım, dileğimi sana arz ediyorum. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Allah! Ey Vedud!

0: Allah'ım, ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
0: Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
0: Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma tevecceha ileyhi emruke ve nehyuk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehu'z-zâkirûn.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede katril emtar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yağın yağmur taneleri sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil kıfar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma azlem aleyhin leylu ve eda'a aleyhin nehar.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil gudumi vel asal.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kum tanecikleri miktarınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai vel rical.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kullarının sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza nefsik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve ardik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mehlukatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efzale salavatik.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatın en faziletlisiyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'il ümmeh.
0: Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gümmeh.
0: Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mücliz zulmeh.
0: Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala mûlin ni'meh.
0: Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle.
1: Allahümme

0: Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havzil mevrud.
0: Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz, Havz-ı Mevrut sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil livâil ma'kûd.
0: Allah'ım, kıyamet günü ham sancağı sahibi, livâhül makut olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekânil meşhud.
0: Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam, mekanı meşhud sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil keremi vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fissemâi seyyiduna mahmudun ve fil ardı seyyiduna Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibişşam.
0: Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alame.
0: Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden çeşitli alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mehsusi biz zaame.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
0: Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, arkasındakini tıpkı önündeki olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle.
1: Allahümme salli aleşşefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiz zara'a.
0: Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibiş şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fazile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'a.
0: Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan, en yüksek derece sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, peygamberliğine işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ve ispat eden burhan sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan.
0: Allah'ım, herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle.

0: Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mi'rac.
0: Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil kadib.
0: Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibin necib.
0: Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala rakibil burak.
0: Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhtariqi seb'i tibaq.
0: Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i fi cemi'il enam.
0: Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbeha fi keffihi ta'am.
0: Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men beka ileyhil cizu ve hanne li firakih.
0: Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
0: Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasah.
0: Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhil rabyu bi efsahi kelam.
0: Allah'ım, huzuruna geyin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kellemehu'z-zabbu fi meclisihi ma'a ashabihi'l-a'lam.
0: Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken kellerin, bir cins hayvanın kendisiyle konuştuğu zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala'l-beşir'in-nezir.
0: Allah'ım, İnsanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala siracil munir.
0: Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.

0: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel tahiril mutahhar.
0: Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala nuril enver.
0: Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala menin şakka lehul kamer.
0: Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala tayyibil mutayyab.
0: Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel resulil mukarrab.
0: Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel fecris sati'.
0: Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, aleme iman nurunu yayarak, tam yerini ağırtan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alen necmis saqib.
0: Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel urvetil vuska.
0: Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala neziri ehlil ard.
0: Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefi'i yevmel arz.
0: Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala s-saqilin nasi minel havz.
0: Allah'ım, İnsanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi livail hamd.
0: Allah'ım, livayül ham sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müşemmir an sa'idil cid.
0: Allah'ım, İnsanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel müstamili fi merdatike gayetel cuhd.
0: Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel nebiyyil hatem.
0: Allah'ım, son nebiye salat eyle.
1: Allahümme salli alel resulil hatem.
0: Allah'ım, son resule salat eyle.
1: Allahümme salli alel Mustafa'l kaim.
0: Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle.
1: Allahümme salli ala resulike ebil kasim.
0: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil ayat.
0: Allah'ım, ayetler, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid dilalat.
0: Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil işaret.
0: Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil keramet.
0: Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alamet.
0: Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil beyinat.
0: Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mucizat.
0: Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havariqil adat.
0: Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar.
0: Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
0: Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tefettaqat min nurihil ezhar.
0: Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men tabet bi bereketihis simar.
0: Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tatlandığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men ihla.

0: Allah'ım, aldığı abdest suyunun arttığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men fâdat min nurihi cemî'ul envâr.
0: Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tuhattul evzâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi yurhamul kibar vassigar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi netene'amu fi hâzihiddâri ve fi tilkeddâr.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem de ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar.
0: Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel mensuril müeyyed.
0: Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli alel muhtaril mümecced.
0: Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed.
0: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne izâ meşâ fil berril akferi teallakatil vuhuşu bi eziyâlih.
0: Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle.

0: Allah'ım ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'da ilmihi ve ala afvihi ba'da kudretih.
0: Günahlar da dahil olmak üzere her şeyi bilmesine rağmen engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahkarları helak etmekte dahil olmak üzere her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamd olsun.

Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affına aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden sana sığınırım.

Allah'ım, Habibin, Efendimiz Muhammed'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

Allah'ım, dostun Efendimiz İbrahim'i layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.

0: مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, mahlukatının ve kelimelerinin sayısı, arşının ağırlığı ve tamamen hoşnutluğunla, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ed'afe ma salli aleyh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema huve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz.

men kâne lehu hakkun aleyna ve li cemî'il mu'minîne vel mu'minât vel muslimîne vel muslimât el ahyâi minhum vel emvât ya qâdiyel hâcât ve ya mucîbet da'avât. İstecib duâena bi rahmetike ya erhamer râhimîn ve selâmun alel mursalîn.

miracı, gönüllerimizin siracı, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin pak, münevver, mutahhar, aziz, şerif, latif, nazif ruhu saadetlerine ulaştır ve kabul buyur ya Rabbi. Ey Rabbimiz, katından bize rahmet ver. Bize doğru karar aldırarak durumumuzu ıslah eyle ya Rabbi. Rabbimiz, bizi senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz. Allah'ım, biricik Habibinin şefaatiyle bizleri iyilerle birlikte cennetine girdir ya Rabbi. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslümanlar olarak canımızı al ya Rabbi. Rabbim, yalnız sana muhtaç eyle, muhtacına muhtaç eyleme ya Rabbi. Allah'ım, huşu duymaz kalpten sana sığınırım. Allah'ım, senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine bizi ulaştıracak ameli senden talep ediyoruz. İhsan eyle ya Rabbi. Kibirle dolaştırma bizi, ön yargılarla oynaştırma bizi, hayırlıların dostluğundan uzaklaştırma bizi, öfkeyle buluşturma bizi ya Rabbi. Allah'ım, sahte yardımcılar tükenince ve huzur kaçınca, ey yardımsızların yardımı, dilimizi sana yakarışımızın lezzeti, sözümüzü senin hoşnutluğunun serveti, varlığımızı sonsuz lütfunun demeti eyle ya Rabbi. Rabbim, bizi ve ailemizi kötülerin kötülüklerinden koru. Allah'ım, biz senden razı ve sen bizden razı olarak canımızı al. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, zulmedilmekten sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız ya Rabbi. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz, Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarına kat ya Rabbi. Rabbimiz, biz senin bize indireceğin her hayra muhtacız. Bize dünya ve ahiret iyilikleri ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allah'ım, nimetinin zevalinden, verdiğin afiyetin aniden gidivermesinden, musibetin birdenbire gelivermesinden ve bütün gazabından sana sığınırız ya Rabbi. Rabbimiz, bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri hesap gününde affeyle. Ey kalpleri halden hale çeviren mukallibel kulub, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl ya Rabbi. Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla, sen her şeye kadirsin Allah'ım. İbadet, kulluk lezzetini bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Rabbim, fakirden asla yüz çevirmemeye, küstah kuvvete diz çökmemeye yetecek kuvveti bizlere ihsan eyle. Allah'ım, bugün kalbimize seni nerede nasıl bulacağımızı öğret ya Rabbi. Rabbimiz, sabrımızı, sadrımızı genişlet ya Rabbi. Allah'ım, sana şükrümüzde, seni zikrimizde, sana en güzel ibadetlerimizi yapmamızda bize yardım eyle. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden sana ibadet eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin sen ya Rabbi. Ya İlahi, kapında sadakatle gelip duran, iflas etmiş bu fakir kullarına lütfunla kerem eyle. İlahi ya Rabbi, aziz peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırlı şeyleri senden isteriz, ihsan eyle. Onun sana sığındığı bütün kötü işlerden de sana sığınırız, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sen affın sahibisin, bizleri affet. Sen ki ellerini açana lebbeyk, buyur kulum diyensin. Dua dostlarıyla birlikte kapında duruyor. Açılana kadar da dua ediyoruz. Bizleri kovma ya Rabbi. Kabul kapını bizlere aç. Rahmetinin içine daldır bizleri ya Rabbi. Allah'ım, lütfet ki gittiğimiz her yere barış götürebilelim. Bölücü değil bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim. Nefret olan yere sevgi, yaralanma olan yere affedicilik, kuşku olan yere iman, ümitsizlik olan yere ümit, karanlık olan yere aydınlık, üzüntü olan yere sevinç saçıcılığını bize lütfet ya Rabbi. Ey Allah'ım, biz senin tarafından gelecek öyle bir rahmet isteriz ki, onunla kalbimize

hidayet edesin. Dağınıklığımızı toplayasın. Karışık işlerimizi düzeltesin. Ülfetimizi veresin. İç alemimizi düzeltesin. Salih ameller nasip edesin. İşlerimizi gösterişten, riyadan koruyasın ya Rabbi. O rahmetle yüzümüzü nurlandırasın. Seni razı edecek, sana yaklaştıracak işlere kavuşturasın. Rahmetinle bizi bütün kötü işlerden koru ya Rabbi. Ey Rabbimiz, eğer unutur ve hata edersek bizi hesaba çekme. Allah'ım, zalimin hasretle ellerini ısıracağı ve keşke ben Resulullah'ın yolunu tutsaydım diyeceği günde senden eman diliyoruz. Bizlere eman ver ya Rabbi. Allah'ım, bolluktan sonra kıtlığa düşmekten sana sığınırız. Allah'ım, insanın kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve evladından kaçacağı ve herkesi meşgul edecek bir işi olduğu o günde senden eman diliyoruz ya Rabbi. Allah'ım, acizden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırız. Keza kabir azabından da sana sığınırız. İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz, gufranını dileriz, dönüş sanadır Allah'ım. Allah'ım, gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle. Ey Rabbimiz, peygamberlerin yolu ile bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen sözünden dönmezsin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bizi Kur'an'ın ziyneti ile ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaati ile cennetine koy. Bizi Kur'an'ın nimeti ile nimetlendir. Bize Kur'an elbisesi giydir. Bizi Kur'an ile şereflendir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, inancın ve sevdanın dağlara çekildiği, yüreklerin çoraklaştığı şu iklimde Rabbim, hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip eyle. Allah'ım, uyandır bizi. Kendimizden memnun olup derinlemesine uykuya dalarsak, uyandır bizi Rabbim, sahip olduklarımızın bolluğuyla sana muhtaçlığımızı unutursak. Allah'ım, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti fazlalaşan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kullarına merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senden hidayet, takva ve afiyet ve zenginlik isteriz, bizlere ihsan eyle. Bizi hiçliğe düşmekten alıkoy, bizi unutulmuşluktan uzak tut, bizi Esma-ı Hüsna'nın tecellilerine komşu eyle ya Rabbi. Allah'ım, hak olarak indirdiğin ve hak olarak inen Kur'an-ı Kerim'e olan okuma isteğimizi artır. Onun tilavetini gözlerimize nur, içimize ve bedenimize şifa kıl. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'le dilimize tatlılık, yüzümüze güzellik, vücudumuza kuvvet ver. Onu gece ve gündüz okumamız için bize güç ve imkan bağışla ya Rabbi. Bizi Peygamber Efendimiz ve onun hayırlı seçkin âli ile birlikte mahşerde bulundur Allah'ım. Allah'ım, her şeyin sende başladığı ve her şeyin sende bittiği gerçeğinin bir hülasası hükmündeki, kainatın tek mutlak hakikati olan La ilahe illallah kelime-i tayyibesini bütün hücrelerimizde en hayattar şekliyle hissedebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Rabbim, şimdi sana yönelen kalplerimizi şeytanın ayartkan adımlarına ezdirtme. Rabbim, dönenleriz, tevbe edicileriz, ibadet edenleriz ve ancak Rabbimize hamd edenleriz. Tevbelerimizi, ibadetlerimizi, hamdlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, tembellikten, boş işlerden ve sermayemizi heba etmekten sana sığınırız. Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle. Senden başka güç kuvvet tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta yapılıp da icabet bulan dualar zümresine ilhak ederek duamıza icabet buyur ya Rabbi. Allah'ım, okumuş olduğumuz hatmi şeriften hasıl olan sevabı öncelikle mazlum coğrafyalarda inim inim inleyen ve düşman zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin iflahına vesile eyle. Bir an önce onları kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, zalimlerin mekirlerini, tuzaklarını kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle, kabirlerini pür nur eyle,

0: makamlarını cennet eyle. Makamları cennetse derecelerini üstün ve âli eyle ya Rabbi. Hasbel beşer kusurları var ise kusurlarını affeyle, setreyle. Ört ya Rabbi. Kabir azapları varsa kabir azaplarını kaldır ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ervahı için, hasreten Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fatiha.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Seni götürmeye gelenler. Kerim Kolat. İlk bakışta bir kasaba izlenimi veren ilçenin Diyarbakır hudutlarına dayanmış kıraç fakat heybetli dağlarındaki arı vızıltılarıyla beraber göl kenarına yerleşen yazlıkçıların fiyakalı arabaları, bal ticaretinden yüklüce paralar kazanılan bölgenin sakinlerine baharın gelişini çoktan muştulamıştı bile. Kışı çetin geçen doğunun yetim engebelerinde rızık mücadelesi bu aylarda başladığı için halk günler öncesinden yaylalara çıkmış ve ya nasip diyerek işe koyulmuştu. Yöre insanı 1933'ten 1940'a kadar Yugoslavya, Romanya ve Rusya'dan Anadolu'ya getirilen 92 göçmenin çocuklarıydı. Anadolu insanından pek bir farkları olmasa da kanatlarında yılgın Balkan'ın, derin oyukların kıtası Kafkasların sızısını taşıyan göçebe kuşlara benzetilebilirlerdi. Sararmış otlarla bürülü yamaçta bir çift göz, kolunu kendine siper etmiş olduğu halde aşılmaz bozkırı izliyordu. Bakışlarındaki tek düzelik, sürüp giden bu izleyin makul bir ihtiyacı karşılamak adına yapılmadığını anlatıyordu. Dileği bir noktaya takılı kalarak kuruntularından biraz olsun uzaklaşabilmekti. Saniyeler dahi deve adımıyla yürüyüp fare ısırığıyla büyütürken ölümü, nasıl olur da koca bir hayat farkına varılamadan, hissedilemeden, tadılamadan yitirilebilir. Hele de bu 67 koca yılsa. Akıl erdirmek güç. Akıl erdirmeye çalışmaksa gülünç. İnsan doğduğu gün teneşire yatırılmıştır oysa. Durmadan tabanlarımızı çürüttüğümüz dünya imtihandan başka bir şey değil. Yaşlı adamın yanaklarından sarkan birer tutam et, onun zamanla verdiği kiloların bir kanıtıydı. Bu denli zayıf birinin zamanında avurtlarının dolgun, bileklerinin sert, bakışlarının ise yırtıcı olduğuna inanmak olanaksızdı. Son deliğine kadar sıkılmış olan kemer, belini ikiye bölecekmişçesine karnına yapışmıştı. Kuklanınkine benzeyen bacaklarının gövdesini ilahi bir takdirle taşıdığı besbelliydi. Dağınık sakalları ve alnındaki çizgiler, tecrübeye dönüştürdüğü acıların bakiyesi olan ağır tahribatların iziydi. Güneş düşmeye başlıyor. Göçenlerin hasretine güç bela sabredebildiği anlaşılan fersiz gözler, elemini gözyaşlarına katarak yanaklarına bıraktı. Çıplak kolları kavuran sıcak hava devinip üşütmeye başlamıştı. Kalın bir şeyler giyip kekliklerini yemlemeliydi. İç çekip kulübesine yöneldi. Kamburlaşmış sırtında dünyayı taşır bir hali vardı. Görenler onu yamacı tırmanan yitik bir ceylana benzetebilirdi. Kulübeye girerken birden sendeledi. Tarifsiz bir boşlukta hafifledi. Dizlerinin üzerine büküldü, yıkılmamak için omzunu açık duran kapıya yasladı. Derin aralıklarla boğuk nefesler alarak toparlanmaya çalıştı bir süre. Göğsünün ortasından başlayıp kollarına ve boynuna yayılan kunt bir ağrı duyumsadı. Bu ağrı ilerledikçe sırtına yürüdü. Yabancı değildi bu sıkıştırmalara. Yorgun spazmların esiriydi yıllardır. Ama her defasında onu tedirgin kılmaya yetiyordu.

Azap tadı veren dakikaların ardından toparlandı. Kimileri için azabın bir tadı ve manası vardır. Ha öldü, ha ölecek, ha kavuştu, ha kavuşacak. Gereken gücü bulduğunda küçük iniltilerle doğruldu. Mezardan henüz çıkmış, üzerindeki nemli toprağın sağa sola döküldüğü yarı ceset bir hali vardı. Su kuyusuna ulaştı, yüzünü yıkadı. Islak elleriyle başını sıvazladı. Akşam rüzgarının tüylerini ürperten darbelerini daha çok hissediyordu şimdi. Tam da bu sırada ''Arif ağa, köpek ısırmaz değil mi?'' diye seslendi. Karayağız bir dağ delikanlısı. Baktığında Çoban Ali'nin yaklaştığını gördü. Aslen Karakoçanlı olan Ali, yılın bu zamanlarında dağa gelir, namı memleketin dilinde olan mümbit otlaklara salardı sürülerini. Hoş sohbeti, candan arkadaşlığıyla ihtiyarın buradaki vazgeçilmez dostlarından olmuştu. Gereğinden fazla konuşsa da özünde onun iyi biri olduğunu herkes bilirdi. ''Yok yok, bağlıdır, gel bir şey yapmaz.'' diyerek sesini duyurmaya çalıştı Hacı Arif. Taburelerden birine otururken diğerini misafiri için ayırdı. Ali o malum konuşkanlığıyla sohbete girdi. ''Nasılsın Hacı ağam, ne var ne yok? Sıhhatin yerindedir Allah'ın izniyle. Arılar nasıl?'' ''İyiyim şükür. Arılar da iyi. Bilmem ki. Bu sene çiçek yok. Bal çıkmaz Allah-u Alem. Yine de bekleyip takdiri görmek lazım. Ne desek boş.'' Ali, boğuk sesi ve kısa cümleleri nedeniyle keyifsiz olduğunu düşündüğü ihtiyara moral vermek istercesine ''İyi olur, üzülme be dayı. Geçen sene de böyle demiş, 3 sağım birden yapmıştın, unuttun mu?'' Rahatsızlığını belli etmek istemiyordu Hacı Arif. Önünde süzülen suya bakarak donuk gözlerle cevap verdi. ''Evet, öyle oldu. Rabbimin nereden ne vereceği belli olmaz. Sonumuz hayır olsun be oğul.'' Tütünü bir çırpıda yakan çoban, ilk nefesini çekip dışarı üflerken geliş sebebini açıkladı. ''Yahu Hacı Baba, senin şu erkek eniği bana versene.'' Halsizlikten başı önüne düşmüş olan Hacı Arif, kafasını kaldırıp manidar bir bakış fırlattı. ''Olmaz, fakat annelerini alabilirsin. Ya da dişi olan yavruyu al, ama erkeği vermem.'' Ali, sol elinde sigarası olduğu halde kollarını açarak konuştu. ''Ben dişiyi ne yapayım dayı? Annelerinin de ahı gitmiş, vahı kalmış. Bana erkek lazım. Kurtlara karşı iyi bunlar. Ne diyorsun? Gör benim işimi.'' ''Olmaz dedim ya oğul.'' ''Aman baba, senden de bir şey alınmıyor.'' Alt dudağını hafifçe ısıran yaşlı adam kısa bir nefes çekti. Göğsünde takılmış bir yumru nefes almasına mani oluyordu. ''Sevdiğim ya yanımdadır ya da gönlümde Ali.'' Uzatmadı çoban Ali. ''Peki Arif dayı.'' diyerek kalktı. ''Bir de şu suyundan içip gideyim o halde. Senin suyun iyidir. Senin hayvanlar nasıl?'' Çektiği suyu yüzüne vuran Ali yutkunarak konuştu. ''İyi şükür. Geçenlerde 50 tanesini verdim. Parasını peşin aldım. Allah bereket versin.'' Bunları söylerken avuçlarını ovuşturuyordu. ''Allah daha iyi etsin oğul. Amin. Haydi kal sağlıcakla. Rengin solmuş. Kendine de iyi bak ha. Geceleri soğuk oluyor. Üşütmeyesin.'' Ali, yolla kavuşan yokuşu çıkarken sıçrayıp hoplayan kangal yavrularını sevdi. Hacı Arif olanları izliyordu. Tüm hayatından geriye kalan köpeklerle keklikleriydi. Ellerini arkasında kavuşturarak bu sahneyi biraz daha izledi. Göğsünde bir inşirahın büyüdüğünü duyumsadı. Böylesine duru bir nefesi en son ne zaman almıştı kim bilir. ''Hiçbir ana evladından, hiçbir baba ocağından ayrılmaz.'' diye geçirdi içinden. Elbet her beklenilen anla her beklenilen insan bir gün gelirdi. Yalnız ölenler müstesna. Kimi zaman cesetler daha vefalıydı yaşayanların dünyasında. Kolları iki yanına düştü, sırt üstü uzandığı yerde gözleri yukarıda asılı kaldı. Tek tük nefesler, etrafı hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. ''Kim bunlar? Seni götürmeye gelenler. Allahu Ekber, Allahu Ekber.''

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için

0: beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Büyük ortalardan sonra başaltı güreşleri de çok iyi olmuş. Nihayet ortada bir çift pehlivan kalınca bu sefer Cazgır...
1: Baş pehlivanlar ortaya gelsinler
0: diye seslenmişti. Bütün baş pehlivanlar daha önceden soyunmuş ve kısmetlerini ayaklarına geçirmiş olduklarından Cazgır'ın ihtarıyla beraber birer ikişer ortaya çıkmaya başlamışlardı. Ortaya ilk çıkan koca İdris pehlivan olmuştu. Filibe halkı da kendi pehlivanlarını coşkun bir alkış tufanıyla karşılamıştı.
1: Yaşa İdris pehlivan! Yaşa aslan Filibeli!
2: Yaşa koca İdris, yaşa Filibeli!
0: Sesleriyle inleyip durdu meydan. Arkasından Vidinli Hasan pehlivan görününce o da coşkun alkışlarla karşılandı.
2: Yaşa Vidinli!
3: Yaşa Hasan pehlivan!
1: Görelim pehlivanlığını! Yaşa aslan!
0: Üçüncü olarak ortada görünen Nişli Süleyman pehlivan olmuştu. Alkışlardan ortada onun da çok taraftarı bulunduğu belli oluyordu.
1: Yaşa Süleyman pehlivan! Yaşa Nişli!
0: Sesleri uzun uzadıya aksetti durdu. Pamukçulu Osman pehlivan dördüncü olarak göründüğü zaman Filibeliler onu da alkışladılar ama bu alkışlar ne koca İdris, ne Vidinli Hasan, ne de Nişli Süleyman pehlivanların alkışları kadar şiddetli olmamıştı. Onu bir yıldan beri görmemiş olanlar kendisindeki değişikliği hemen fark etmişler. Pamukçulu Osman epeyce boyatmış ha. Gördün mü?
2: O kadar almış.
4: Hani ezildi? Bir daha güreş tutamaz demişlerdi.
2: Bu sözün doğru olup olmadığını şimdi anlayacağız.
4: Daha da irileşmiş görülüyor.
3: Belki de hantallaşmıştır. Fazla okka bir pehlivanın mutlaka daha iyi.

0: piştiğine delil sayılmaz.
1: Evet, güreşler başlamadan hiçbir şey anlaşılmaz, bu doğru. Burası da asfalt değil Halil'in, aman bir tez yalısı. En doğru söz de buydu. Yapılacak en doğru şey beklemekti. Durum ancak o zaman belli olacaktı. Dört baş pehlivan kazan dibinde çabucak yağlandılar. Bu iş tamamlanınca cazgır yanlarına yaklaştı. Halinde bir tereddüt vardı. İlk elde kimi kime vereceğini kestiremediği belliydi. Pamukçulu bunu fark edince, Hasan pehlivan herhalde beni isteyecektir. Yaptığımız son güreşte nasılsa bir kaza eseri olarak kendisini hatalamıştım. Benden intikamını almak istemekle haklıdır. Hı? Öyle mi? Osman pehlivan doğru mu söylüyor?
2: Evet, öyle bir şey olmuştu. Zaten ben de bunun için onu isteyecektim.
1: Peki, durun öyleyse yan yana. Bu suretle eşlenme işi kolayca halledilmiş oldu. Pamukçulu Osman Hasan pehlivanla eşlenince Nişli Süleyman pehlivan da Koca İdris pehlivana kalmış oldu. Ve cazgır güzel bir dua ile başladı.

0: Allah Allah, illallah, hayır gele inşallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erilme, üste çıktım diye sevilme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu er meydanına.
1: Cazgır'ın bu duasından sonra dört baş pehlivan da davul zurnalarla birlikte peşrevlerini yapmaya başladılar. Arkasından ikişer ikişer kapıştılar. Hasan pehlivan güreşe dikkatli başlamıştı. Her ne kadar pamukçulu Osman pehlivanın konuşmaları ezilmiş olduğunu gösteriyordu ama sözleri acaba ne dereceye kadar doğruydu? Kestiremediği nokta buydu. Onu soyunmuş gördükten sonra bu yoldaki şüphesi daha da artmış bulunuyordu. İşe hafif el enselerle başlamış, sonra bunları gitgide kuvvetlendirmeye koyulmuştu. Nihayet arkasından tırpanları da vurmaya başladı. Hele güreş bu şekilde 15-20 dakika sürsün, onun hakikaten ezilmiş bulunup bulunmadığını daha iyi anlayacaktı. Vidinli güreşe bu tempo ile girince pamukçulu Osman pehlivan da ona hemen aynı kuvvette el enseler ve tırpanlarla karşılık vermeye başladı. Böylece iki pehlivan arasındaki güreş birdenbire sertleşiverdi. Bu durum karşısında bütün gözler bu güreşe dikiliverdi. Hatta Süleyman pehlivanla Koca İdris de kendi güreşlerine bakacak yerde bu güreşle ilgileniyorlardı. Herkes iki pehlivan arasında başladı.

0: Yani bu kıyasya boğuşmanın sonunu bekliyordu. Hangisinin bu işten daha karlı çıkacağı belli değildi çünkü. 15 dakika dolarken Pamukçulu Osman pehlivanın daha ağır basmakta olduğunu gözden kaçmamıştı. Vitinli Hasan ağır ağır çekilmeye başlamıştı. O çekildikçe de Beriki inadına üstüne gidiyordu. Sonra Hasan pehlivanın birdenbire elense ve tırpandan vazgeçerek daldığı görüldü. Pamukçulu Osman pehlivan da onun bunaldığını, bir şeyler yapacağını bildiği için bu dalışta gafil avlanmamıştı. Boyunduruk da yetiştirememişti ama hemen hasmının ensesine bastırarak onu yere kapandırırken bir kaplan çevikliğiyle arkasına dolanıvermişti. Zaten heyecanlı olan halk onun bu hamlesini fazlasıyla beğenmişti. Hemen bir alkış yükseldi.
1: Yaşa Osman pehlivan!
2: Yaşa Osman pehlivan! Göster kendini!
0: Haydi aslan! Hasan pehlivan altta kalınca kılçık atmak istedi ama beceremedi. Pamukçulu onu altında güzelce zapt etmiş bulunuyordu. Seyirciler hala kendisini alkışlamakta ve teşvik etmekte de devam ediyorlardı.
1: Haydi Kündere! Haydi Osman pehlivan!
2: Vur sırtını yere! Saydır şuna yıldızları!
0: Fakat Pamukçulu Osman pehlivan bunu yapacak yerde kemaneye geçmeyi tercih etti. Ve hasmını kuvvetli kemanelerle yeniden ezmeye ve hırpalamaya koyuldu. Vidinli Hasan pehlivanın şimdi yağmurdan kaçarken dolaya tutulmuş bir hali vardı. Üstelik bu derece sert geçen bir güreşe rağmen Pamukçulu Osman'ın nefesini bile duymuyordu ensesinde. Bunun manası da açıktı. Pamukçulu ezilmiş falan değildi. Ve eskiden ne derece amansız bir pehlivan ise şimdi bir kat daha belalı hale gelmişti. Kendisi bayağı yorulmaya başlamış olduğu halde onda hala bir şey yoktu. Demek alay etmişti kendisiyle. Hasan pehlivan bir taraftan bunları düşünüyor, bir taraftan da hasmının bileklerine yapışmış, onları birbirinden ayırmaya ve kemaneden kurtulmaya çalışıyordu. Ama bir türlü muvaffak olamıyordu. Sonunda Pamukçulu'nun pençelerini birbirinden ayıramayacağına aklı yattı. Osman pehlivanın çok kuvvetli kemaneleri onun aklını başından alırken fena halde yoruyordu da. Kemanelerden başka türlü kurtulamayacağını aklı yatınca bu sefer kendisini olduğu gibi yüzü koyun yere yattı. Pamukçulu da belini bırakmadan ağırlığını ona verdi. Sonra birden sağ ayağını alttan geçirerek sol ayağının arkasına dayamaya muvaffak oldu. Arkasından da ellerini hasmının altından çekerek Vidinli'nin sağ elini bileğinden kavradı. Hasan pehlivan elini kurtarmak istiyor fakat bir türlü kurtaramıyordu. Pamukçulu elini aşağıya doğru çektikten sonra iyice zapt etmeye muvaffak oldu. Bunu gören seyirciler sonun yaklaştığını anlamaktan geri kalmamışlardı. Alkışlar yeniden yükselmişti.
1: Yaşa Osman pehlivan!
2: Çevir şunu. Hadi aslan.
1: Uzatma güreşi!
0: Pamukçulu'nun niyetini anlayan Hasan pehlivan sol ayağını kurtarmak için açmak istedi. Ama Osman pehlivan sol ayağı ile onu da zapt etmiş bulunuyordu. Böylece Vidinli ancak sol elini dayamak suretiyle kendisine bir destek bulabildi. Bu sefer de Pamukçulu sol elini uzatmış dirseğine yapışmıştı. Bunu şiddetle çektiği anda bu destek de kayboldu. Aynı anda sarmadaki ayağını bir manivela gibi kullanarak Vidinli'yi çevirmeye koyuldu. Hasan pehlivan şimdi bir kat daha bunalmış bulunuyordu. Düşmüş olduğu durum pek acıklıydı. Güç bela sol kolunu kurtarıp gene kendisine bir destek yaptı. Ama Pamukçulu uzanmış kolu bu sefer bileğinden kavrayarak çekip vücuduna yapıştırmıştı. Güreşten anlayanlar en çok da buna şaşmışlardı. Yağlı güreşte bir pehlivanın hasmının bileğini bu şekilde zapt edebilmesi için ne büyük bir pençe kuvvetine sahip olması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Vidinli Hasan pehlivan da az bir pehlivan değildi hani. Bunu herkes biliyordu zaten. Şöyle konuşmalar oluyordu. Pamukçulu müthiş bir şey olmuş ya. Nedir pençelerindeki bu kuvvet?
3: Halbuki onun için ezildi, bir daha güreşemez demişlerdi.
0: Hasan pehlivanı fena yenecek.
4: Evet evet. Görünüş öyle. Ben şimdiye kadar Hasan pehlivanın bu hale düştüğünü görmüş değilim.
0: Ben de. Gidiyor Vidinli.
4: Evet evet gidiyor.
0: Bu tahmin hiç de yersiz değildi. Pamukçulu Osman pehlivan son bir hamleyle sarma manivalasına yüklendiği gibi Vidinli Hasan pehlivanı rahatça çevirmiş, sırtını yere adeta yapıştırıvermişti. Şiddetli bir alkış ortalığı inletip duruyordu.
1: Yaşa Pamukçulu!
0: Allah için yaman

0: pehlivan olmuşsun.
1: Vallahi yendi. Yeniş bu kadar olur ha.
0: Davul zurnalar kesilince ve yer hakemi düdüğünü çalınca Pamukçulu Osman pehlivan da hasmını bırakmış, doğrularak galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkışlar sürüp giderken Hasan pehlivan da yerinden güçlükle doğrulmaya çalışıyordu. Onun halini görenler şaşırıp kalmışlardı.
2: Vidinli'nin şu haline bakın, ne hale gelmiş.
1: Perişan olmuş.
2: Ben onun böylesine yenilmiş olduğunu hiç görmemiştim.
1: Osman pehlivan Allah için yaman pehlivan olmuş.
0: Bu sırada Cazgır'ında güreşin resmi sonucunu ilan eden sesi duyuldu.
2: Pamukçulu Osman pehlivan, Vidinli Hasan pehlivanı yenmiş ve sona kalmıştır.

0: Halk hala çıkarmış olduğu şahane güreşten dolayı Pamukçulu Osman pehlivanı alkışlamakta devam ediyordu. Bu sırada ayağa kalkan ve soluk soluğa olan Vidinli Hasan pehlivan Pamukçulu'ya döndü.
1: Bana fena bir oyun oynadın, alacağın olsun.
2: Neymiş sana oynadığım oyun?
1: Kendini ezilmiş gibi gösterdin, alay ettin benimle.
2: Bu işi seni sevindirmek için yapmıştım.
1: Karşılığını göreceksin şimdi.
2: Ne zaman istersen karşıma çıkabilirsin. Hatta istersen hemen şimdi.
1: İdmansız olduğumu anladın değil mi?
2: İdmansız olabilirsin ama herhalde seni idmansız halinle güreşe zorlamış olan da ben değilim.
1: Görürsün, görürsün.
2: O da olur. Ben de güreş meydanında boyunu bir defa daha görmek isterim doğrusu.
0: Hasan pehlivan soyunduğu yere doğru giderken Pamukçulu da son rakibini beklemek üzere bir kenara çekildi. Davul zurnalar şimdi yeniden vurmaya başlamıştı. Meydanda ise sadece Nişli Süleyman pehlivanla Filibeli Koca İdris pehlivan kalmıştı. Koca İdris pehlivanın güreşe daha hakim olduğu gözlerden kaçmıyordu. Yarım saat kadar süren ilk güreşten sonra bu güreşin de öyle daha uzun süre devam etmeyeceği anlaşılmış bulunuyordu. Bunu fark eden Filibeliler de şimdi var kuvvetleriyle kendi pehlivanlarını gayrete getirmeye çalışıyorlardı.
3: Uzatmadan yen Süleyman pehlivanı.
4: Hadi aslan İdris.
5: Osman pehlivan seni bekliyor.
0: İşte bu teşviklerle birdenbire coşan koca İdris pehlivan güzel bir çapraz toplayarak güreşe girdi ve hasmını alabildiğine sürmeye başladı. Şimdi bütün Filibe halkı ayaklanmış, kendisini şiddetli bir alkışa tutmuştu.
5: Yaşa İdris pehlivan!
4: Yaşa koca İdris. Yetiştir çangalı, vur sırtını yere.
0: Nişli pehlivan kendisini çaprazdan kurtarabilmek için elinden geleni yapıyordu ama bir türlü başarı gösteremiyordu. Tam bu sırada koca İdris çangalı da yetiştirdiği gibi hasmına sırt üstü yeniverdi. Şimdi meydan alkıştan inliyordu.
5: Aşk olsun İdris pehlivan!
1: Vallahi yendi.
4: Çangal bu kadar atılır.
5: Yaşa koca İdris pehlivan!
0: Davul zurnalar çoktan kesilmiş, hasmını sırt üstü yenen İdris pehlivan da galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkış sesleri hafifleyince koca İdris pehlivanın yanına gelen cazgır şöyle seslendi.
5: Filibeli koca İdris pehlivan da hasmını yenerek sona kalmıştır. 20 dakika sonra son güreşini Osman pehlivanla yapacaktır.
0: Cazgır böyle seslenmekle Filibeli koca İdris pehlivanla Pamukçulu Osman pehlivanlara rahat rahat parsa toplamak için zaman vermiş oluyordu. 20 dakika demişti ama bunu rahatça yarım saate çıkarmaya hazırdı. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım İdris pehlivanla Pamukçulu Osman pehlivan ne yapacaklar? Bunu da hep birlikte bir sonraki programda göreceğiz. Şimdilik hoşça kal.
6: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
7: Er meydanı. Yusuf Koç.
8: Buna er meydanı derler.
7: Pamukçulu Osman pehlivan.
9: Semerkant Radyo. hayatın kalbine.

0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen

0: ve Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Ona.
2: Kişi atadan görmeyince.

Eskiler bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur demişler. Çoğu kimse hiçbir emek sarf etmeden, hatta tohum dahi ekmeden mahsul alma derdine düşer. Bu elimizdeki bir tarla, saksımızdaki çiçek ve en özelde de evladımız için bile böyledir. Kendi çocuğuna ne verirsen onu alırsın. Ne göstermişsen onu görürsün. Dede Korkut da kişi atadan görmeyince sofra sermez derken bu inceliği vurgulamaktadır. Görgülü kuş gördüğünü işler. Görgüsüz kuş gör neler işler demekte bu hale işarettir. Ananın, atanın, çocuğun üzerinde hakkı olduğu gibi bir çocuğun da ananın, atanın üzerinde hakkı vardır. Bir adamın oğlu babasına itaat etmiyordu. Adam belki halife bir çaresini bulur diye oğlunu Halife Ömer'in huzuruna getirdi. Çocuğa babaya itaatin faziletlerinden bahseden Hazreti Ömer, "Babana niçin itaat etmiyorsun?" dedi. Çocuk Hazreti Ömer'i dikkatle dinledikten sonra, "Ya Ömer, babanın evlat üzerinde bu kadar hakkı var da evladın baba üzerinde hiç mi hakkı yok?" dedi. Hazreti Ömer, "Olmaz olur mu? Babanın vazifeleri de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. Doğduğu zaman güzel bir isim koymak, dinini, diyanetini öğretmek, Kitabullah'ı öğretmek. Daha sonra zamanı geldiğinde Müslüman ve iffetli bir hanımla evlendirmek," diye saydılar. Bunları dinleyen evlat, "Ya Ömer, sorar mısınız babama, bunlardan hangi birini bana yapmıştır?" dedi. Hazreti Ömer çocuğun babasına dönüp, "Bu vazifelerini yerine getirdin mi?" diye sordu. Adam gayet mahcup bir vaziyette, "Hayır ya Ömer, yerine getirmedim," deyince halife çok hiddetlendi ve "Demek ki oğlun sana değil, sen oğluna isyan etmişsin. Bir de gelmiş oğlum beni dinlemiyor diyorsun. Defol karşımdan," diyerek adamı huzurundan kovdu. Çocuğun anne babaya, anne babanın çocuğa olan sorumluluğu aşkın sorumluluğudur. Yerine getirilen her sorumluluk aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Osmanlı medeniyeti otoritelerce tarihin en orijinal medeniyetlerinden biri sayılmaktadır. Çünkü Osmanlı kuruluşu, idari yapısı, medeniyet anlayışı, sınırlarını kıtalara ve okyanuslara dayandırması, farklı millet ve dini toplulukları insanlık, adalet ve hoşgörüyle hükmedip cihanın en kudretli ve uzun ömürlü devleti ve medeniyeti mevkisine yükseltmiştir. Osmanlı, Türk ve İslam medeniyetinin terkibinden mürekkep, parlak bir medeniyet inşa etmiş ve bu medeniyet havzasında özgün bir konuma erişmiştir. İslam medeniyetinin parıltılarına ayna olan Osmanlı, meydana getirdiği medeniyetle çoğu kanaat sahiplerine göre Asr-ı Saadet ve Hulafai Raşidin döneminden sonra İslamiyeti ve İslam medeniyetini bütün kaide ve müesseseleriyle ikinci kez tatbik etme imkan ve mazhariyetine kavuşmuştur. Tarihçi Hammer'ın da dediği gibi bu anlamda Osmanlı medeniyeti Müslümanların ve bütün insanlığın şahikalarından, göz kamaştırıcı süslerinden biri mertebesine ulaşmıştır. Osmanlı medeniyeti zamanla insan, toplum ve devlet yapısıyla güzelliklerin her alanda teşhir edildiği, insanlığın, adaletin, dayanışmanın ve toplumsal barışın remzi ve ilham kaynağı olmuştur. Osmanlı ülkesi de adeta bir masallar ülkesi haline gelmiştir. Osmanlı medeniyetini özgün ve üstün kılan, onun ruhi ve fiziki bünyesini dokuyan çok sağlam ve köklü temeller vardı. Bu medeniyetin omurgasını teşkil eden muazzam kökler ve ledünni kaynaklarla ilgili olarak İngiltere'nin İstanbul Büyükelçilerinden Porter şu çarpıcı tespitte bulunmuştur. Osmanlı Devleti kanunla birleşik din temeli üzerinde öyle sağlam bir şekilde inşa edilmiş ve bütün tebaanın iftihar ederek gösterdikleri alaka ve heyecanlarıyla öylesine mükemmelleştirilmiştir ki devrin her türlü bahtsızlıklarına ve zaaflarına cesaretle karşı koymaktadır. Osmanlı, İslamiyet'in insanlığa vaat ettiği genel barış ve sükuneti hiçbir etnik, dini ve kültürel ayrım gözetmeksizin 7 iklim 3 kıtada asırlar boyunca gerçekleştirmeyi başarmıştı. Bunu mümkün kılan en büyük sır tesis ettiği mucizevi medeniyeti fevkalade bir maharet ve hassasiyetle tatbik etmesiydi. Bahsi geçen muhkem dini temellere ve hassas bir düzene dayanan Osmanlı, kendi medeniyetinin hususiyetlerine yaraşır toplum ve insan tipini meydana getirmeyi de bilmişti. Osmanlı toplumu, milletlerin sosyal bünyelerini tehdit eden ve çöküşlerine yol açan marazlardan arınmış, İslam adab-ı muaşereti ve ahlaki faziletleriyle donanmış, nezih bir insan tabakası teşkil etmişti.

teşekkül ettirmiştir. Neticede böyle bir toplumda insan tabakaları arasında derin uçurumlar ve sınıf kavgalarına rastlanmadı. Osmanlı toplumunu dünyanın en yüksek seviyesine yükselten alameti farikalar öncelikle doğruluk, dürüstlük, namus, nezaket ve asalet gibi hasletlerdi. Osmanlı, diğer faziletleri kadar namuskarlık, dürüstlük ve doğruluk gibi Kur'an'ın en kuvvetli ahkamına dayanan meziyetleri itibariyle de şayanı takdirlerdir. İçtimai nizamın Osmanlılar arasında kurmuş olduğu münasebetlerin hepsine temiz yüreklilikle hüsnü niyetin hakim olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı medeniyetinin nev-i şahsına münhasır kimliğini ve çehresine dokuyan göz kamaştırıcı muhteşem mimari eserlere, bunları bezeyen eşsiz sanat zevkine sahiptir. Osmanlı medeniyetinin sanat ve mimarideki benzersiz yansımaları hakkında tasvir ve müşahedelerini şöyle zikretmiştir. Her taraf mimari şaheserler, su şırıltıları, ahenkli bir musiki gibi hisleri kucaklayan ve ruha neşe veren serinlikteki gölgelerle dolu. Burada güzel duygusundan çok daha derin ve çok daha kudretli bir şey hissetmeye başlıyoruz. Başka bir düşünce ve duygu dünyasının mermerden örülmüş muhteşem bir medeniyetin ifadesi gibi görünen, bize yabancı ve karşı bir milletin, bize düşman bir imanın iskeletini temsil eden ve zarif sütunlarının azametli diliyle bizimkinden apayrı ve bir Allah'ın önünde eğilen, ecdadımızın titrediği bir halkın zaferini ilan eden bu abideler, bu eserler insana korku ve kuşkuyla karışık bir hürmet telkin ederler. Osmanlı, bütünleştirici bir hükümranlığını aldığı cemaat ve kavimleri ortak bir meşruiyet temelinde Osmanlı barışında buluştururken, millet sistemi çerçevesinde her birinin kendi kimliğini, inancını ve var olma hakkını elinden almamış, hatta buna saygı duyulmasını sağlamıştır. Osmanlı idaresinin uzun ömrünün sırrı kas katı değil, esnek olmasındaydı. Osmanlı'nın fetih siyaseti sadece toprak kazanma, ülkeler ele geçirme, insanları hükmü altında tutma, kuru cihangirlik davası değildi. Bilakis hakiki manada medeniyet taşıyıcılığı yaparak insanların gönüllerine taht kurmaya medar olacak geniş imar ve iskan faaliyetlerinde bulunmaya dayanıyordu. Tarihçileri bile hayrete sevk edecek ölçüde Rumeli ve Balkanlara mucizevi bir hızla yayılarak sınırlarını genişletmesi ve fetihlerini kalıcı hale getirmesi, zannedildiğinin aksine kılıç ve kalkanla değil, insanlık, adalet ve hoşgörülü olmuştu. Osmanlı idaresi buralarda huzur ve istikrarın özdeşi ve yegane adresi haline gelmişti. Osmanlı'yı ayakta tutan temel unsurlardan biri de Osmanlı idarecilerinin kendilerini ümmetin işlerini yapmak için Allah-u Teala'nın onların başına koyduğu bir hizmetçi olarak görmeleriydi. Kanuni'nin ifadesiyle reaya devletin efendisiydi. Devlet, kendi himayesine girmiş zımmilerin her türlü hak ve hukukunu garanti altına almıştı. Yıldırım Beyazıt, Semendere kadısına gönderdiği bir adaletnamede halkın kendisine Allah'ın bir emaneti olduğunu belirtmişti. Osmanlı, her fethettiği toprağı hakiki manada bir vatan olarak telakki ediyordu. Devlet-i Aliye, kısa zamanda çeşitli din, ırk, dil ve mezhebe mensup sayısız milleti Osmanlı potasında birleştirerek çok dinli ve milletli bir dünya devleti haline gelmiş ve asırlar boyunca sınırları dahilinde herhangi bir medeniyetler çatışması yaşanmaz.

bastına izin vermemişti. En küçük beldesinden payitahtına kadar cami, kilise ve havra yan yanaydı. Sultan II. Mahmud bunu şu veciz ifadeyle bayraklaştırmıştı: Tebam'dan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada görmek isterim. 17. yüzyılda Avrupa'dan yana dönen dengeyle birlikte 1920'lere dek süren Batı bağımlılığı başladı. Kuşku yok ki bu serüvenin en görkemli dönemi 1300 ve 1600 yılları arasındaki klasik çağ oldu. Osmanlı Devleti bir sınır beyliği iken İslam dünyasının en güçlü devletine dönüştü ve kurduğu muhteşem medeniyetle 17. yüzyılda dünyanın tek bir süper gücü haline geldi. Osmanlı medeniyeti giyim, kuşam, yeme, içme, aile, mahalle ve şehir hayatıyla insana saygılı bir medeniyettir. Osmanlı medeniyeti insana insan olmanın zevkini ve keyfini doyasıya yaşatmıştır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42.

0: Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Nüktedan. Mehmet Dumlupınar.

Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Nükteden programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Programımız başladı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim programımızda edebiyatçıların, yazarların, şairlerin, nükteden şahsiyetlerin nüktelerinden, latifelerinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz programlarda Refik Halit Karay'ın nüktedanlığından bahsettik. Metinlerindeki nükteli anekdotlara değindik. Bu bölümde de Refik Halit Karay'ın eserlerinde sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlara değineceğiz. Efendim sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşımlar altında topladığımız yazılar iç ve dış siyasetteki çalkantılar nedeniyle sosyal hayatta ortaya çıkan aile içi düzensizlikler, şehir hayatında önemli rol oynayan yolların bozuk durumu, nakil vasıtalarının murdar hali, halkı perişan hale getirerek şehri mahveden yangınlar, halkı canından bezdiren sayısız vergiler gibi konulardan oluşmaktadır. Refik Halit'in sosyal hayatla ilgili yazılarında az önce saydığımız meseleleri mizahi bir tarzda anlatmasındaki maksat onları düzeltmek için halkı bilinçlendirmektir. Efendim sosyal hayatla ilgili meseleleri ele alırken Refik Halit bu meseleleri ya kendisi anlatıyor ya da kahramanlarının vasıtasıyla okuyucuya aktarıyor. Hikaye ve romanlarında da sosyal hayatla ilgili mizahi yaklaşıma rastlamak mümkündür. Sırası gelince bunların üzerinde daha geniş bilgi vereceğiz inşallah. Efendim devamlı birkaç savaşın iç meselelerin yüzünden eski Alaturka aile hayatı değişmiştir. Batı ile ilişkiler arttığından alafrangalık yaşam tarzı aile hayatına girmeye başlamıştır. Ancak eskinin bozulması, yeninin de tam benimsenememesi aile hayatında bir takım aksaklıklar doğurmuştur. Bundan dolayı aile yaşamında huzursuzluklar ortaya çıkmıştır. Refik Halit, mesut bir aile oluşabilmesi için öncelikle evlerde konfor olması gerektiğini düşünüyor. Fakat zamanının evleri bu konfordan mahrumdur. Muhakkak damları akar, su boruları patlar, camları kırılır, banyoları bozulur. Yazarın Konfora Dair adlı yazısında ev sahibi tıraş olmak için bir fincan su ister. Ancak bir fincan su yerine bin sorunla karşılaşır. Şöyle ki, tıraş olacağım, biraz sıcak su lazım. Mutfakta ateş var mı? Hayır, bitmiş. Soba yanıyorsa orada.

sızırız. Çoktan sönmüş. Peki gaz ocağını yakıverin. Geçen gün tıkanmıştı. İğnesi de alınmadı. Yanmıyor. Hay aksi şeytan hay. Şu ispirto lambasına bak. Belki içinde biraz kalmıştır. Onu da nereye koymuşlar bilmem ki. Dün şuracıktaydı. Birisi almış. Durun arayacağım. Canım hala bulamadınız mı? Buldum ama tam takır. Zaten ne zamandır ispirto alınmıyor ki? İspirtoya da lanet, tıraşa da, insan evinde istediği zaman bir dirhem sıcak su bulunmadıktan sonra. Problemler bunlardan ibaret değil. Yağmur yağdığında evin her tarafı akmış, salondan duvarların sıvası düşmüş. Boru patlamış olduğundan gömleğini yıkamaya zaman kalmamış. Ütünün kulpu kopmuş olduğundan pantolon ütülenmemiştir. Ev sahibi çaresiz kaldığından tıraşsız, temiz gömlek giymeden, pantolonunu ütülemeden işe gitmek zorunda kalır. Ev sahibi giderken hanımı arkasından bağırmaktadır. Ha, söylemeyi unuttum. Mutfağın çukuru tıkanmış, taşıyor bir de. Bir de daha ne var? Hamam sobası hala tamir olunmadı da. Hamam da eksik kalsın. Efendim, görüldüğü gibi istenilen şey el altında bulunamaz. Tıraş için bir fincan su sağa sola başvurularak zorlukla tedarik edilebilen evde konforun sözü olmaz. Evine dinlenmek için gelen ev sahibi daha yorgun çıkar. Bundan dolayı yazar konfor için evvela damı akmayacak, sıvası dökülmeyecek, borusu patlamayacak, hamamı bozulmayacak sağlam bir ev lazım olduğunu söyler. Konforlu evde her şey hesaplı yapılmış olacaktır. Bazıları bu konforsuzluğa da razıdır. Çünkü konforsuzluktan fenası aile fertlerinin geçimsizliğidir. Ev sahibiyle hanımı arasındaki bitmek bilmeyen kavgalar, sokaklarda sürünen serserilerin hayatını bile gıpta ettirecektir. Yazarın mizahi yazılarındaki ev sahibiyle hanımı arasında meydana gelen kavgayı bir ev sahibi anlatıyor. Şöyle ki, bana bakınız bugün ne pişecek diyor. Bir sual ki cevabı zaten belli. Ya fasulye diyeceğim ya patates. Fakat bunu o mahsus münakaşaya başlangıç olsun diye soruyor. Ben artık bunları yiyemiyorum, bıktım usandım. Ben mütevekkil bir sima takınıyorum. Hanım diyorum, korkarım daha sonra onu da bulamayacağız. Hani keşke bulamasak. İşte birinci fasıl böyle başlar. İkinciyi de dinlerim, üçüncü de kendimi sokağa dar atarım. Oh sokak, ey Darül Eman. Ey ev ve aile kurbanlarının teselli ve teskin mahalli. Ey kocalar yuvası, aile babalarının istirahati diyor Refik Halit. Diğer bir ev sahibinin derdi diğerinden de zordur. Konforsuzluk ve aile geçimsizliğinin yanında bir de yoksulluk, sefalet var. Ev eşyaları satılmış, hiçbir şey kalmamıştır. Buna rağmen ev hanımının düşündüğü şey giyim, kuşamdır. Şöyle ki, gündüzleri evim hatırıma geldikçe cami tabutunu hatırlarmış gibi yüreğim gam kaplıyor. Neden mi diyeceksiniz? Bizim ev şimdi tam takır kuru bakır. Ne halı kaldı ne perde. Akşam oldu mu idare lambasını yakıyor, yere serdiğimiz şilteye oturuyor ve ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Öyle bir sefalet içinde akla gelir şey değil. Terziye verdiğimiz tayyörün biçimini, dikişçi kıza gönderdiğimiz bluzun işlemesini diyor Refik Halit. Aile geçimsizliği Refik Halit'in bir İstanbul'un 24 saati adlı yazısına da konu olmuştur. Ev sahibinin kazandıklarını giyim kuşama harcayan hanımı ev işlerine pek yakın değildir. Zamanını terzilerde, sinemalarda, misafirlikte geçiriyor. Buna rağmen kocasından memnun değildir. Bu tutumsuz, eğlence düşkünü ev hanımı kocasıyla yapılan sabah kavgasını şöyle anlatıyor. Hanım, temiz çorap yok mu? Her sabah bu veya buna benzer bir sual. İşte 4 gündür çamaşır dağ taş yığıldı. Sadece çorap değil, şimdi gömlek istese bulamayacak. Bir tane var ama onun da kolları parçalanmış. Tamir etmeye vakit bulamadım.
Bir haftadır çıkarıp masanın üstüne koyduğum halde bir türlü elim varmadı. Misafirler geldi, misafirliğe gittim, olmadı ve selam. Dün söylemiştim, yıkatıverseydiniz, iki çift çorabın yıkanmasından ne olur? Kuzum diye başladım. Sen hiçbir sabah kaygısız işine gidemez, evinden çıkamaz mısın? Diye Refik Halit bir ev hanımının ağzından sabahki karı koca arasındaki diyaloğu aktarıyor bizlere. Efendim, yazar Refik Halit bir mahalle bakkalının gördükleri adlı yazısında çeşitli aile yaşamını ortaya koymak istemiştir. Bu aileleri tanıtmak için bir mahalle bakkalını yazısına baş kahraman olarak seçmiştir. Yazıda bakkal aileler hakkında bilgi veriyor, zaten kendisi de eski bir memurdur. Meşrutiyetten sonra tenkisata uğramış bu bakkallığa başlamıştır. Memuriyetteyken ailesinde itibara sahip olan bakkal şimdi durumundan memnun değil. Onun da aile sorunları var. Ancak bakkalında oturup mahallede olup bitenleri seyretmekle gönül avutuyor. Refik Halit bakkal aracılığıyla aile tiplerini ortaya koymaya çalışıyor. Birinci tip aile eğlenceye, giyim kuşama düşkündür. Halbuki evlerinde kahve dahi bulunmaz. Şöyle ki efendim, ha işte her sabahki ilk müşteri. Köşedeki evin ahretliği, Allah'ın seherinde gelir. 12.30 dövülmüş kahve ister. Bir sabahta bıkmıyor ki bir başkasında sifta edelim. Birkaç kere söyledim. Kızım dedim, ya bunu 25 dirheme alınız, iki sabaha yetsin, ya sabahkini akşamdan alınız, seher vakti ikimize de güçlük olmasın. Anlatamadım ki, hem canım bu nasıl evdir ki dolabında 100 dirhem kahve bulundurmasın, sonra kadınları sinemadan, erkekleri sazdan başını alamaz. Efendim, mahalledeki diğer ailenin evinde de ne yiyecek var ne konfor. Buna rağmen giyim kuşamdan, gösterişten eksik olmuyorlar. Bakkal bu duruma şaşıyor. Ona göre ev ve kıyafet birbirine uymalıdır. Bu aile yaşamını gene bakkalın ağzından dinleyelim. İşte ikinci müşterim. Üstteki evin entarili beyi. Ata efendi, İstanbul'dan şeker almayı unutmuşum. 5 kuruşluk verir misiniz? Her sabah böyle söyler. İstanbul'dan almayı unuttum der. Haftalar geçer, evi 5 kuruşluk şekerle idare eder. Toptan almıyor, param yok. Demek ayıp mıdır canım? Kendisi şekere para bulamıyor. Kürklü palto giyiyor. İşte bu işi anlamıyorum. Arkada yakası lütür palto olsun, midede 10 dirhem şeker bulunmasın. Hem kıyafetle ev birbirine uymamalı mıdır? Mahdumu sokakta görenler kaşhanede kotlet yiyerek fıstık üzüm bademle besleniyor zanneder. Ayakta rugan fotinler, elde altın halkalı baston, pantolonun parçaları çekik, ipek çoraplar pırıl pırıl meydanda. Bir ihtişam bu şıklık ki evde ise 4 numara lamba yanar. Minderlerin otları fırlamış, abdesthane kokusu dışarı vurmuş. Bey bunun içinde buram buram kolonya kokuyor. Bakkal süse, giyim kuşama düşkün ailelerin kadın erkeğin güzel giyindiklerinden fakat mideleri boş olduklarından dolayı mağazalardaki mankenlere benzetiyor. Bu tip aileler yemeğe para vermeye kıyamıyorlar. Fakat süse gelince avuç dolusu para harcamaktan çekinmiyorlar. Kadın erkeği moda mağazasındaki bebekler gibi giyinirler. Öyle süslü püslüdürler fakat karınları da o bebekler gibi boştur. Yiyeceğe para vermeye elleri yatmıyor, diyor Refik Halit. Bir başka aile yaşamı ise az önce anlattığımız aile yaşamının tam tersidir. Bunlar boğazına düşkün aile tipleridir. Kazandıklarını sadece yemeğe harcıyorlar. Onlar için giyim kuşamın, süsün önemi yoktur. Sokakta görenler dilenci sayacak durumdadırlar. Bu aile yaşayışını bakkal şöyle anlatıyor. Ne kılığa ehemmiyet verirler ne kıyafete. Ailece hepsinin gözü mutfakta ve yemekte.
Her gün fırına hindi, tavuk, tatlı gönderirler. O ne revaniler, o ne mantılar. Ya kubbe dedikleri Arap köftesi? Havan sesi mutfakta eksik olmaz. Et döverler, sarımsak döverler. Daima çeşnili mükemmel yemekler yaparlar. Fakat kadınını, erkeğini sokakta görsen dilenci diye avuçlarına birer yüzlük koyarsın. Üst baş dökülüyor, diyor Refik Halit. Aileler bu iki tip yaşayış arasında bocalıyorlardı. Kazandıklarını ya eğlence ve giyim kuşama ya da yiyip içmeye harcıyorlardı. Kadınları tutumsuz, erkekleri eğlence düşkünü olduklarından aile huzur bulamıyor. İdeal aile yaşamı bu ikisinin ortasındadır. Dolayısıyla yazar bakkal aracılığıyla bu iki yaşayıştan hangisine daha muvafık olsa gerek. Ortası iyi ama biz onu bulamıyoruz, der. Refik Halit. Efendim, şimdi de Refik Halit'in dış olaylarla alakalı, Osmanlı'nın dış siyasetiyle alakalı yazdığı anekdotlara değineceğiz. Şöyle ki, meşrutiyet ilan edildiği zaman Osmanlı Devleti'nin dış durumu tehlikeli vaziyetteydi. Bir taraftan Bulgaristan demir yollarındaki grevden istifade ederek kendi bağımsızlığını ilan etti. Diğer taraftan Avusturya Macaristan, Bosna Hersek'i kendine dahil etti. İttihat ve Terakki hükümeti iktidara geçince bu olaylara bir son veremedi. Ardından Trablus, Balkan ve Dünya Savaşları patlak verdi. Refik Halit, Alman taraftarlığına, dış siyasette tatbik edilen yollara karşıdır. Onun için bu konuda kendisinin memnuniyetsizliğini bildirmek amacıyla mizahi yazılar yazmaktan çekinmemiştir. Gerek Bulgarlar, gerek Yunanlılar Osmanlı Devleti'nin sınırlarında yapmadıkları zulüm bırakmıyorlardı. İnsanları öldürüyorlar, demir yollarına hücum ediyorlardı. Bütün bu olup biten olaylara rağmen İttihat ve Terakki idaresindeki hükümet bu meseleleri barış yoluyla halletmek istiyordu. Muhalifler ise savaşmak istiyorlardı. Yazar da İttihatçıların Bulgarlarla anlaşmasına karşıydı. Devletin dış durumu karmaşık haldeyken hükümet bu sorunları halletmek yerine başka işlerle uğraşıyordu. Az önce söylediğimiz gibi Refik Halit yazdığı mizahi yazılarda kahramanların ağzından kendi memnuniyetsizliğini bildiriyor. Onun yazısındaki arabacı hükümetin sorunları çözmek yerine başka işlerle uğraşmasını şu şekilde tenkit ediyor. Nizam, tarife. Cumbaya saksı koyma, yasak. Sokağa çirkef atma, yasak. Pencereye çamaşır asma, yasak. Hepsi laf, hepsi. Gücünüz kuvvetiniz varsa Bulgarları etsenize, Yunan'ı tepelesenize. Malımızı mülkümüzü alır, hudutlarda askerimizi kesip biçerler. Şimendiferlerimizi uçururlar. Gücünüz bize mi yetiyor, diyor. İttihat ve Terakki hükümetine karşı bu yazısında Refik Halit. Gerek Bulgar meselesine, gerek diğer meselelere İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar, Almanlar karışıyorlardı. Onlar Osmanlı Devleti'ni daha derin kargaşaya sürükleyerek kendileri bir parça yer elde etmek istiyorlardı. Yazar, Avrupa bizi didikliyor, parçalıyor, vücudumuzu lime lime edip etlerimizi ürüyenlere, uluyanlara dağıtıyor diyerek kendinin memleketi parçalamak isteyen Avrupa devletlerine düşmanlığını gösteriyor. Memleketin durumunu kurbanlık koyuna, sokak köpeklerine dağıtılan bayat ekmeğe benzetiyor. Osmanlı Devleti'ndeki bu kargaşayı fırsat bilen Arnavutluk baş kaldırırken Yemen'de isyanlar çıkıyordu. Bunları bastırmak için askere ihtiyaç vardı. Fakat doğru düzgün yollar olmadığı için oralara asker sevk etmek işi uzuyor, askerler gidinceye kadar isyanlar, ihtilaller büsbütün artıyor ve bastırılamayacak hale geliyorlardı. Yani yolsuzluktan dolayı asker gönderip isyanları bastırmak mümkün olmuyordu. Bu meseleyi yazarın Her Fenalığa Sebep Yolsuzluk adlı yazısında yolsuzluktan çile çeken bir vatandaşın ağzından dinliyoruz. Ya hükümetin bütün çektikleri yolsuzluktan değil mi?
Yemen'e 1,5 ayda asker gönderebiliyoruz. Halbuki bir haftada gitse Şeyh İdris parmağını

oynatamaz. Havran'a bir türlü yerleşemiyoruz. Halbuki yollarımız olsa dürzileri en sadık tebaamızdan sayabiliriz. Arnavutluk'ta bin türlü ihtişaşlara, ihtilallere maruz kalıyoruz. Halbuki trenlerimiz işlese, şöselerimiz ağ gibi etrafı sarsa oralarını İsviçre kadar sakin görebiliriz diyor. Her tarafta isyanlar çıktığı, ihtilaller çoğaldığı bir devirde hükümet adamları dış meselelerin gayet yolunda gittiğine inandırmaya çalışıyorlardı. Hatta Hakkı Paşa zamanında Sultan Reşat'la o devrin dahiliye nazırı Hacı Adil Bey Arnavutluğa bir seyahat yaparak oranın durumunu öğrenmeye çalışmışlardı. İstanbul'a döndüklerinde oranın asayişinin gayet düzgün olduğunu bildirmişlerdir. Fakat ardından Arnavutluk'ta büyük bir ayaklanma olmuştur. Efendim, dış meseleler bundan ibaret değildi. Bir yandan Karadağ meselesi ortaya çıkmış, bu meseleyi kabine savaşla halletmek arzusunu bildirmişti. Refik Halit, Karadağ meselesinin savaşla halledilmesine karşıdır. Çünkü onun kanaatince bu mesele savaşla hallolunamayacağı gibi memleketin yıkılmasını kolaylaştıracaktır. Yazar kabinenin savaşa katılma isteğini hocanın atının sırtından tutuşması hikayesine benzeterek şöyle anlatıyor. Şu Karadağ meselesi münasebetiyle Allah kabineyi acaba bir de haricen harp etmek nasıl olur düşüncesinden muhafaza etsin. Zaten içimizden yanıp tutuşuyoruz. Bir de hocanın atı gibi sırtımızdan alev almasak. Nasrettin Hoca bir gün atına çalı çırpı yüklemiş. Dağdan geliyormuş. Acaba yeşil çalı da kurusu gibi tutuşur mu fikriyle elindeki çubuğu fundalara uzatıvermiş. O anda dehşetli bir çatırtı kopup çalılar tutuşmuş. At da sırtındaki ateşten ürküp sahibinin elinden kurtulmuş. Şuraya buraya koşmaya başlamış. Hoca ata yetişemeyeceğini anlayınca arkasından bağırmış. Aklın varsa doğru göle koş demiş. Acaba sonra bize de aman aklınız varsa sulha durmayın koşunuz mu diyecekler diyor Refik Halit. Efendim, Arnavutluk Yemen meseleleri halledilmek üzereyken İttihatçılar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Sadarette bulunan Hakkı Paşa kabinesi istifa etmek isteğinde bulunmuştu. Refik Halit, memleket böyle bir durumdayken kabinenin istifası kötü neticeler doğurabileceğini düşündüğü için buna karşıdır. Zaten bütün düşmanlar bir seneden beri vatanı Osmanlı Devleti'ni parçalamak için çalışıp çırpınıyorlardı. Vaziyet biraz sakinleşince kabinenin istifası eski karmaşalı hali geri getirebilirdi. Refik Halit kabinenin istifasına karşı olduğunu, istifanın yerine memlekette asayişi sağlamak daha iyi olacağını İstanbul mebusu olmak yazısında şöyle dile getiriyor. Şimdi ihtilafın istifanın sırası mıydı? Hazır Arnavutluk biraz yatışmış, Havran bastırılmış, Yemen dinlenmeye karar vermiş. Hülasa serhatlarımızın dört köşesinde yangınlar, fırtınalardan sonraki o acı sükunet hasıl olmuşken şu gufran ayını gürültüsüz, dedikodusuz geçirmek lazım gelmez miydi? Bir senedir kopan çığlıklar, feryatlardan sonra o minder gibi didik didik edilen maderi vatanın eteğine sokulup biraz da sesi sedayı kesmek, zarar ve ziyana nihayet vermek icap etmez miydi? Diyor Refik Halit. Efendim, son olarak şuna değinelim. Trablus Savaşı'nın ilanı Hakkı Paşa'nın sadaretine rastlar. İtalya, Trablus'taki nüfusunun Osmanlı hükümeti tarafından onaylanmasını istiyordu. Osmanlı Devleti'nin iç meseleler arasında yuvarlanmasını fırsat bularak İtalya, Trablus için savaş ilan etti. İtalyan savaşıyla Osmanlı Devleti bir parça toprağını daha kaybetmiş bulunuyordu. Buna sebep olan siyaset adamlarının acizliği tam iş göreceği zaman çekilip gidişleriydi. Savaşa sebep olan devlet adamlarını yazar bir yazısında şöyle hicvediyor. Kopacak kiriş sesinden nasıl belli olursa

Sıcak gemi de süvarisinden, tayfasından neden belli olmasın? Bizimkiler siyaset denizciliğinde Kastamonu'nun kangırısından daha yaya. Yeni gelmiş ve İstanbul'a geçmiş.

Efendim, bu anekdotla programımızın sonuna geliyoruz ve diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, sözünüzden nükte, özünüzden de letafet eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle

0: Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezatçı Yakup Gökçen, aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: Oruç Reis'in adadaki nüfuzu gün geçtikçe artıyordu. Çarşıda Leventleri ve reisleri arasında bir eli beline sarılmış kuşağındaki altın kakmalı piştolde, diğer eliyle sırmalı cepkenin yırtmaçlı kolunun üç sıra altın düğmesini şakırdatarak geçerken halk iki sıra oluyor ve bu şanlı Türk korsanını yerlere kadar eğilerek selamlıyorlardı. Oruç Reis günlerini gemilerinin tamiri ve yelkenlerin tanzimiyle geçiriyor, İtalya sahillerini yapacağı büyük baskına hazırlanıyordu. Emrindeki Leventlerin sayısı 250'yi bulmuştu. Limanda iki kalyon ve üç yelkenliyle bir donanma sıralanmıştı. Yalnız Cerbe adası müdafaa için elverişli bir ada değildi. İntikam almak isteyecek papalık donanması ya da Malta şövalyeleriyle burada dövüşmek zor olurdu. Kendisine ait bir limana acilen ihtiyacı vardı. Hızır ve arkadaşlarıyla da bu konuyu konuştuktan sonra Halkuvat limanına gitmeye karar verdi. Tunus Sultanı'na da yeteri kadar ücret verdikten sonra rahatlıkla bu limanı kiralayabilirdi. Emir Şahap ise Barbaros kardeşlerin adadan ayrılmasını istemiyordu. Onların sayesinde servetini arttırabilir, İspanyol ve Venedik baskınlarına karşı koyabilirdi. Acaba Hızır'la bir akrabalık olsa onların Cerbe adasında kalmalarını sağlayabilir miydi? Bir gün Ömer'e bu konuyu açtı.
1: Hızır'ın burada kalmasını çok istiyorum. Bu çocuğun bize iyiliği dokundu. Onun sayesinde Beşir'den kurtulduk.
2: Bence de kalması iyi olur. Ama bunu nasıl yapacağız?
1: Aramızda bir akrabalık bağı oluştursak bunu sağlayamaz mıyız?
2: Anladım. Hızır'ı damat olarak düşünüyorsunuz. Sanırım bu iş olur.
1: Şimdi bir gün Hızır'ı buraya davet edelim. Bir müddet sohbet ettikten sonra sen gelirsin ve bazı kimseler arasında ihtilaf çıktığını söylersin. Ben de izin ister ve kalkarım. Böylece Hızır odada yalnız kalır. Ayşe'nin İtalyancası da vardır. Bir şekilde Ayşe'yi gördükten sonra işler kolaylaşabilir.
2: Hızır Reis, Emir Hazretleri bu öğle için sizi sarayına davet ediyorlar.
3: Davete icabet gerektir. Gelmeye çalışırım,
0: dedi. Öğle olunca da kalyondaki arkadaşlarına,
3: ben Emir Hazretlerinin evine öğle yemeğine davetliyim. Akşama dönerim,
0: dedi. Bütün herkes bu daveti normal bulsa da papaz Donilo manalı manalı güldü. Bunu gören Hızır papazı bir köşeye çekerek sordu.
3: Senin dilinin altında bir şeyler var Donilo. Söyle bakalım nedir?
4: Hiçbir şey yok Beyzadem. Size öyle gelmiş.
3: Yoo, ben anlarım. Muhakkak bir şeyler var. Emirin beni yalnız çağırmasından da bu anlaşılıyor. Eğer bir tehlike varsa tedbir alayım.
4: Bu dünyada olmayacak şey yok Beyzadem. Hatırlarsanız bir ara size emirin kızından bahsetmiştim.
3: Evet, hatırlıyorum.
4: Kısmetiniz açık olsun Beyzadem. Güle güle gidin. Sizin gibi birine de ancak o çiçek yakışır.
3: Tam olarak ne demek istediğini anlayamadım ama şimdi geç kaldım. Bu konuda tekrar konuşuruz.
4: Konuşuruz elbet.

0: De Beyzade.
1: Hızır emirin evinin yolunu tuttu. Eve varınca da kendisini Emir Şahap karşıladı.
2: Selamun aleyküm Emir Hazretleri.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz Beyzadem. Ama nedense bizi unuttunuz kaç zamandır.
2: Biraz yoğunduk Emir Hazretleri. Kusura bakmayın.
3: Böyle şeylerin dostlar arasında lafı olmaz. Hadi ayakta kalmayalım. İçeriye geçelim.
2: Eviniz oldukça zevkli döşenmiş Emir Hazretleri.
3: Teveccühünüz. Sizi de zahmete soktum. Tunus'a gideceğinizi öğrendiğim zaman üzülmedim desem yalan olur. Size çok alışmıştım. Türkler adamızda bulundukça kendimi emniyette hissediyordum.
2: Fakat şimdi emniyette değil misiniz?
3: Şimdi emniyetteyim. Adanın yegane hakimi benim. Ne dersem o olur. Korktuğum o değil. İspanyolların son zamanlarda baskınları iyice arttı. Bu adayı elimizden almalarından korkuyorum. Buradaki hakimiyetimizi kurmak için epey kan döktük. Cerbe Adası Akdeniz için çok önemli bir adadır.
2: Merak etmeyin. Biz daha 2 ay kadar buradayız. Ağamın söylediğine göre birkaç Türk korsan gemisi daha buraya gelecekmiş. Onları bekliyoruz. Levent'e fazlasıyla ihtiyacımız var. Hem Cerbe'yi tamamen terk edecek değiliz. Buraya sık sık geleceğiz. Hem büyük bir limana da ihtiyacımız var.
3: Size inanıyorum. Bu sözleriniz içimi ferahlattı.
2: Korkmayın. İspanyol ve Venediklilerden korkmaya gerek yok. Biz bu sularda bulundukça hiçbir donanma buraya girmeye cesaret edemez. Hele biraz bekleyin. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak.
1: Emir Şahap bu güvenceden çok memnun oldu. Hızır ayağa kalkarak pencereye doğru yürüdü. Çocukluğundan beri çiçekleri çok severdi. Emir'in bahçesinde de türlü türlü çiçekler vardı.
3: Beğendiniz mi Beyzade?
2: Evet, çok güzel bir bahçe.
3: Kızım Ayşe çok meraklıdır bu tür işlere. İsterseniz bahçeyi size gezdireyim.
2: Çok sevinirim.
3: İleride bir gül bahçemiz var Beyzadem. Fidanları birkaç yıl evvel Cenova'dan bir dostum göndermişti. Siyah güller de var. Bilirsiniz, buralarda siyah gül çok ender yetişir.
2: Siyah gülleri ben de çok severim.
3: Öyle mi? Denizciler arasında çiçeğe alaka gösteren birini ilk defa görüyorum.
2: Hayatlarını denizlerde geçiren adamların toprakla meşgul olmak için hiç zamanları olmuyor. Oysa güzel olan her şey sevilir.
3: Buranın esir pazarı da çok meşhurdur. Oldukça güzel kızlar gelir.
2: Ben pazardan çıkarılan bir kızdan yar olacağına inan.
1: Emir Şahap ve Hızır Reis gül bahçesinde gezerken emirin kızı Ayşe, arkadaşı ve nedimesi Hatice'ye Hızır'ı sormuştu.
4: Kim bu delikanlı Hatice? Adada şimdi yalnızca bunlardan bahsediliyor. Türk korsanlarının reisi bu.
5: Oo, öyle mi? Demek meşhur Türk korsanlarının reisi bu. Babam iyi cesaret ediyor onunla yalnız kalmaya.
4: Öyle demeyiniz hanımım. Babanız kendisine çok itibar eder.
5: Evet biliyorum ama bu itibar mı korku mu onu bilemiyorum.
4: Adada onlardan herkes korkuyor sultanım.
5: Evet ben de duymuştum. Öyle öyle.
4: Ne diyelim, Allah yollarını açık etsin.
1: İki kız gülüşerek içeriye girdiler ama Ayşe Sultan sebebini bilmediği duygulara kapılmıştı. İçinden şu genç kızlara da birilerine hayran oldu yesin. En iyi yaptıkları şey. Şimdi hiç rahat bırakmazlar adamı diye geçiriyordu.

0: Emir Şah'la Hızır yemekte havadan sudan konuşurken içeriye Ömer Reis girdi.
1: Emir Hazretleri, iki reis arazi yüzünden ihtilafa düştüler. Bunu hemen çözmezseniz sanırım kan çıkacak.
2: Bu bizim reisler daima böyledir. Birbirleriyle bir türlü geçinemezler.

0: Hızır Reis, ben müsaadenizi isteyeceğim. Siz istirahat edin. Ben hemen döneceğim.
1: Rahatsız olmayın Emir Hazretleri. Ben de sizinle beraber çıkarım. Hem gemiye ne kadar erken dönersem o kadar iyidir.
0: İmkanı yok beyzadem. Siz bahçeyi dolaşıncaya kadar ben dönmüş olurum.
2: Diyerek Ömer'le beraber çıktılar.
0: Sanırım bu iş olacak Ömer.
3: Bence de Emir Hazretleri.
2: Emir Şahap'la Ömer gittikten sonra Hızır düşünmeye başladı. Bir şeyler döndüğünü anlıyor ama bir mana veremiyordu. Hizmetçiler de izin alarak gitmişler, koca odada yalnız başına kalmıştı. Bir müddet sonra oturmaktan sıkılan Hızır, gül bahçesine gitmek için evden çıktı. Hızır'ın dışarıya çıkınca şaşkınlığı bir kat daha arttı. Koskoca sarayda muhafız da kalmamıştı. İçinden,
1: "Araplar Cerbe için muamma bir adadır derler. Sanırım haklılar."
2: diye geçirdi. Bahçede bir müddet gezen Hızır, arkasından gelen ses üzerine geriye döndü. Arkasından gelen ses üzerine geriye dönen Hızır, Ayşe'yi gördü. Önce fark ettirmeden kaçmak istedi ama çok geçti. Kız kendisini fark etmiş ve korkmuştu.
1: Sizi korkuttum galiba.
4: Yok, korkmadım. Sadece şaşırdım.
1: Korkmayın. Bize zarar vermeyene biz de zarar vermeyiz.
4: Ama bence buradan hemen gidin. Sizi burada benimle görürlerse muhafızlar size zarar verirler.
1: Ondan değil ama böyle yalnız başımıza durmamız doğru değil.
0: Beyzadem, neredesiniz?
1: Geliyorum Emir Hazretleri.
0: Sizi çok bekletmedim ya.
1: Hayır, çok beklemedim. Harika bahçenizde insan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor bile.
0: Buna çok sevindim beyzadem.
1: Emir Hazretleri, ben artık müsaadenizi isteyeyim.
0: Müsaade sizin beyzadem. Geldiğiniz için çok sağ olun.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Emir'le vedalaşan Hızır gemiye döndüğünde Salih Reis'i kendisini ararken buldu.
5: Oruç Baba bütün gündür seni arıyordu Hızır. Neredeydin?
1: Bir yerde misafirlikteydim. Hayrola, bir durum mu var?
5: Evet, öbür gün birkaç kişi yelkenliyle Tunus'a gidecek.
1: Ben de gidecek miyim?
6: Hayır Reis, sen burada kalacaksın. Biz gidip Tunus Sultanı ile görüşeceğiz.
2: Hızır bu söz üzerine rahatladı ve yukarıya çıktı. Bir müddet sonra Papaz Donilo yanına gelerek konuştu.
7: Gününüz nasıl geçti beyzadem?
1: Hiç bu kadar iyi bir günümün geçtiğini hatırlamıyorum.
7: Öyleyse bütün günleriniz böyle güzel geçsin.
1: Nerede o günler Donilo, nerede? Biz denizler için doğmuşuz. Bizim istikbalimiz denizlerdedir.
7: Anladım beyzadem.
1: Donilo, sen sır saklamasını bilir misin?
7: Ben sır saklamak için dünyaya gelmişim beyzadem. Cenova Kilisesi'nin başrahibi bile bütün sırlarını bana açardı.
1: Öyleyse dinle Donilo. Biliyorsun ben bugün Emir Şahap'ın sarayındaydım. Orada hiç beklemediğim bir hadise ile karşılaştım.
7: Emir Hazretlerinin kızını mı gördünüz?
1: Nereden biliyorsun?
7: Hiç, tahmin etmiştim.
1: Evet, Emir'in kızıyla karşılaştım.
7: Tabii konuştunuz da. Hatırlarsanız size bu kızdan bahsederken efendimize layık bir çiçek diye bahsetmiştim. Sevmek güzel şeydir beyzadem.
1: Gerçekten de sevmek çok güzel şeymiş Donilo.
7: Ve zordur.
1: Zormuş Donilo. Aslında bu sevmek mi diye düşünüyorum. Emin değilim. Belki sadece beğenmektir. Ama bir denizci için bu kadarı bile zararlı biliyor musun Donilo? Aklını toparlayamıyorsun.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda

0: gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rolko 0212 485 69 64. Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bu konumuzda, sohbetimizde sizlerle yine mühim bir meselemizi paylaşacağız. Konumuz, ebedi saadetimizin yolu olan Allah rızasının tespiti, tescili, tatbiki olan sünnet üzerinde olacaktır. Kardeşlerim, sünnet demek mana itibariyle, sonuç itibariyle cennet demektir. Sünnet, Allah'ın koyduğu yol manasını alıyoruz. Allah'ın hükmü, Allah'ın yolu, Allah'ın tecellilerini önümüze serip, yolunu önümüze koyup, hükmünü bize bildirip, gelin diye davet ettiği yolun adıdır sünnet. Sünnet cennettir derken, sünnet Allah'ın davetidir, Mevla'nın emanetidir, Yüce Rabbimizin selamıdır, kullarına rahmetidir. İşte bu yol önümüze konmuştur. Dünya ikliminde nice yollar var, nice yönler var, nice eller var, nice davet edenler, nice kendini sevdiren, kendine çağıran diller var. Ve bunlara kulak verenler var. Ne diyor, ne istiyor, nereye götürüyor?

diyor. Belki başı tatlı, sonu acı olanlar var. Süsleyenler var. Kardeşlerim, nice yollar var. Zehiri bal diye sunanlar var. İlaca düşman olanlar var. İlaç. Kalbe ilaç, ruha ilaç, vicdana, hayata, her şeye, rahmet olan bir şeye düşman olanlar vardır. Onlar da bir yol tutmuşlardır. Onlar da bir yol bulmuşlardır. Evet, o da bir yoldur. O da bir gidişattır. O da bir davadır, bir kavgadır ama onun başında o zahmetli olan, sonu ateşe çıkan, sadece süslenen o yolun başında şeytan vardır. Kendisi gizlenmiş, kendi yerine şeytanlaşmış insanları hazırlamış, koymuş, ayarlamıştır. Ve insanın içinde de o yola meyledecek ve insanı sevk edecek nefsi vardır. Öyle bir yolda bu dünyada dururken hisler var, hevesler var, binlerce böyle çekimler varken kardeşlerim, hakikaten hepsinin sonu da adı ne olursa olsun azaba, garipliğe, yalnızlığa, boşluğa giderken, ölüm ile acılaşıp azaba dönerken, işte Allah'ımız bu kadar insanın önüne, insanlığın önüne bu kadar yol içinde kendisine giden bir yolu da koymuş, o yolu ikram etmiş, akla hidayet, kalbe inayet etmiş, aydınlatmış, nur vermiş ve önümüze cennete giden yolunu koymuştur. Cennete giden bu yola kısaca biz sünnet yolu diyoruz. Allah'ın rahmeti diyoruz. Çünkü bizi bu kadar dağda içinde, kargaşa içinde, nefsin, şeytanın, şeytanlaşmış insanların bir sürü vesvesesi, aldatması içinde bize gerçekten yardım edilmiş ki mümine, Müslümana bu hakikat yolu önümüze konmuş, elimizden tutulmuş, çekilmiş ve ebedi saadeti dünyada tattırarak, içine girenler bunu bilirler, yaşadığımız kadar, yaşayacağımız kadar her mümin bunu kabul eder, bütün vicdanlar evet der ki dünyada başlayan bir saadettir, bir cennettir sünnet yolu. Bu sünnet yolunu Allah hayat halinde koymuştur. Bir hayal değildir, bir felsefeden, hayalden, düşünceden, tefekkürden ibaret değildir. Önümüze konmuş, 24 saati güzelleştiren, edeplendiren, şekillendiren, ibadete, huzura çeviren bir yoldur. Kardeşlerim, sünnet yolunun başında, cennet yolunun başında, cennet hayatını dünyada tattıracak bu güzelliğin başında Allah'ımız Habibi Muhammed Aleyhisselam'ı koymuştur. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın üzerinden akan ilahi ahlaklara, Allah'ı götüren bu dostluğa sünnet diyoruz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin dilinden akan şeyler, sözleri sünnettir. Onun saadetli vücuduyla vücut bulmuş güzel ahlaklar, ilahi ahlaklar, edepler, farzlar, vacipler, yaşantıların hepsini geniş dairede düşündüğümüzde, hükümleri, farz, vacip, edep, sünnet, bunlar hepsi birlikte düşünsek bile Allah'ın yolu manasında hepsi sünnet yoludur. Onun kalbi saadetlerinin niyet edip de, güzel bulup da, sukut ederek, teşvik ederek, belki tebessüm ederek tasdik ettikleri şeyler de haktır. Sünnet yolunun güzelliklerindendir ve önümüzdeki emanettir. Sünnet yolu kardeşlerim, bütün beşeriyeti, köylüyü, şehirliyi kucaklayacak bir yoldur. Bu yolda her vicdana cevap vardır. Herkesin sorusu cevap bulur. Herkesin sıkıntısı gider. O kalp eğer bu yola girerse kendine yer bulur ve peşinden huzur bulur. Bu yolda insan ayrımı yoktur.

Allah'ın yoludur. Peygamber önüne, bu yolun başına konulmuş peygamberin gönlü insan olarak bütün beşeriyete bakar. Bütün insanları bu yolda tutmak ister, davet eder, bulunmaları için can verir. Hepsini canı gibi sever, parçası görür. Millet ayrımı, cins ayrımı, köylü şehirli ayrımı, zayıf, şişman, zengin, fakir, kadın, erkek ayrımı yapmaz. Güneş gibidir. Allah onu öyle yaratmıştır. Güneş hayat sebebi yapılmıştır. Güneş gök semasına takılmıştır. Güneş dünya atmosferinde yaşayan herkese ışık verir, herkese ısı verir, herkesi olgunlaştırır, tat verir. Allah onun üzerinden hayat akıtır. Aynen böyle güneş nasıl ayrım yapmazsa kendisine yönelmiş yeryüzünden ağaç mıdır, hayvan mıdır, insan mıdır, su mudur, dağ mıdır, tepe midir demeden doğar, açar, ışığını her tarafa yayar, içindeki hayat sebebi olan şeyleri saçar ve alanlar, yönelenler, ona karşı duranlar, yani ona karşılık olarak duranlar, yönelenler nasibini alır. Bir peygamber de böyledir. Sünnet yolu böyledir. Bu yol böyledir. Allah'ın yolunda temsil eden, bu yolu tatbik eden, bu yolu canla başla yaşayan ve canlılara canlı canlı gösteren, işte böyle yapın diye herkesin seviyesine göre ayarlayan Muhammed Aleyhisselam Efendimiz bütün beşeriyetin önünde kalplere aşmış kalplerin güneşidir. Akıl seviyelerine göre her akla ondan bir nur gelir, anlayış gelir, şuur gelir, sevgi gelir. Her gönül ondan bir nasip alabilir, içindeki şüphelerini giderir, sıkıntılarını def eder, vesveselerden kurtulur, kalbi rahatlar, kalbi hakikate döner, kalbi hakkı hak der, vücudunu ona davet eder, hakka uyar, sünnet yolu herkesin ihtiyacını görür. Dertli olsun, köylü olsun, şehirli olsun, garip olsun, şenlik olsun, hangi iklimde yaşarsa yaşasın bir insan, o yeryüzünde Allah'ın misafiridir. Allah onun önüne rahmet yolunu, rahmet peygamberini, ilacını koymuştur. Bunda millet ayrımı olmaz, bunda taassup olmaz, bunda hiçbir kardeşim nefsani hesap olmaz. Allah'a yönelen, Allah'ı isteyen, ebedi saadeti isteyen her insan işte bu sünnet yoluna Allah rızası için uymak şartıyla girdiğinde cennet yoluna girmiş olur. Bu yol kendisi herkese yeter. Buna yeni ilaveler yapmak, bunu mantıkla, akılla genişletmeye, daraltmaya çalışmak, buna bir şeyler ilave etmek icap etmez kardeşlerim. Sadece bu yolu anlamak için bütün sahabe-i kiram efendilerimiz ve ondan sonra gelen alimlerimiz, müştehitlerimiz Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın muradı ile, istediği ile onu bize anlatan peygamberin muradını aşmak için sadece onların isteği ne demeye geliyor, nereye kadar ne isteniyor onu aşmak için bütün çalışmalar yapılmıştır. Yoksa yol tamamdır, yol herkese ilaçtır, yol herkesin ihtiyacını görecek mükemmelliktedir. Onu bize izah etmek için konuşmuşlardır. Müfessirler bunu yapmışlar, muhaddisler bunu yapmışlar, fakihler, fıkıh alimleri bunu yapmışlar. Edebiyatçılar diyelim, Kur'an'ı, sünneti anlatmak üzere kim yola çıktıysa bunu yapmak durumundadır. Edepli insanlar sünneti ve Kur'an'ı vücut iklimlerinde ilmek ilmek yaşayan, ören ve bu saadeti tadan kamil insanlar, ahlak üstadları, terbiye büyükleri de onlar da ne konuşmuşlar, ne anlatmışlar ve neye davet etmişlerse işte bu hakikatleri Kur'an'ı ve sünneti aşmaya çalışmışlardır. Demişlerdir ki Allah'ın muradı bunu istiyor, Efendimizin terbiyesi bunu istiyor demişlerdir. İşte böylece sünnet yolu kıyamete kadar gelecek olan kardeşlerim bütün beşeriyete bir cennet yolu olarak önümüze konulmuştur. Öyleyse devir hangi devir olursa olsun zaman aynıdır. Yani bu güneş sistemi değişmemiştir. Dört mevsim dünya

da dolaşmakta hizmet etmektedir. Biz içindekilerin sıfatları iyi veya kötü olursa devir iyi olur, kötü olursa devir kötü olur. İnsanlar zulme girmişlerse alem zulümle karanlık olur. Işıkla aydınlık olmaz. Ahlakla, güzellikle, edeple, insanlıkla bu alem aydınlık olur. Bu alem tatlı olur. Bu tat kardeşlerim yapmacık olmaz. Bu tat taassupla olmaz. Bu felsefeyle olmaz. Ne olur? Bu mideden bu koku gelmez. Bu güzel koku illa arştan gelmeli. Allah'tan gelmeli. Oraya yönelecek, oradan nasip alacak, Allah'ın sevgisini bu kainata çekecek olan midelerimiz değildir, nefislerimiz değildir, keyfimiz, eğlencemiz değildir, Allah'a yönelmiş kalbimizdir. Bu sünnet yolu güneş açıktır. Yani güneş her zaman böyle batmayan, grubu olmayan bir güneştir Muhammed Aleyhisselam. Edep yolu Allah'ın yolu, kulluk yolu, ihlas yolu, güzel yol, güzel Müslümanlık. Her devirde açık bir yoldur. Yönelse bir insan, bütün millet tersine gitse o bu yolda gidebilir. Bunun imtihanları da olur, zorlukları da olur, acısı da olur, sancısı da olur ama sonu safa olan bu yola. Edebe, secdeye, hizmete kardeşim Allah için kim girse bu yolunu kabul eder. Bu yolun tadı ona gelir. Bunun sevaplarını o alır. Girmeyenlerin de üzerine gelen rahmeti o çeker. Bu yol gittikçe tatlanır. Sanki garipleşiyor gibi zannediliyor. Müslümanlık böyle garipleşiyor. Bugün Müslümanlar eğer bu cevhere, bu yola, edebe, sünnete, Allah'ın Resulü'nün getirdiği hak yola uysak, uydukça kardeşlerim, gariplik nerede? Dünyanın en zengin insanı, hakikatiyle zengin olandır. Kalbiyle Allah'a bağlanandır. Mülkün sahibini tanıyandır. Onunla huzur bulandır. Bir genç olsun, sünnetle güzelleşmişse, ondan payını almışsa, onun üzerinde sadece bir elbisesi olsa o Allah ile zengindir. Edep ile zengindir. İşte herkesin hakikati kalbiyle, kalbinin hakikati edebiyle, edebiyle, edep de ancak sünnetle, işte sünnet Kur'an ve hadisle kardeşlerim önümüze konmuştur, bellidir, ölçülecektir ve bu emanet bundan ibarettir. Şimdi Peygamberimiz öyle bir makamda bulunmuş ki Allah'a her şeyiyle tabi olduğundan ve onun için bize beyanda bulunup onun yolunda Allah rızasını tatbik ettiğinden Mevlamız men yuta'ir rasule fakat ata Allah. Kim Allah Resulüne, Peygamber'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurulmaktadır. İnsan öyle bir insan ki Allah'ın emanetinde, himayesinde, korumasında olan bir peygamber sözüyle, edebiyle, gecesiyle, gündüzüyle Allah'ın terbiyesini yansıtıyor. Allah onu koruyor, Allah onu destekliyor, Allah onu konuşturuyor. Allah onu bize emanet etmiş, örnek yapmış, buna uyun. Kim buna uyarsa alemlerin Rabbine uymuş oluyor diye içimizdeki bir kıymeti insanı böyle yüceltmiş, böyle güzelleştirmiş ve önümüze emanet etmiş. Kim peygambere uyarsa kıyamete kadar böyledir. Allah'a itaat etmiş olur, Allah'a uymuş olur. Kim ondan sevgiyi alırsa Allah'ın sevgisini almış olur. Ve bütün beşeriyete Allah'ımız bu emaneti emanet ederek sünnete uyun, cennete yürüyün, cemalullah'a bulun buyuruyor. Allah'ımız bu yolda bizi şenlendirsin, bu yola bizi inandırsın, bu güzelliğe yönlendirsin, kalbimizi çeksin ve Habibi ile zengin etsin, rızasını buldursun inşallah. Hepinize hayırlı günler dilerim.

Hayatın kalbinden sözler. Dilaver Selvi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Bugün mikrofonlarımızı çocukların hayal gücüne açılan rengarenk bir dünyanın kapısına çevireceğiz. Sayfalardan taşan hikayelerin, resimlerin ve hayallerin buluştuğu Rami Çocuk ve Sanat Bienali üzerine konuşacağız. Rami Kütüphanesi'nin tarihi atmosferinde hayat bulan bu özel bienal, çocukları yalnızca bir izleyici değil, bir anlatıcı, bir tasarımcı veya bir hayal kurucu olarak görüyor. Resimli çocuk kitaplarını 3 boyutlu deneyim alanlarına dönüştüren bienal, sanatla, edebiyatla ve çocukluğun renkli dünyasıyla güçlü bir bağ kuruyor. Programımızın konuğu, çocuk edebiyatı alanında çalışmalarıyla tanınan Çok Genç Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Bienal'in kurucu beyni Melike Günyüz Hanım. Renkli ise gerçektir diyen bu büyük Bienal'in nasıl doğduğunu, nasıl hazırlandığını ve çocuklar için neden çok kıymetli olduğunu konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Melike Hanım.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Melike Hanım, Bienal fikrinin nereden ortaya çıktı diye en çok merak ettiğimiz soruyla başlayalım. Bu sizin zihninizde yıllardır duran, bekleyen bir fikir miydi? Yoksa uzun yıllar beklemeden hemen bir anda taze taze fikir oluştu ve üretim mi meydana geldi?
1: Aslında bu söylediğinizin her ikisi de geçerli. Şöyle ki biliyorsunuz ben 40 yılı aşkın bir süredir çocuk kitapları yayıncılığı yapıyorum. Aynı zamanda çocuk kitapları yazıyorum ve dünyanın birçok kitap fuarına katılıyorum. Dolayısıyla bu fuarlarda özellikle İtalya'daki Bologna şehrindeki Bologna Çocuk Kitapları Fuarı aynı zamanda bir fuarın ötesinde de görsel bir show, illüstratörlerin katıldığı, grafikerlerin, tasarımcıların, yazarların katıldığı çok büyüleyici bir atmosfer. Tabii yıllardır aslında hep şunu düşünüyoruz. Neden bizim ülkemizde de böyle bir şey olmasın? Bu tabii bir kenarda dursun. Öte yandan yaptığımız iş dolayısıyla sürekli sanatçılarla iç içeyiz. Genç illüstratörler, okuldan yeni mezun olmuş grafik bölümü öğrencileri, tasarımcılarla da sanatçılarla da aslında işimiz gereği yıllardır bir arada çalışıyoruz ve Türkiye'de çocuk resmi alanında son yıllarda kayda değer gelişmeler oldu ve bunun da uluslararası alanda görünür olması noktasında da değişik fikirlerimiz var. Bütün bunlar bir tarafta, öte yandan da biz Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği, Çok Genç Derneği'nin aslında biraz alanla ilgili biriktirdiğimiz tecrübelerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere kurduk. Derneğimizin kuruluşundan sonra Rami Kütüphanesi yetkilileri, başta Ali Çelik Bey ve Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürümüz Taner Beyoğlu olmak üzere bir teklifle bize geldiler. Teklifleri şuydu: Rami'de yıllardır açıldığından beri aslında çocuklara yönelik çok ciddi sanatsal faaliyetler yapıyorlar ama bunlar birazcık rastgele yapılıyor. Biz bunu biraz daha profesyonel, belli bir tema altında daha etkili bir şekilde Bienal kapsamında yapmak istiyoruz. Böyle bir fikrimiz var. Bunu da sizinle yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bir işbirliği imkanımız olur mu diye sordular. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi yani o yılların birikimiyle birlikte aslında Rami'de böyle bir çalışmanın yapılabileceğini düşünmek gerçekten heyecan vericiydi. Malumunuz Rami çok büyük bir alan. 80 bin metrekarelik bir alandan söz ediyoruz. O çok uzun, 1,5 kilometreye yaklaşan koridor mesafeleri var. Bahçede devasa, güzel, muhteşem bir bahçesi var. Ve birçok da etkinlik salonları var. Dolayısıyla burada yapılacak çalışmanın hem çok kapsamlı hem çok yönlü ve hem de ülkemizin standartlarının da üstünde daha ülkemizdeki çalışmaları uluslararası boyuta taşıyabilecek nitelikte olmasını hayal ettik. Ve böylece biz Rami Kütüphanesi ile Çok Genç Derneği olarak birlikte bir yol haritası hazırladık ve yola çıktık.
0: Bu süreçte sizi en çok heyecanlandıran ya da en çok ilginizi çeken ya da tam tersi zorlayan şey ne oldu?
1: Ya buna samimiyetle cevap verirsem, işin finans kısmı her zaman çok zor. Hele de böyle bir sanat alanında çalışıyorsanız ve çok büyük bir alanda aslında çok fazla hayaliniz var ve bu hayalleri de gerçekten hayata geçirmek istiyorsanız aslında işin o kısmı kolay değil. Fakat tabii ki başta Emine Erdoğan Hanım

0: Efendinin desteği ve yönlendirmesi çok kıymetli oldu. Çünkü proje kendisine sunulduğu andan itibaren bunu çok önemsedi. Arkasından Aile Bakanımız Mahinur Hanımefendi projeyi hemen anladı ve önümüzü açtılar. Bize destek oldular. İşin o kısmını da kolaylıkla hallediverdik. Aslında başlangıçta büyük bir problemmiş gibi görünse de zaman içerisinde güzel işler yapmamıza vesile oldular.
1: Bu Biennale'de çocuklar sanatı sadece izlemiyor, sanatın içine giriyor. Sizce çocuk için dokunulan sanat neden önemli?
0: Şimdi aslında biliyorsunuz önce bir kitabı tanımlamamız gerekiyor. Kitap önce yazarın zihninde şekillenen kelimeler, kavramlar üzerinde şekilleniyor. Arkasından da ressamlar, illüstratörler tarafından çiziliyor. Sonra grafik sanatçıları tarafından tasarlanıyor. Ve sonra aslında bir ürün olarak çocukla buluşuyor. Ve aslında çocuğun dokunduğu bir şey. Yani kitap aslında dokunduğu bir nesne. Ve satır satır, santim santim okuduğu, resimlerine göz gezdirdiği ve bir kere de değil. Yani bir yetişkin bir kitabı bir kere, iki kere okur ama çocuk kitabı öyle değil. Çocuk kitabı, özellikle resimli kitapları, çocuklar santim santim okuyorlar. Bütün ayrıntılarını, bütün renklerini, bütün detaylarını okuyorlar. Dolayısıyla aslında dokundukları bir objeden söz ediyoruz. Biz burada ne yapmaya çalıştık? Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Aslında resimli kitaplar bir sanat eseridir. Biz o sayfada iki boyutlu olan resimleri diğer sanat alanlarıyla üç boyutlu hale getirdiğimizde farklı bir duygusu olacak. Biz o resimlerin ve renklerin hissiyatını başka sanat formlarına dönüştürdüğümüzde acaba nasıl bir hissiyat oluşturacak izleyicilerde? Biraz bunun peşine düştük ve heykeltıraşlarla, kağıt tasarımcılarıyla, kağıt heykeltıraşlarıyla, sahne dekor tasarımcılarıyla, diyorama sanatçılarıyla, ışık konusunda uzman ışıkçılarla çalışarak aslında o sadece kitabın kağıdın üzerindeki o resimlerin aslında etkisinin ne kadar farklı olabileceğini de çocuklarımızın ve bütün aslında ziyaretçilerimizin deneyimlemesini istedik.
1: Burada çocuk kitaplarının en önemli özelliklerinden birisi de çocuğun santim santim, milim milim onu okuması dediniz. O zaman çocuk kitaplarında sadece çocuğu hedeflemeyen, daha yetişkine de hedefleyen bir yön olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Kesinlikle düşünüyorum. Biliyorsunuz ben aynı zamanda İbni Haldun Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ve oradaki verdiğim dersler çocuk edebiyatı olsun, drama dersleri olsun. Aslında derslerimde öğrencilerime hep bu alanın sadece çocuklar için olmadığını, çocuk edebiyatı, edebiyattan söz ediyorsak aslında edebiyatın herkes için olduğunu ama aynı zamanda da okurun yaş grubunu belirtmek için çocuk kelimesini kullandığımızı anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında öğretmen akademileri için Türkiye'nin birçok bölgesini geziyorum ve öğretmenlerimizle programlar yapıyoruz. Orada da onlara resimli kitapların sadece çocuklar için olmadığını, aslında resimli kitap okuma alışkanlığı ve becerisi kazandığımızda hepimizi içine çeken çok zengin bir dünya olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla birinci söyleyeceğim şey şu, resimli çocuk kitapları sadece çocuklar için değildir, herkes içindir. İkinci mesele şu, bir resimli çocuk kitabının okura ulaşabilmesi için yetişkinin dünyasından geçmek zarureti var. Bir metni kitap yapmak için bir editörün karar vermesi, bir yayıncının karar vermesi, sonra bunu iyi bir şekilde zengin anlam katmanları katarak resimleyebilmesi için iyi bir çizere, bir yetişkine ihtiyacımız var. Sonra bir grafik sanatçısına ihtiyacımız var. Çok iyi bir matbaa ustasına ihtiyacımız var. Kağıtçılara ihtiyacımız var. Depoculara ihtiyacımız var. Öğretmenlere ihtiyacımız var. Anne babalara satın alacak bunlara ihtiyacımız var. Kitap evlerine, kütüphanelere ihtiyacımız var. Satın alma kararı verecek ve bunu çocuklara ulaştıracak yetişkinlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla aslında çocuklar içinmiş gibi düşündüğümüz bu kitaplar tamamen yetişkin dünyasından çıkıyor, yetişkinler tarafından üretiliyor ve bir nihai okur olarak çocuklara ulaşıyor. Ama o ara

0: o kadar çok yetişkin okurun penceresinden geçiyor ki, o kadar çok yetişkin bakış açısı işin içine dahil oluyor ki, artık biz bunu sadece çocuklar içinmiş gibi düşünmüyoruz. Çünkü son yıllarda şöyle bir şey de oldu, özellikle 2000'li yıllardan sonra artık resimli çocuk kitapları yapmak bir sanat formuna dönüştü. Yani bir müzisyen bir nota ile bir müzik besteliyor, herhangi bir duygusunu, düşüncesini, hayata dair sorgulamalarını anlatmak için. Bir ressam tuvale resim yapıyor, bir örgü ören bir hanım, kilim dokuyan birisi orada duygularını ve düşüncelerini desenlere yansıtıyor. Aynı şekilde çocuk kitabı yazan ve çizen, özellikle de aynı kişilerse bunlar, hayata dair bakış açılarını çocuk kitabı formunda sunuyorlar. Yani artık bu bence sadece çocukları düşünerek yapılmış bir sanat olmaktan çıktı. Aslında herkes için yapılan ve sanatçının kendini ifade etmek için de yaptığı bir sanat formu haline geldi. Böyle olunca da aslında şunu fark ediyoruz. Resimli çocuk kitapları çok katmanlı, yani tabii ki bir sanat değeri olan, estetik değeri olan eserlerden söz ediyorum. Çok katmanlı anlama sahipler. Yani bir çocuk okur onu okuduğunda başka bir şey anlıyor. Ama bir yetişkin onu okuduğunda da kendi anlam dünyasında yepyeni anlamlar o kitaptan yakalıyor.
1: Bir çocuk kitabının sessizce yaptığı ama yetişkinin hemen anlayamadığı, çocuğun anladığı ama yetişkinin hemen anlayamadığı etki.
0: Çocukları dinlememiz gerekiyor. Yani etkisinin ne olduğunu anlayabilmemiz için çocuklara kulak vermemiz gerekiyor. Ama genel olarak okul öncesi öğretmenlerinden ya da bu kitapları okuyan öğretmenlerden aldığımız geri dönüşümde şöyle şeyler oluyor. Yani ben bir yetişkin olarak bir hikayeyi okuyorum, bir resimli kitabı okuyorum ya da ben bir yazar olarak yazıyorum ve de ya da yayıncı olarak yayınlıyorum ve o kitapla ilgili anladığım bir şey var. Aslında bu kitap şöyle bir şey anlatıyor. Fakat çocuklarla buluştuğunda gerçekten bizim anlayamadığımız, yani ilk başta kavrayamadığımız, ancak onun baktığı pencereden, onun baktığı perspektiften görebileceği çok ilginç sonuçlar elde ediyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Bizim yayın evimizde Her Şeyi Onaran Adam kitabı yayınlandığında, bu aslında Sultan Abdülhamit'le ilgili bir kitap ama Abdülhamit'le ilgili olduğu da içinde yazmıyor. Bir resimli kitap ve çok sanatsal da bir kitap. Kitabın ismi Her Şeyi Onaran Adam. Aslında bir ülke, yıkılan bir ülkeyi onaran bir adamın hikayesini anlatıyor. Mesela benim kızım o zaman çok küçüktü ve ilk söylediği şey şuydu. Bu kitabı okuduktan sonra, evet dedi anne dedi, aslında bir kalbi kırdıktan sonra o kalbi telafi etmeye, özür dilemeye çalışıyoruz ama kırılan bir kalp asla eskisi gibi olamıyor. Şimdi bu çok ilginç bir yaklaşım, çünkü hikayenin içerisinde sürekli şöyle cümleler geçiyor. Mesela işte pencere kırılıyor ve pencereyi tamir ediyor adam. O artık pencere eskisi gibi oldu ama artık eski pencere değildi. Vazoyu tamir etti adam. Artık vazo eskisi gibi oldu ama artık eski vazo değildi. Şimdi burada çok felsefik bir bakış açısı var. Şimdi böyle ifadeler var tekrar eden kitabın içerisinde. Dolayısıyla hani çocuğun ilk anladığı şey, birinin kalbini kırdığımızda da evet bunu tamir edebiliriz ama o artık eski kalp değil. Bu benim mesela çok düşündürmüştür. Ya da mesela başka bir kitabı okuyoruz. Ben orada varoluşsal, böyle çok derin anlamlı bir şey fark ediyorum ama küçük okur resimlere bakıyor, orada bir hiyerarşi görüyor ve o küçük objenin aslında büyük objenin bir parçası olduğu sonucuna çıkartıyor ama aslında ben okurken çıkartmıyorum. Bunu ben bir sanat eseri olmasına bağlıyorum, çünkü şöyle düşünün, işte Mona Lisa'nın karşısına geçiyorsunuz ve Mona Lisa ile ilgili herkes bir takım yorumlar yapıyor. Şimdi ya da bir film izliyorsunuz, herkes başka bir şekilde yorumluyor filmi. Demek ki herkes kendi bulunduğu açıdan, baktığı yerden onu bir yorumlama özgürlüğüne sahip. İki, baktığı yerden başka şey görüyor. Benim baktığım yerden ışığın yansıması başka türlü açıdan ama çocuğun baktığı açıdan başka türlü. Onun büyüklerle, yetişkinlerle ve hayatla kurduğu

0: ilişki bambaşka, benim kitaplarla kurduğum ilişki bambaşka. Dolayısıyla da hepimiz aslında birbirimizden çok farklı sonuçlar ortaya çıkartıyoruz. Bazen öğretmenlerle yaptığım toplantılarda, eğitimlerde, özellikle bu resimli kitap okumalarında onlara şunu söylüyorum. Ben şimdi çocuklar için sizin sınıfta kullanacağınız ya da evinizde çocuklarınızla kullanacağınız bir reçete sunmaya gelmedim. Ben şu anda sadece size yetişkin olarak, öğretmen olarak sadece size güzel kitaplar okuyacağım. Lütfen çocuklar bundan ne anlar diye beni dinlemeyin. Sadece siz kendiniz için burada bir saat boyunca birisi geldi ve bize çocuk kitabı okudu, bize hoş bir vakit geçirdi diye bakın diyorum. Tabii mesleki alışkanlıklardan dolayı çok enteresan diyaloglar yaşıyoruz. Örneğin şimdi benim bu çağrıma kulak veren öğretmenlerle biz sonra kitabı böyle derinlikle okuyoruz. Artık olay tasavvufa giriyor, varoluş problemlerini, ontolojiyi tartışıyoruz. Kendini bilmeye, kendini bulmaya, onu Kur'an ayetleriyle ilişkilendiriyoruz. İşte Aristo'nun bir sözüyle ilişkilendiriyoruz falan filan. Sonra bir öğretmenimiz çıkıyor diyor ki, iyi ama bütün bunları çocuk anlamaz ki. Diyorum ki tabii ki anlamaz. Zaten burada konu çocukların anlaması değil, bizim ne anladığımız meselesi. Ama çocuk orada kendince mutlaka bir şey anlıyor. Ve o anladığı şey benim anladığım şey olmuyor. Dolayısıyla da aslında dediğim gibi sorunuza tekrar başa dönüyorum. Biz çocuğun orada ne keşfettiğini onunla diyaloğa girip ona sormadıkça keşfetme şansımız olmuyor.
1: Resimli çocuk kitaplarını diğer kitaplardan ayıran en temel fark aslında resimleri. Burada resimlemeyi yapan illüstratörün iyi bir illüstrasyonun değeri de ortaya çıkıyor. İyi bir illüstrasyon çocuğa ne kazandırıyor?
0: Şimdi bu bir şöyle söyleyeyim. Şimdi birisi bir yazar, siz de bu işi az çok biliyorsunuz, işin uzun yıllardır mutfağındasınız. Söylemek istediği güzel bir söz var. Şimdi bu söz ya da bir mesajı var, anlatmak istediği bir hikayesi var. Ama bu hikayeyi anlatmak istemesinde de bir niyeti de var. Şimdi seçtiği kelimelerin yan yana gelmesiyle oluşan anlam bazen yazarın aslında niyeti, tam olarak niyetini karşılayabilir ama bazen de karşılamayabilir. Mesela çok enteresan şeyler yaşamaya başladık. Bundan 20-25 sene önce yazdığımız, yayınladığımız, aslında farklılıklarla bir arada olmak, farklı yaratılışların içinde yaşadığı toplumda kabul edilme süreçleriyle ilgili anlattığımız çok güzel hikayeler var. Ama bugün dünyanın geldiği noktada aynı hikaye çok başka türlü okunabiliyor. Özellikle bu farklılıklar üzerinden ve aslında yazarın böyle bir niyeti yok. Geçenlerde bir derste birisi bana, hocam dedi, yıllar önce bu konuları böyle yazabilmeniz çok cesaret isteyen bir şey. Şimdi aslında oradaki farklılıklardan kastım benim kendi hikayemdi. Yani ben mesleğe yeni başlamıştım. Peki işte tesettürlü oluşum vesaire, o günkü şartlarda akademide yer bulamayışımız falan, aslında orada farklı olarak anlattığım hikaye benim kendi kişisel hikayemdi. Ama bu hikaye bugün bambaşka şekilde yorumlanabiliyor. Yani şunu demek istiyorum, yani yazarın niyeti başka bir şey ama zaman içerisinde okurun onda anladığı şey başka bir şey. Şimdi bu biz sanat eseri ve insanların içinde bulundukları şartlar, coğrafyalar, durum ve zamana göre başka türlü yorumlanabiliyor. Aynı şeyi çizer için düşünelim. Çizer bir anlam derinliği katmak istiyor. Boyalarla aslında o anlamı, yani yazarın kastettiği anlamı genişletecek, dönüşletecek, hatta ironi katacak, biraz espri katabilecek, yan karakterlerini zenginleştirecek yeni bir yorum ekliyor. Aslında çizer yazarın ilk kelimelerini ilk yorumlayan kişi. Okur ne yapıyor? Okur yazarın yazdığıyla çizerin yorumladığı, yani yazarın yazdığı ve çizerin renklendirdiği ve ikisinin bir arada oluştuğu o yeni formu yorumlayan kişi. Ve dolayısıyla okurun işi çok zor. Çünkü bir yandan kelimelerin anlamını kavrayacak, anlamaya, oradan anlamlı bir şey oluşturmaya çalışacak. Ama öte yandan çizerin buna kattığı çok fazla şey var. Yani bir de bilinç.

0: bilinçaltımızın girdiği bir süreç var. Çünkü diyelim kırmızı rengin baskın olduğu bir sayfa ya da mavinin ya da siyahın ya da sadece siyah beyaz yapılmış bir çizim düşünün. Bütün bunların etkisi o kadar farklı ki birbirinden bizim ruh dünyamızda, bilinçaltımızda. Okur bununla muhatap oluyor ve bununla muhatap olurken de zihni prosesliyor, zihin işlemeye devam ediyor ve buradan bir anlam çıkartmaya çalışıyor. Ve bu anlamı çıkarttıktan sonra da bu kitabı okumaktan dolayı bir duyguya dönüşüyor. Bu işte bu bir mutluluk duygusu olabilir. Böyle bir kitabı çok sevebilir. Hikaye ona çok yakın olabilir. Çok ilginç gelebilir ve tekrar tekrar okuyabilir, okumak isteyebilir. Şimdi bu aslında çok önemli bir sanatsal deneyim. Yani hani uzun uzun anlattığım gibi yani bir sanatçının, bir edebiyatçının sözünü algılama bir deneyim, bir çizerin çizgilerini okumak ikinci bir sanatsal deneyim. Tasarımcının bu sürece kattığı çok önemli unsurlar var. Bunları algılamak başka bir deneyim. Dolayısıyla resimli kitaplar aslında çocuklarımızın sanatla ve estetikle İlk buluşma anları ve biz resimli kitapları bu anlamda çocuklarla okurken ayrıntılara dikkat ederek, renklere dikkat ederek, oradaki karakterlerin biliyorsunuz illüstrasyonda vücutlar, objeler hep deforme edilir. Büyük kafalar, incecik bacaklar, parmaksız mesela eller olur. Hani hep şeyler, formlar değişir resimli kitaplarda. Şimdi bunları yorumlayarak okumaya başladığımızda aslında bu bence bir çocuğun etrafını ve dünyayı yorumlama biçimine inanılmaz katkıda bulunuyor. Şimdi bunu okumaya başladığında ve bu resmi yorumlamaya başladığında bence bir çocuk sokağındaki tarihi bir çeşmeyi, çeşmenin üstündeki rengi ve desenleri de yorumlayabilir. Bir müzeye gittiğinde müzedeki sergilenen eserleri yorumlayabilir. Bir camiye gittiğinde caminin kapısını, caminin bezemelerini, halının desenlerini yorumlayabilir. Dolayısıyla biz tam olarak resimli kitapları işte bu hayatı yorumlamak için çok önemli malzemeler olarak görmeliyiz. Ve o eğitimin, o sanat eğitiminin, estetik eğitiminin de başlangıç noktası olarak görmeliyiz. Bu nedenle de ben ebeveynlere özellikle şunu tavsiye ediyorum. Kelimelerin anlamının kapalı olduğu, yani mesajın çok net olduğu kitaplar yerine anlamın daha serbest olduğu, üzerinde çokça düşünmeye imkan veren, acaba onu mu demek istedi, acaba bunu mu demek istedi, acaba bu karakter bunu böyle yapmasaydı ne olurdu diyeceğimiz. Resim olarak her defasında ayrıntılarıyla yeni yeni şeyler keşfedeceğimiz kitaplarla buluşturmasını yetişkinlerin çocukları çok önemsiyorum ve tavsiye ediyorum. Böylece biz gerçekten bir sanat eğitimi vermiş olabiliriz çocuklara.
1: Kıymetli hanımefendiler, konuğumuz Melike Günyüz Hanım'la sanat, edebiyat ve çocuk, Rami Çocuk ve Sanat Bienali üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da.

0: Ne ararsan burada. Tekno Dünya. Teknolojinin dünyası. Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Aile'de Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz, yayıncı, akademisyen ve yazar Melike Günyüz Hanım'la Rami Çocuk ve Sanat Biyeneli'ni konuşuyoruz. Melike Hanım, yazardan bahsettik. Bir de bunların hepsinin ortak kesişim alanı okuma eylemi var. Çocuklar sizce en çok neyi okumaya ihtiyaç duyuyorlar?
1: Şimdi bu çok zor bir soru. Yani ihtiyaç duyma meselesi. Bence bu bir bizim onlara ne sunduğumuzla çok yakından ilişkili. Onların okuma kültürünü nasıl geliştirdiğimizle ilişkili. Yani şöyle söyleyeyim. Hayatımda hiç mesela ben Çin yemekleri ve Kore yemekleri yemedim. Ve Çin yemeği ve Kore yemeği ve Uzak Asya yemeği ihtiyaç olarak görmüyorum. Ama bir başka arkadaşım o bölgeye seyahat etti. O bölgenin mutfağını tattı. Ondan zevk aldı. İşte İstanbul'a geri geldiğinde arada bir işte Uzak Doğu mutfağıyla ilgili bir restorana gitmek onun için artık bir ihtiyaç haline geldi. Yani şunu demek istiyorum. Tatmadığınız, bilmediğiniz, tecrübe etmediğiniz bir şey sizin için ihtiyaç haline gelmez. Bizim çok temel ihtiyaçlarımız var. Nedir? Nefes almak. Birinci temel ihtiyacımız. Sonra su. Sonra yemek. Sonra barınmak. Sonra güvenlik. Sonra sevgi, koruma gibi. Bunlar insan olmanın, canlı olmanın daha doğrusu temel ihtiyaçları. Ama bunun dışındaki ihtiyaç hiyerarşisi aslında içinde bulunduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz mekan, yaşadığımız coğrafyayla çok ilişkili. Öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi dolayısıyla da bir çocuğun hangi konulara ihtiyacı olduğunu belirleyen şey ebeveynleri ve içinde yaşadığı toplum ve o toplumun da eğitim bakış açısı, müfredatı. Yani tarımla uğraşan çiftçi bir toplumda bir çocuğun hayvanları tanımasına yönelik bir kitaba ihtiyacı var mıdır? Bence yoktur. Zaten o bir kuzunun doğumuna şahit ediyor, işte hayvanları gidiyor, tavukların altından yumurta alıyor, tavukların solucanları nasıl yediğini görüyor, kuşlarla iç içe yaşıyor değil mi hayatın içerisinde. Şimdi benim ona bir resimli kitap verip burada kuzum dedi, tavuk gıdakladı diye bir kitap sunmam çok saçma bir şey. Onun öyle bir şeye ihtiyacı yok ama o çocuk hayatında hiç deniz görmemiş olabilir. Uzayla ilgili bir farkındalığı olmayabilir. Dolayısıyla da o dünyayı tanıması, hayal dünyasını genişletebilmesi, kelimeleri öğrenebilmesi için farklı farklı konularda kitaplara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü biz aslında kelimelerle düşünüyoruz. Ne kadar çok kelime, ne kadar çok sözcük bilirsek ve maruz kalırsak aslında biraz bilmenin ötesinde çocukların maruz kalması gerekiyor. Farklı kelimelere, dile maruz kalması gerekiyor. Zihninin bilişsel gelişimleri açısından ne kadar çok kelimeye ve kelime sıklığıyla maruz kalırsa zihin o kadar gelişiyor. Bunun için

0: yani gündelik yaşamın içerisinde ki biz şehirde nispeten okumuş işte kültür sanat işleriyle uğraşan aileler olarak bile akşam eve gittiğimizde çocuğumuzla konuştuğumuz konular ve kullandığımız kelimeler o kadar sınırlı ki, değil mi? Yani yemeğini yedin mi, dersini çalıştın mı, öğretmen okulda ne dedi? İşte bir televizyonda bir şey varsa, bir şey görüyorsan, bir olay olmuşsa bununla ilgili değerlendirme yapıyorsun. Yani çocuğun zengin ana diliyle muhatap olabileceği aile ortamındaki ortamlar ne yazık ki büyük şehirlerde gittikçe azalmaya başladı. Hal böyle olunca özellikle okul öncesi durumlarda işte bu resimli kitapların çocuğun tanıdığı, bildiği ve içinde doğduğu coğrafyanın dışında başka coğrafyaları anlatan ve ona yeni kelimeler öğrenmesini sağlayan ya da ana dilinin farklı dil imkanlarını sunan, mesela işte bu bir masal olabilir, bir ninni olabilir, şiir olabilir, fantastik bir anlatı olabilir. Bütün bunları sunan metinlere çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yani anne babaların çok ihtiyacı var. Çünkü oradaki o zengin dil evreniyle kitaplar üzerinden çocuğa bir eğitim veriyorsunuz. Ve bu sizin hani bugün ben oturayım da astronomi kelimelerini çocuğa öğreteyim diyeceğiniz bir şey değil. Bir astronotun hikayesini okuduğunuzda orada uzay mekiğinden, gökyüzünden, buluttan ve diğer işte roketten bir sürü şeyden söz ediyorsunuz ve doğal olarak eğlenceli, güzel yazılmış bir kitap, güzel resimlenmiş bir kitap hem çocuğa bunları öğretiyor, hem duygusal olarak sizin çocukla iletişim kurmanızı sağlıyor, hem de onu bir dille, zengin bir Türkçe ile, zengin bir ana diliyle muhatap kılıyor. Dolayısıyla ne ihtiyaç meselesini tekrar başa dönerek cevaplandırırsam, bence bir çocuğun öncelikle ihtiyacı zengin bir Türkçe ile ona sunulacak farklı anlatım özelliklerini içinde barındıran, Türkçenin anlatım tekniklerini farklı şekillerde, deyimlerini, atasözlerini, ninnilerini, türkülerini, şarkılarını onun kulağına nakşedecek, kulağına fısıldayacak metinlere ve hayal dünyasını zenginleştirecek görsel malzemelere ihtiyaç var. Bunu tavsiye ediyorum.
1: Edebiyatla, bu söylediğiniz şekilde kelimelerle ve yanında sanatla büyüyen çocukların dünyaya daha merhametli baktığını düşünüyor musunuz?
0: Şimdi dünyaya merhametli bakmak sadece kitaplarla olacak bir şey değil. Bu bir bakış açısı. Yani kelimeleri öğretiyorsunuz. Estetik bir bakış açısı kazandırıyorsunuz ama siz bütün bunları yaparken işte kelimeleri, ana dilini öğrettiniz, estetik bakış açısı kazandınız. Şimdi İsrail'in kendi çocuklarına yaptığı gibi ama bombardıman yaparken de götürüp seyrettiriyorsunuz. Merhametli olmaları mümkün değil. Evet, sanatla büyüdüler, çok da kelime biliyorlar ama gaddar ve kötüler. Yani bu anlattığım her şeyi kötülük içinde kullanabilirsiniz. İyilik için de kullanabilirsiniz. Burada daha merhametli olabilmesi için daha merhametli insanların yaşadığı coğrafyada, ortamda ve iklimde yaşamanız lazım. Sizin bir anne olarak bir çiçeğe gösterdiğiniz sevgi ve şefkat onda merhamet uyandırır. Benim annem artık 80 yaşına merdiven dayadı. Hala evine her gittiğimde açan çiçeklerini gösterip sevgiyle bakar mısın ablası çiçekler ne kadar güzel açtı diye seviyor. Bak ben sevgiyi ve canlılara merhameti ondan öğreniyorum. Ya da bahçesinde yetiştirdiği domatesi getirip ikram ettiğinde ablası şunun güzelliğine bak yeni kopardım dalından bu ses tonuyla ve o domatese bu merhameti ve bu şefkati göstererek bana ikram ediyor. O hem o meyvenin benim vücudumda oluşturduğu etkiyi düşünsenize annemin sevgiyle büyüttüğü bu meyveyi ya da bu sebzeyi yiyorum ben de aynı sevgiyle. Şimdi bu bir iklim meselesi, merhamet konusu. Onun için bizim sevgi dolu, merhametli, birbirimize karşı nazik ve güzel konuştuğumuz, komşumuza, akrabamıza, arkadaşlarımıza empati yapabildiğimiz ortamda büyürse bir çocuk, bu edebiyat eserleriyle birlikte merhametli olur diye düşünüyorum.
1: Rami Çocuk ve Sanat Biyaneli'ne gelen bir çocuk, Biyanel'den yanında görünmeyen neyle ayrılıyor?

0: Bence şunu yapıyorlar. Benim şu anda gözlemlediğim bir şey var. Biliyorsunuz Biennale'de farklı sergiler, enstalasyonlar var, deneyim alanları var. Çocuk mesela oradaki bir dekoratif bir sayfaya bakıyor. Yani bir sayfa bir tiyatro dekoru sanatçısı tarafından yeniden yorumlanmış objeler var. Resme bakıyor ve onu görüyor. Yani bir resmin farklı sanatçı tarafından yeniden yorumlanmış halini deneyimliyor. Ya da şunu yapıyorlar mesela sergilerde, tek tek ışığın da etkisiyle çok etkileyici olan o resmi o kitapta bulmaya çalışıyor. Bu bir resim okuma becerisi, aynı zamanda yorumlama becerisi. Yani aynı sayfanın bir dioramadaki etkisiyle sayfadaki etkisinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu ya da aslında o resmin başka başka sanat formlarında farklı şekillerde bir duygu oluşturabileceğini deneyimliyor. Bence bu çok önemli bir deneyim. Yani şöyle düşünün, siz bir çok sevdiğiniz bir kitabı bir tiyatroda mesela izliyorsunuz. Sonra bir sinema filminde izliyorsunuz. Ve her birinin size kattığı şey birbirinden çok farklı. Tıpkı böyle bir deneyim aslında buradaki deneyimde. Tabii bu arada biz şunu da yapmış oluyoruz bence orada. Çocuk kitaplarını onore ediyoruz ve çocuk kitaplarının onun hani belki aldığı, çizdiği, üstünü boyadığı o çocuk kitaplarının o şekilde sunulması onların aslında çok kıymetli ve değerli olduğu duygusunu da bence veriyor çocuğa.
1: Biennale'ye gelmiş bir çocuktan duyduğunuz ilginç bir soru ya da bir kare, bir sahne, bunu hayat boyu unutmayacağım dediğiniz bir anınız var mı?
0: Aslında böyle bir anım yok ama şimdi size direkt söyleyebileceğim bir şey yok ama Biennale'in 3 tane yazılı yani gelenlerin yazılı olarak ifade bıraktığı 3 tane farklı deneyim alanı var. Bunlardan bir tanesi Kobayama'nın meşhur Bir Fikirle Ne Yaparsın kitabını deneyimlettiğimiz bir alan var. Burada bir fikrin olsa bu fikrinle ne yaparsın diye bir soru soruyoruz. Orada stickerlı kağıtlarımız var. Yazabilenler kendileri yazıyorlar. Yazamayanlara orada bizim gönüllülerimiz var. Onlar yazıyorlar ve bu duvarımız şu anda inanılmaz zenginleşti. Burada yani savaşları bitiririmden tutun da anneme güzel hediye alırıma varana kadar çok çeşitli çocukça duygular ve fikirler var. Biz bunları daha sonra toparlayıp Biennale çıktısı olarak göstereceğiz. Ayrıca bir başka deneyim alanımızda da bir çarkımız var. Kitabın serüveni bölümümüz var. Aslında burada da şöyle bir deneyim var. Yani bir yazarın zihninden çıkıp okurla buluşuncaya kadar ki o kitabın yayın evi, editör, çizer, tasarımcı, matbaa o aşamalarını deneyimledikleri başka bir alan var. Orada mesela bir çarkımız var. O çarkı çeviriyor, bir kelime çıkıyor, bir fiil. Ve bununla ilgili kendilerinin ilk kitap cümlelerini yazmalarını istiyoruz. İşte sevmek, başlamak, başarmak, yavaşlamak, okumak gibi değişik fiiller var. Mesela orada da çok ilginç, güzel cümlelerle karşılaşıyorum çocuklardan gelen.
1: Şimdi Biennale'i gezen bir çocuk, aradan yıllar geçti ve büyüdü. Geriye dönüp baktığında sizce nasıl hatırlayacak bu Biennale'i?
0: Şimdi çok zor sorular bunlar. Bunları bilemiyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bir kere geldi, yarım saat burada vakit geçirdi. Hayatında ya kitaplar var mı yok mu bilmiyorum. Ama birincisine geldi, henüz 6 yaşındaydı. İkincisine geldiğinde 8 yaşında. Üçüncüsüne geldiğinde 10 yaşında ve bir Biennale takipçisi oldu. Biennale'deki o kitapları aldı, annesiyle birlikte, babasıyla, öğretmeniyle birlikte bir kütüphane oluşturdu. Sonrakinde yine koleksiyon oluşturdu, geldi. Şimdi bu iki çocuk birbirinden çok farklı. Dolayısıyla hani şudur ya da budur diyebileceğim bir şey değil. En azından Rami'nin kendi atmosferi bile başlı başına görülmeye değer bir yer. Yani Biennale'de herhangi bir etkilenme yaşamamışsa bile böyle bir mekanın içerisinde kitapların olduğu, insanların böyle büyük bir ciddiyetle masalarında okudukları ve okudukları bir fotoğrafın kendisi bir kere çok kıymetli ve çok değerli. Bu atmosferin, bu tarihi atmosferin oluşturduğu duygu çok kıymetli. Bir kere ceplerine bunu koyarak gidiyorlar. Eğer dediğim gibi bu Biennale'i ciddi anlamda gezdiyse, eğlendiyse, deneyimlediyse ve mutlu bir gün yaşadıysa bu yine hafızalarda.

0: ayrı olarak kalacak ve çok değerli olacak. Ama gezdi, deneyimledi, mutlu oldu. Belki ikinci kere geldi ama bir sonrakine de geldi. Burada da herhalde sanatçılar çıkar diye düşünüyorum.
1: Ne zamana kadar devam ediyor? Ne zamana kadar gezilebilir?
0: Evet, 15 Haziran'a kadar, cumartesi pazar dahil akşam 18'e kadar her gün Biennale'imiz açık. Bayramda da açık. Ücretsiz biliyorsunuz. Bahçesi çok güzel. Bütün İstanbulluları, hatta İstanbul dışında fırsat olup da İstanbul'a gelebilecek herkesi bekliyoruz.
1: Gelen birisi kendi kendine gezip anlayabilir mi? Nasıl geziliyor?
0: Aslında tabii ki istediği yerden başlayıp gezebilir ama sergilerde bizim gönüllülerimiz var. Onlar da orada tam da o bulundukları noktada aslında ne olduğunu onlara açıklıyorlar misafirlerimize.
1: Atölyeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Evet, çok fazla atölyemiz var. Yani 50 gün boyunca 1000'in üzerinde, 1500'e yakın atölyemiz var. Bazıları tekrar eden atölyeler. Ve biz 4 yaşından itibaren her yaş grubu için 4-6 yaş, 6-8, 8-10 yaş, 12 yaş üstü, 15 yaş üstü ya da yetişkinler gibi inanılmaz sayıda atölye yapıyoruz. Yurt dışından gelen konuklarımız var. Bunlar hem gelen katılımcılarla çalışacaklar hem yetişkinler için söyleşiler yapacaklar. Çok bu anlamda çok zengin bir içeriği var. Zaten Rami Çocuk ve Sanat Bienali web sayfasından ya da sosyal medya hesabından takip ederlerse orada da bütün programı görebilirler. Bunlar da tabii ki ücretsiz, tamamen ücretsiz. Atölyelerimiz özellikle sistemde kayıtla doluyor. Yani kayıt yaptırarak geliyorsunuz. Çünkü atölyelerin bazıları sınırlı sayıda, yani 20 kişilik, 15 kişilik ya da 25 kişilik atölyeler. Bu nedenle özellikle gelmek isteyip de takip ettikleri atölyeler varsa dinleyicilerimizin mutlaka önden kayıt yaptırmalarını teklif ediyoruz. Ama bunun dışında bazı söyleşilerimiz herkese açık, bütün İstanbullulara açık. Kayıt yapmadan da gelip izleyici olarak katılabilirler.
1: Bir çocuğa sanat aracılığıyla verilebilecek en büyük hediye nedir?
0: Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Aslında konuşmamızın başından beri biz Biennale üzerinde aslında edebiyat ve kitap konuştuğumuz için de bir anlamda sanatın tamamıyla ilişkili konuşuyoruz. Belki toparlamak gerekir diye düşünüyorum. O da şu, bir defa bir şeyi doğrudan söylemekle dolaylı söylemenin inanılmaz bir farklı etkileri var. Bu eğitimde de eğitim terbiyesi de böyledir biliyorsunuz. Yani doğrudan yap ve yapma değil de rol model olarak, örnek olarak, mesel olarak anlatmak bambaşka türlü etki sağlar. Edebiyat da, sanat da aslında bize bunu yapar. Yani bize bir hikaye anlatır. Sanatsal bir hikaye dinleriz. Biz orada bir kahramanın işte yanlışlarını, doğrularını, arayışlarını, yolculuklarını, kendi varoluşunu anlamlandırmalarını okuruz. Aslında sanki onun hikayesini okuyormuşuz gibi o gibidir ama aslında bu okumalar iç dünyamızda, zihnimizde, bilinçaltımızda bir anlamda da o karakterle kurduğumuz ilişki bağlamında kendi yolculuğumuz haline gelir. Yani onunla öyle bir empati kurarız o karakterde ki sanki o seyahati, o yolculuğu biz yapıyoruz. Sanki o sıkıntılar, aşmamız gereken dağlar, mücadele etmemiz gereken devler, yenmemiz gereken ejderhalar sanki bizim sorunlarımız, bizim bizmişiz oradaki kahraman gibi. Ve bu aslında bizi zihinsel olarak da ciddi anlamda güçlendirir. Son zamanlarda özellikle bu klasik masallarındaki bazı şiddet unsurlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bazı tekliflere karşılık bu alanda çalışan psikiyatrlar bunu yapılmaması gerektiğini, yani oradaki o devi yenme, mücadele etme, kılıç sallama ve en sonunda da onu yenme duygusunun çok önemli olduğunu, çocukları çok güçlendirdiğini, aslında hayatta kötülüklerle baş edip onları yenebileceğimiz konusunda bize güç verdiğini söylüyorlar. Aslında tam olarak sanatın etkisi bu. Yani biz

0: Sanat yoluyla estetik şekilde duygularımıza hitap eden bir şekilde ama bilinçaltında da bizi güçlendirecek bir şekilde sanattan yararlanıyoruz.
1: Son olarak çocuklara ve anne babalara bırakmak istediğiniz bir cümle nedir diye sorsak?
0: Evet, edebiyatın güçlü etkisini hayatınızın her yerine dahil ederseniz gerçekten ileride sorgulayan, güzelliklerin peşinde koşan çocuklara sahip olursunuz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Melike Hanım, zaman ayırdığınız, bugün bizimle birlikte olduğunuz için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar nitelikli bir sohbet yapma fırsatı bana verdiniz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hanımlar, bugün akademisyen, yayıncı ve edebiyatçı Melike Günyüz Hanım'la birlikteydik. Melike Hanım'la Rami Çocuk ve Sanat Bienali üzerine konuştuk. Çocukların hayal gücünü merkeze alan bu çok özel etkinlik Rami'de herkese kapılarını açıyor. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz, çocuklarınızın keyif alacağı atölyeler, sizlerin dinleyebileceği birçok seminer ve panelle birlikte Haziran ayında da sizleri bekliyor olacak. Çocuk edebiyatının dönüştürücü gücünü ve sanatın çocukların dünyasına nasıl yeni kapılar açtığını programımızda konuştuk. Belki bugün programdan sonra geriye kalan Melike Hanım'ın cümlesine ek olarak çocukların hayal ettiği bir dünyada hepimiz için daha yaşanılabilir, daha güzel günler, daha kolay gelecektir diyoruz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.

Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Rahatsız olmazsanız şöyle oturabilir miyim?
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Kur'an-ı Kerim mi o? Ne güzelmiş küçücük.
1: Evet, biraz içim daraldı da meal okuyordum.
0: İlginç. Ben sadece nasıl diyeyim, ibadet olsun diye okunur diye biliyorum. Hani mübarek akşamlarda, kabristanda, camide, Ramazan'da filan. Böyle dışarıda bir de içi daralınca Kur'an okuyan birini hiç görmedim açıkçası.

0: cazı.
1: Akif'i bilirsiniz. Çok severim şu beytini. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Kur'an bizim gözümüzün nuru, kutsal kitabımızdır. Evet, aynı zamanda dünya rehberimiz. Maddi manevi hastalıklarımıza şifa. Nefsimizin arızi hastalıklara düşmemesi için yol gösteren bir şifa ki hem dünyaya hem ahirete faydası var. İnsanın yegane yaratıcısı ve Rabbi tarafından onun ihtiyaçlarına göre belirlenmiş emirlerle, yasaklarla ve geçmişlerin ibretli hadiseleriyle bizlere seslenen bir ilahi ses. Böylesine bir kitap sadece eve, camiye, kabristana mahsus olabilir mi?
2: Evet, doğru aslında.
1: Kur'ansız hayatın kendisi eksiktir. Çünkü Kur'an aynı zamanda bir kimliktir. Müslümanca, Allah'a kulca yaşamanın kimliği. Ne kadar çok Kur'an'la haşır neşir olursak, o kadar kimliği ve kişiliği oturmuş insan oluruz. Sağlam karakterli bir insanın zaten Allah dilemedikçe maddi ve manevi hastalıklara kapılması düşünülemez. Hayata bakışımızda, yaşayışımızda, olaylara ve kişilere verdiğimiz tepkilerde bu kimliğimizin ön plana çıkması gerekir.
2: Yani hem bu dünyada hem de öldükten sonra bize rehberlik ediyor. Bu durumda anlayarak okumalı o zaman. Bize ne söylediğini, neyi tavsiye ettiğini de bilmek lazım. Siz bunun için mi meal okuyorsunuz?
1: Evet, söyledim ya. Kur'an, insanın her iki alemde de başına gelebilecek olumsuzluklara karşın bir rehber vazifesindedir. Okurken verdiği özgüven bazen korku, bazen sevgi, bazen ümittir. Asr-ı saadetin muhteşem insanları olan sahabeler, Kur'an'ın bu hususiyetinden faydalanmak için onu dura dura, özümseye özümseye okurlardı. O dönem içinde zaten bölüm bölüm inen Kur'an'ın okudukları birkaç ayetini hayatlarına tatbik etmeden diğer ayetlerine geçmek istemezlerdi.
2: Nerede? Neyi tam yapıyoruz ki zaten? Ama iyi oldu. Hani derler ya, Allah çıkardı sizi karşıma. Bundan sonra daha çok Kur'an okuyacağım. Hem de mealiyle birlikte.
1: Allah gayretinizi ve isteğinizi daim kılsın. Allah Kur'an'la aydınlanmak nasip etsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim aydınlatır.
3: Zamanıdır.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Mukaddes Kudüs. Kudüs'ün Yahudi'ye başşehir olması, Beni İsrail'in arz-ı mev'ud hayalinin gerçekleşmesidir. Kudüs'ün Yahudi'ye başşehir oluşu, Osmanlı Devleti'ni yıkma tasarısının asıl ve nihai hedefe ulaşmasının resmidir. Kudüs'ün Yahudi'ye başşehir oluşu, Sultan Abdülhamit Han'a karşı işlenen zulüm ve cinayetlerin Yahudiler tarafından düzenlendiğinin kesin ispatıdır. O Abdülhamit Han ki, Beynel Minel Yahudi örgütünce Yahudilerin Filistin'de Osmanlı Devleti'ne bağlı vatandaşlar olarak oturması karşılığında bütün dış borçlarımızın ödeneceği şeklindeki resmi teklifini şiddet ve celaletle reddettiği için adı Kızıl Sultan'a çıkarılmıştı ve bunun üzerine tahttan indirilmişti. Ve Osmanlı'nın yönetimi Siyonistlerin güdümündeki İttihat ve Terakki fırkasına verilmiş, 10 yılda Balkanlar ve Trablus elden çıkmıştı. Devlet, 1. Dünya Savaşı'na itilmiş, İslam Birliği ortadan kaldırılmıştı. Bunun için Orta Doğu, emperyalistler tarafından işgal ve taksim edilmiştir. Bunun için taksime uğratılan Orta Doğu'da birbirine muhalif devletler kurulmuş, başlarına emperyalizmin adamı kadrolar getirilmişti. Orta Doğu ülkelerine göstermelik bağımsızlıklar verilmesi, ardından Birleşmiş Milletler kararıyla Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması, safha safha Abdülhamit Han'dan ve onun temsil ettiği İslam Birliği davasından intikam almaktan başka nedir? O Birleşmiş Milletler ki şimdi de İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngören kararın sahibidir ve dahi Kudüs'ün başşehir olarak ilanına muhalefet ediyor. Ne iğrenç bir oyun. Tavşana kaç, tazıya tut politikası. Birleşmiş Milletler nasıl ki Yahudi amaline hizmet sadedinde Filistin'i Yahudi'ye teslim ettiyse, şimdi dahi aynı hizmete amade sadedinde Kudüs'ün başşehir ilanına itiraz ediyor. Şimdilerde başını Amerika çekiyor bu iğrenç oyunun. Amerika hem İslam ülkelerine şirin görünerek buralardaki sömürüsünü pekiştirmeye bakıyor bu tutumuyla, hem de öte yandan İsrail'i beslemeye, kuvvetli tutmaya, yaramayan göstermelik bir jestle de İslam ülkelerinin gönlünü hoş etmeye oynuyor. Sözle İsrail'i haksız gösteren Amerika, fiiliyatta İsrail'in ta kendisidir. Başta Amerika olmak üzere bütün kızıl ve kara emperyalizm, İslam milletinden intikam almaktadır. İsrail'i destekliyor dünya emperyalizmi. İsrail'i güçlü ve saldırgan halde tutarak, İslam ülkelerinin daimi bir savaş ortamı içinde yaşamasını sağlıyor. Orta Doğu ülkeleri emperyalizmin en pahalı silah müşterisidir. Emperyalizm, petrole ödediği parayı silah satarak geri alıyor Müslümanlardan. Satılan silahların nispeti ise hiçbir zaman için İsrail'e eşitlenmiyor. Emperyalistler milyarlarca dolara sattıkları bu silahları İsrail aracılığıyla imha ettirerek sürekli olarak sömürmekte ve iflah olmamaktadır Müslüman ülkeleri. İsrail, dünya emperyalizminin Müslümanların içine soktuğu her kundağın fitilidir. İslam ülkeleri bu evrensel çarkı değiştirici ayrı bir kurtuluş yoluna koyulmadıkları sürece bu oyun devam edip gidecektir. Müslümanlar düşmanlarının sadece İsrail değil, bütün bir küfür dünyası olduğunu kavramalıdır. Küfür dünyası

Ben alabildikleri silahlarla İsrail'i yani küfür dünyasını mağlup edemeyeceklerini bilmelidirler. Müslümanların aldıkları her silah, emperyalizmin amaçlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Kafirlerin Müslümanlara kendilerini yenik düşürtecek silahları vermeleri mümkün mü? Müslümanları ancak İsrail'e karşı hacil düşürecek nispette donatır onlar, şimdiye kadar olduğu gibi. Müslümanlar kendi silahlarını kendilerinin yapabildikleri güne kadar galebe çalamazlar İsrail'e, emperyalizme. Kudüs'ün baş şehir yapılması, İslam ülkelerinin silah satıcılarına yine milyarlarca dolar ödemeleri için bir manevradır. İslam ülkelerinin başında bulunan kukla idareciler, bu silah alımı çabalarında kendi haklarını da peşlerine takmanın vesilesini bulmuşlardır. Halk, Kudüs'ün kurtarılması heyecanına düşerek başlarındaki hükümetlerin silah alımı eylemlerini candan destekleyecektir. Yani dünya emperyalizmi, siyasi ve ekonomik çıkarlarını temin yolunda Müslüman haklarını da elde etmiş bulunuyor şimdi. Müslümanlar Kudüs'ün yasıyla kıvranırlarken, emperyalistler kasalarını dolduracaklar ve kukla yöneticilerse bu yası istismar ederek rollerini oynamayı sürdüreceklerdir. Kudüs'ün baş şehir olması İslam'dan öç alma hamlesidir. Ama bu öç alma, yeryüzü Müslümanlarının bilinçlenmesinin de mihrakı olacaktır mutlaka.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü

0: Karayolla taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorset Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay Konya. 0534 222 8356.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Fethiye'ye gelen bilir, kebabın iyisi.

0: tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır.

eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmelisinizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki, nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile güzel.

ey yolcu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı, zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin bulsun seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcu. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

Ey yolcu, kalbini masibadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

ey yolcu, her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki ölen hayvan imiş aşıkları.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.

Batuhan Şengül. Kitaplık.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da kitaplık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, kitaplık programında Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in Semerkant yayınlarından yayımlanmış olan Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya devam ediyoruz. En son Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması konusundaki bazı itirazlara cevap faslında kalmıştık. Bu fasıldan devam ediyoruz. Eğer bana Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmayacağını söylüyorsun, ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namazda yanıldığını ifade eden Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadisi nasıl açıklarsın diye soracak olursan, öncelikle hadisi konuşalım, sonrasında cevapları zikredelim. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırmış ve ikinci rekatta selam vermişti. Sahabeden Zülideyn ayağa kalktı ve ''Ya Resulallah, namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı iki rekat namaz kıldırdın?'' diye sordu. Bunun üzerine Resulullah ''Bunların hiçbiri olmadı.'' buyurdu. Bu hadisin bir başka rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zülideyn'in sorusuna ''Ne namaz kısaldı ne de ben unuttum.'' diye cevap vererek her iki halinde söz konusu olmadığını söyledi. Hadis-i şerifin tamamı okunduğunda bu durum görülür. Halbuki Hazreti Zülideyn'in bunlardan biri oldu ya Resulallah dediği gibi gerçekten de söz edilen durumlardan biri gerçekleşmişti. Ey okuyucu! Allah Teala beni de seni de rızasına uygun işler yapmaya muvaffak kılsın. Şunu bilmelisin ki İslam alimleri de bu durumu çeşitli şekillerde açıklamışlardır. Bu konuda söylenenlerin bir kısmı isabetli görüşken bir kısmı doğrudan uzaklaşma eğilimindedir. Benim görüşümse şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ etmesiyle ilgili olmayan konularda yanılıp hata edebileceğini söyleyenler, bu hadis ve benzeri rivayetlerle itiraz etmeye hakları bulunmamaktadır. Zira biz daha önceleri bu görüşü çürüttük ve tebliğ ile ilgili olmayan konularda da Resul-i Ekrem Efendimizin yanılıp hata etmeyeceğini belirttik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir hareketinde kesinlikle yanılmayacağını ve unutmayacağını kabul eden, fakat böyle hallerde ümmetine yol göstermek, öğretmek için unutmuş gibi davrandığını söyleyenler de var. Onlara göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurarak gerçeği dile getirmiştir.

Gerçekten de namaz kısalmamıştır. Kendisi de 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldırmamıştır. Ancak o ümmetine 4 rekatlı bir namazı unutarak 2 rekat kıldıklarında sevh secdesi yapmaları gerektiğini öğretmek için böyle yapmış ve 2 rekatta selam vermiştir. Ancak bu görüş pek tutulacak bir görüş değildir. Biz bunun neden tutulmayacağını ileride konuşacağız. Bir de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde hiçbir şekilde yanılmayacağını, dini tebliğ etmekle ilgili olmayan hususlarda yanılabileceğini söyleyenler vardır. Bu görüşü birkaç bakımdan konuşacağız, cevaplandıracağız. Birinci cevap, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Zülyedeyne radıyallahu anh'a ne namaz kısaldı ne de ben unuttum diye cevap verirken kendi inancını ve kanaatini dile getirmiştir. Namaz kesinlikle kısalmadı derken namazın kısalmadığı konusunda hiçbir şüphe bulunmadığını, gerçeğin bundan ibaret olduğunu söylemiştir. Allah Resulü 2 rekat namaz kıldırdığını unuttuğu halde ben unutmadım buyururken bu konuda kendi inancını dile getirmiş ve unutmadığı kanaatinde olduğunu ifade buyurmuştur. Her ne kadar inancıma göre, kanaatime göre unutmadım gibi bir ifade kullanmasa bile inanç ve kanaatin bu yönde olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimizin bu sözü de gerçeğe uygundur. İkinci cevap. Peygamber Efendimiz ben unutmadım buyururken ben selam vermeyi unutmadım demek istemiştir. Daha açık bir söyleyişte Peygamber Efendimiz ben kasten 2 rekatta selam verdim ve bile bile 2 rekat kıldırdım demek istememiştir. Bu cevapta doğruluk ihtimali bulunmakla beraber bu ihtimal de uzaktır. Üçüncü cevap Hazreti Zülyedeyn radıyallahu anh'ın ya Resulallah namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı 2 rekat namaz kıldırdın sorusuna Resul-i Ekrem Efendimiz bunların hepsi olmadı diye cevap vermiş ve bu cevabıyla bunlardan sadece biri oldu, ikisi birden olmadı demek istemiştir. Bu üçüncü görüş doğruya en uzak ihtimali bulunan görüş olmakla beraber onu doğru kabul edenler de vardır. Esasen doğru olan bu görüşün tam zıddıdır. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum şeklindeki sahih hadisi şerifidir. Fakih ve muhaddis imamlarımızın yukarıdaki hadisle ilgili olarak verdikleri bu cevapların her biri hadisin lafzına uygun görünmekle beraber onların bir kısmı hadisin manasına oldukça uzak, bir kısmı da hayli zorlama cevaplardır. Bence bu görüşlerin hepsinden daha uygun ve doğruya en yakın olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben unutmadım buyururken unutma işinin kendi elinde olmadan meydana geldiğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi unuttuğunu söyleyen bazılarının da böyle demesini uygun görmemiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Birinizin şu ayetleri unuttum demesi kötü bir şeydir. Halbuki o unutmamış, ona Allah Teala unutturmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Ben unutmam fakat Allah bana unutturur. Nitekim Hazreti Zülyedeyn Resul-i Ekrem'e ya Resulallah namaz mı kısaldı yoksa sen unutarak mı 2 rekat namaz kıldırdın diye sorduğunda namazı kendisinden bilerek ve isteyerek kısalmadığını ve unutmadığını belirtmiştir. Şayet namazı kısaltma ve unutma söz konusu olmuş olsaydı, Allah Teala tarafından unutturulduğunu söylemiş, eksik kıldırılıp kıldırılmadığı orada bulunan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma gibi sahabilere sorup, onlardan olumlu cevap alması üzerine de kendisine unutturulduğu ve bunun ümmetine unutmaları halinde nasıl davranacaklarını öğretmek için yapıldığı kesinlik kazanmıştır. Buna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum veya bunlardan hiçbiri olmadı buyurması gerçeği dile getirmektedir. Gerçekten de namaz kısaltılmış ne de kendisi unutmuş fakat Cenab-ı Hak ona bunu unutturmuştur. Bazı İslam büyükleri unutmakla yanılmak arasındaki farka dikkatimizi çekerken Peygamber Efendimizin yanıldığını fakat unutmadığını, bundan dolayı da ben unutmadım buyurduğunu belirtmiş ve şöyle demişlerdir. Unutmak kalbin gafletidir ve büyük bir beladır. Yanılmaksa kalbin başka bir şeyle meşgul olması yüzündendir. İşte bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz namazda yanılır fakat namazdan büsbütün gafil olmazdı. Onu namazın rükû, secde gibi hareketleriyle yeterince meşgul olmaktan alıkoyan, namazdan gafil olması değil, namazı huşuyla kılmasıdır. Bu görüşün gerçeği yansıtması halinde Resul-i Ekrem'in ne namaz kısaltıldı ne de

ben unuttum buyurmasında gerçeğe aykırı bir durum yoktur. Benim kanaatime göre ise Peygamber Efendimizin ne namaz kısaltıldı ne de ben unuttum buyurması, unutmanın iki manasından biri olan terk etmek anlamındadır. En doğrusunu Allah bilir ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle şunu demek istemiştir. Namazı 4 rekat kılacak yerde 2 rekatta selam verdim. Ancak bunu unutarak yaptım. Unutmak da benim elimde olan bir şey değil. Benim bu görüşümün delili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifidir. Dini bir hüküm koymak için unuturum veya Allah Teala bana unutturur. Peygamberlerin büyük ve küçük günahlardan korunması. El ve ayak gibi organlarla yapılan işlere, bir organ olarak dilin verdiği haberler dışında yaptığı konuşmalara, aynı şekilde kalbin de Allah'ın birliğine imanın ve daha önce sözüne ettiğimiz kendisine has bilgilerin ötesinde düşündüklerine gelince, bütün bunlardan insan sorumlu tutulacaktır. İslam alimleri, peygamberlerin bu gibi çirkin işler yapmaktan ve helak edici büyük günahları işlemekten masum olduklarında görüş birliği içindedirler. Aralarında Kadı Ebu Bekir el-Baklani'nin de bulunduğu, İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, peygamberlerin günah işlemekten beri olduğu hususunda ilk devir alimlerinin sözünü ettiğimiz bu icmaya dayanmışlardır. Ebu İshak el-İsfereyani'nin de aralarında bulunduğu diğer İslam alimleri ise icma delili yanında akıl delilini de kullanarak peygamberlerin büyük küçük hiçbir günahı işlemeyeceklerini söylemişlerdir. Peygamberler günah işlemeyecekleri gibi getirdikleri ilahi buyrukları ümmetlerine söylememe, Allah'ın emirlerini onlara tebliğ etmeme hususunda da Cenab-ı Hak tarafından korunmuşlardır. İslam alimleri arasında bu hususta da görüş ayrılığı yoktur. Peygamberlerin günahtan masum olması, ilahi buyrukları gizlememeyi ve onları tebliğinde kusur etmemeyi de gerekli kılar. Üstelik onların gösterdiği mucize de böyle hataları yapmayacaklarını ortaya koyar. Bütün alimler Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri bu tür günahlardan koruduğunda görüş birliği etmişlerdir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu şöyle demiştir. Peygamberler ümmetlerine tebliğ etmekle görevli oldukları ilahi buyrukları isteseler kendi iradelerini kullanarak tebliğ etmeyebilirlerdi. Fakat Allah Teala onları görevlerini yerine getirmemekten korumuştur. Yalnız Mutezile'den Hüseyin en-Neccar bu görüşün aksini savunmuş, Allah Teala peygamberlere günah işleyecek güç ve kudret vermediği için onların günah işlemeyeceğini söylemiştir. Küçük günahlara gelince, sahabe ve tabi'in gibi selef alimlerinden bazıları ise daha sonra gelen alimler peygamberlerin küçük günah işleyeceğini söylemişlerdir. Ebu Cafer İbni Cerir tabiri ile diğer fakih, muhaddis ve kelam alimlerinin görüşü budur. Bundan sonraki bahiste peygamberlerin küçük günah işleyip işlemeyecekleri konusunda onların ileri sürdükleri delilleri zikredeceğiz. Yine diğer bazı alimler de bu konuda görüş bildirmemeyi uygun görmüşler ve gerekçelerini açıklarken peygamberlerin küçük günah işlemesinin aklın imkansız görmediğini ancak kitap ve sünnette bu konuda dair bir bilgi verilmediğini söylemişlerdir. Muhakkik bazı fakih ve kelam alimleri peygamberlerin büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş ve şöyle demiştir. Çünkü insanlar nelerin küçük günah olduğunu ve onları büyük günahlardan nasıl ayırmak gerektiği konusunda hem itiraf etmiş hem de zorlanmışlardır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma ve başka alimler Allah'a isyanın anlamına gelen her günahın büyük günah olduğunu söylemiştir. Küçük günahlara küçük denmesinin sebebi büyük günahlara oranlıdır. Esasen hangi konuda Allah'a karşı gelinmiş olursa olsun yapılan o iş büyük günahtır. Ebu Muhammed Abdülvehhab bin Nasır şöyle demiştir. Allah Teala'ya isyan anlamı taşıyan günahlara küçük günah denemez. Ancak büyük günahlardan sakınıldığı takdirde affedilen günah anlamına küçük günah denebilir. Cenab-ı Hak affederse küçük günahlardan dolayı insan hesaba çekilmez. Ama büyük günahlar böyle değildir. Onları yapan kimse yaptığına pişman olup Allah'a tövbe etmedikçe Cenab-ı Hak büyük günahları bağışlamaz. Onları affetmek Allah'ın lütfuna ve merhametine kalmıştır. Kadı Ebu Bekir el-Baklani ile Eş'arilerden bir grup alimin ve fakih imamlarının birçoğunun görüşü böyledir. Bazı imamlarımız da şöyle demiştir. Peygamberler küçük günahları birçok defa yapmaktan korunmuşlardır.

Çünkü küçük günahlar tekrarlandıkça büyük günahlara dönüşür. Küçük günahlar tekrar tekrar işlemek insanın kişiliğini zedeler, saygınlığını yok eder, onu başkalarının gözünden düşürüp zelil biri yapar. İslam alimleri peygamberlerin küçük günah işlemekten korunduklarında görüş birliği etmişlerdir. Çünkü küçük günahlar onları işleyenlerin makam ve mevkiini küçültür, itibarını düşürür, kalplerin onlardan soyup nefret etmesine yol açar ki peygamberler böyle durumlardan münezzehtir. Hatta bazı davranışlar aslında mübahken insanı kötülüğe götüreceği endişesiyle mübah olmaktan çıkarak yasaklanan şeyler arasına girer. Peygamberlerin peygamber olmadan önce de günahtan korundukları. Peygamberlerin peygamber olmadan önce küçük günahlardan korunup korunmadıkları hususunda alimlerin farklı görüşleri vardır. Kimi onların peygamber olmadan önce büyük günahlardan korundukları gibi küçük günahlardan da korunduklarını söylemiş, kimi de küçük günahlardan korunmadıklarına ileri sürmüştür. Doğru olan görüş inşallah söylediğim gibidir. Onların her türlü kusurdan münezzeh oldukları, kendilerinden şüphe edilmesine yol açacak her kabahatten korunduklarıdır. Nitekim onların günah işleyeceklerini düşünmek imkansızdır. Çünkü günahlar ve yasaklar dinin yerleşmesinden sonra söz konusudur. Peygamber gelmeden önce din olmayacağına göre o zaman günah anlayışından nasıl söz edilir? Alimler kendisine vahiy gelmeden önce Peygamber Efendimizin daha önceki peygamberlerin şeriatından birine bağlı olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı onun herhangi bir şeriata bağlı olmadığını söylemiştir. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun, cumhurun görüşü böyledir. Bu görüşe göre Resulullah Efendimiz peygamber olmadan önce günah işleyip işlemediği söz konusu değildir. Çünkü farz, vacip, müstahap, haram gibi dini hükümler ancak emirler, yasaklar belli olduktan ve şeriat ortaya çıktıktan sonra söz konusu edilebilir. Resul-i Ekrem'in peygamber olmadan önce kendisinden evvelki peygamberlerden birinin şeriatına bağlı olmadığını kabul edenler de kendi aralarında farklı düşünmüşlerdir. Ehl-i sünnetin keskin kılıcı ve sünni akidenin önderi unvanlarına sahip Kadı Ebu Bekir el-Bakıllaniye rahmetullahi aleyhe göre Peygamber Efendimizin daha önceki bir şeriata bağlı olup olmadığı akılla değil nakille bilinir. Şayet bu konuda bir bilgi olsaydı mutlaka nakledilirdi. Zira böyle bir bilgiyi gizleyip saklamak mümkün olamazdı. Çünkü bu durum Resul-i Ekrem'in hayatıyla ilgili en önemli meselelerden biri olduğu için daha önce bağlı olduğu dine inananlar o bundan önce bizim şeriatımıza bağlıydı diye övünürlerdi. Ve Resulullah Efendimiz onları İslam dinine davet ettiği zaman da kendisine sen daha önce bizim dinimizde değil miydin? Şimdi ne oldu da dinimizden vazgeçmemizi istiyorsun diye ona sorarlardı. Oysa bu konuda hiçbir haber nakledilmemiştir. Peygamberlerin yanılması ve unutması. Peygamberlerin günahlardan korunmuş olduğuna dair buraya kadar anlatılanlar, onların kasten, bilerek ve isteyerek günah işlemeyeceklerini göstermektedir. Bilerek ve isteyerek yapılan dine aykırı işlere günah, masiyet adı verilir ve bu günahları işleyenler yaptıklarından sorumlu tutulur. Dini görevlerini bilerek ve isteyerek değil de, unuttuğu ve yanıldığı için yapamamak günah değildir. Bunun bir sorumluluğu da yoktur. Peygamberler de bu konuda tıpkı ümmetleri gibi unuttukları ve yanıldıkları için yapamadıkları görevlerden ve istemeden yaptıkları hatalardan sorumlu değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dini bir hüküm ortaya koymak için unutması ona özel bir durumdur. Bu unutmanın sebebi ümmeti ibadet ederken bir şeyi unuttuğunda ne yapmaları gerektiğini onlara öğretmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği ibadet konusundaki nimetleri tamamlamak, getirdiği dinin noksanlıktan uzak olduğunu ve onda tenkit edilecek bir kusur bulunmadığını göstermektedir. Peygamberlerin davranışlarında unutup yanılabileceklerini söyleyen alimler, onların yanılmalarının devamlı olmayacağını, Cenab-ı Hakk'ın onlara neyi unutturduklarını, nerede yanıldıklarını derhal bildireceğini söylemişlerdir ki, doğru olan da budur. Bazı alimler ise peygamberlere unuttukları şeyin hemen haber verilmeyip, vefatlarından önce bildirileceklerini ileri sürmüştür. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Peygamber Efendimizin dini öğretirken, dini hükümleri açıklarken ve ümmetine örnek olmak üzere bir şey yaparken hata edemeyeceğini, fakat kendine özel ibadetlerinde ve kalbi zikirlerinde hata edip yanılabileceğini söylemişlerdir. Resul-i Ekrem'in böyle hata edip yanılmasının sebebi halkın sıkıntılarına katlanması, ümmetini yönetmesi, ailesinin işleriyle uğraşması, düşmanlara karşı tedbir alması gibi meşguliyetlerdi. Fakat

Bu yanılmalar sık sık değil, nadiren meydana gelirdi. Şu hadis-i şerif, onu yukarıda sayılan işlerle uğraşmaktan dolayı nasıl etkilendiğini göstermektedir. Bazen kalbimi çeşitli düşünceler kaplar ama ben Allah'a günde 100 defa istiğfar ederim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılması asla onun yüce derecesini düşürmez. Mucizelerine de ters düşmez. Bazı alimlerse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir şekilde yanılmayacağını, unutmayacağını, hata etmeyeceğini, gaflete düşmeyeceğini söylemişlerdir. Bu görüşte olanlar tasavvuf ehli, manevi ilimlerle meşgul olan gönül adamlarıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanılmasına dair hadislere onların nasıl baktığını inşallah bir sonraki bölümlerde açıklayacağız. Efendim böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Semerkant yayınlarından çıkan Kadı Yaz Rahmetullahi Aleyh'in kaleme almış olduğu Şifa-i Şerif Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kitabından okumaya, istifade etmeye, istifadenize sunmaya gayret ettik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanıldığına dair hadislerin değeri faslında kaldık. Haftaya salı günü saatleriniz 12 gösterdiğinde bu fasıldan okumaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Batuhan Şengül. Kitaplık.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

Okuyan Kerim Öztürk. Taha Suresi 1. ayetten 76. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim.

0: sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
4: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum paylaşımını yaptı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Nek Sosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhuriyetimizin yarınını inşa edecek olan gençlerimize duyduğumuz güvenle, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum, dedi. 10 ülkeden işgalci İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısına kınama geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan, barışçıl sivil bir insani girişim olan küresel Sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı. Bakanların uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırladığı ve sivil gemilerle insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınadığı aktarılan açıklamada, gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir ifadesine yer verildi. Açıklamada bakanların filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılmasıyla haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin

Yeni açıklama yapıldı. Açıklamada Alcagnon, Andros, Coboblanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sabadat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elenge adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 140 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi. İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor açıklamasını yaptı. Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahya'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor açıklamasını yaptı. İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yasa dışı bahis siteleri ve entegre panellerle bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yapılacak denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurban Bayramı tatili döneminde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız gerçekleştirileceğini aktaran Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımlarının uygulanacağını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Gençlik Programı kapsamında Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisine 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılının Şubat ayında hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı'nın güncel verilerini paylaştı. Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite öğrencilerini desteklemeye hedefleyen programa, gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Işıkhan, 250 bin kişilik kontenjan için bugüne kadar 930 bine yakın başvuru alındığını kaydetti. Işıkhan, 81 ilde 127 kamu üniversitesiyle işbirliği yapılarak toplam 2350 program düzenlendiğini aktararak, bu kapsamda yaklaşık 220 bin gencin programdan faydalandırıldığını ve öğrencilere toplamda 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını ifade etti. Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken, pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilerden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde önümüzdeki 7 günlük süreçte yağışlı sistem etkili olacak. Yarın ve perşembe günleri yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Marmara bölgesinin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Adalar Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışlı hava dalgası hafta sonunda etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışların yer yer etkili olması bekleniyor. Haftalık tahminin son günü olan 25 Mayıs pazartesi günü yağışlı sistemin yurdun büyük bölümünde etkili olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve fehman ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhiqna bi 'ibadikes salihin. Amma ba'd. Evet, İmam-ı Kuduri'nin El-Muhtasar adlı eserinde en son kaldığımız bölüm farz namazların kıraat hususuydu. Ve oradan da nafile namazlarla ilgili bir takım hükümlerden inşallah bugünkü dersimizde bahsedeceğiz. وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكَعْتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ Farz namazların ilk iki rekatinde kıraat okumak, Kur'an'dan bir miktar okumak vaciptir. Kıraatın kendisi farzdır. Yani kıraatsız bir namaz geçerli değildir. Ancak ümmidir. Kur'an okumayı ezberinde yoktur. Yeni Müslüman olmuştur. Onlar için caizdir. Bunun dışında kıraatsız bir namaz asla geçerli olamaz. İlla ki kıraattan bir Kur'an'dan bir miktar ezbere doğru bir biçimde okuması gerekir. Ancak Kur'an'dan okunan bu miktarın farz namazların ilk iki rekatinde olması ise vaciptir. Yani bir insan unutsa, farz namazın ilk iki rekatinde kıraat yapmasa, son iki rekatında kıraat yapsa, yine farz yerine gelmiş, namaz sahih olmuş olur. Ve namazın sonunda da sehiv secdesi yapar, unutarak ilk iki rekatta vacip olan kıraati, unutarak son iki rekata tehir ettiği, ötelediği için, geciktirdiği için sehiv secdesi yapması gerekir. Yani burayı böyle anlamak lazım. Kıraatun vacibetun. Kıraat vaciptir değildir. Kıraatı ilk iki rekatta yapmak vaciptir. Kıraatın kendisini okumak ise farzdır. İlk iki rekatta okunan kıraatin Fatiha ve Fatiha'dan sonra da zamm-ı sure olması ayrı bir vaciptir. Ve huve muhayyerun fil uhriyeyni. Farz namazların son iki rekatinde, üç akşam namazı gibi ya da öğlen, ikindi, yatsı namazı gibi, üç ve dördüncü rekatlerinde ise muhayyerdir. Yani kıraat yapması farz değildir. Muhayyerdir, kıraat yapması efdaldir. Ne demek efdal? İnşa'e sekete ve inşa'e sebbaha. Kıraat yaparsa efdal olan, dinimizce en güzel olanı yapmış olur. Kıraat yapmaz, yerine üç kez Subhanallah derse, tesbih ederse yine de namazı geçerlidir, sahihtir. Tesbih yapmayıp üç kez Subhanallah yerine sussa, üç ve dördüncü rekatlerde

başını kılarken hiçbir şey okumasa, tabii fıkıh bunları öğretilirken böyle uygulansın anlamında değildir. Yani fıkhın iki bölümü vardır. Bir, uygulamak için öğrenilen, amel için öğrenilen, tatbik için öğrenilen. İkincisi ise başa bir mesele gelince nasıl davranacağımız hususunda hükmü bilmek için öğretilen. Amel içinden ziyade hükmü öğrenmek için öğretilen. Diyelim ki bir kimse farz namazın 3 ve 4. rekatlerinde dalsa. Dalmak demek susmak demektir. Kıraat yapmasa, tesbih yapmasa, dalsa, normalde namazın içerisinde kıraat yapılan noktalarda dalınca, bu dalma ve susma miktarı 3 kez Subhanallah diyecek kadar olduğunda namazın sonunda sevserisi gerekiyor. Ancak 3. ve 4. rekatlerde dalsa namazın sonunda sevserisi yapması gerekmez. Çünkü farz namazlardan bahsediyoruz. Nafileden, sünnetlerden bahsetmiyoruz. Farz namazın 3 ve 4. rekatlerinde dalsa namazın sonunda sevserisi gerekmez. Çünkü buradaki mahal konum farz olan kıraat konumu değildir. Kıraatın okunmasının eftali olduğu, isterse sekete, susabileceği ve inşa'a dilerse de sebbaha tesbih getirebileceği bir mahaldir. Tercih edilen görüş de budur. Bu konuyla ilgili ilk görüş budur. İmam-ı Kuduri de tercih edilen görüşü el kitabında nakletmiş. Mezhebde nakledilen ikinci görüş ise şudur. Farz namazların 3. ve 4. rekatlerinde kıraat yapmak sünnettir. Birincisi efteldi. İkinci görüş sünnettir. Bu görüşe göre sünnet olan Fatiha yerine tesbih getirirse kerahat işlememiş olur. Ama susarsa, sessiz kalıp 3 kez Subhanallah diyecek kadar sessiz kalıp hiçbir şey söylemeden rukuya giderse bu durumda mekruh işlemiş olur. Mekruh, şeriatta yadırganan, hoşlanılmayan şey demektir. Bu mezhebimizce zikredilen ikinci görüştür. Mezhepte zikredilen üçüncü görüş de şudur. Bu görüşte Hasan bin Ziyad'ın İmam-ı Azam'dan naklettiği görüştür. 3 ve 4. rekatlerde Fatiha okumak vaciptir. Nasıl 1 ve 2'de vacipse 3 ve 4'te de Fatiha okumak vaciptir denmiştir. Ve bu üçüncü konuyu mezhep alimlerinin muhakkıklarından olan büyük alim Allame İbn-i Hummam da bu görüşü tercih etmiştir. Ya bu konuda yani ne de olsa İmam-ı Kuduri seket ediyor. Öyleyse ben de susarım demek namaz ibadeti açısından riskli bir davranıştır. İbadetlerde mükellef kulların, Müslümanların yapması gereken en ihtiyatlı olan, Allah katında sorguya çekileceğini düşünüp en tedbirli olan amelle amel etmektir. Bu yüzden her ne kadar Kemal İbni Humam'ın da tercih ettiği, Hasan bin Ziyad'ın da İmam-ı Azam'dan naklettiği vacip görüşü, mezhebin tercihi olmasa da ihtiyat açısından amel edilmesi gereken bir hükümdür. Zaten çocuklara bile bu hüküm öğretilir. Denilir ki namaz kıldığımızda farz namaz kılınınca nasıl öğretiriz? Farz namaz kılıyorsak ilk iki rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure, 3. ve 4. rekatta ise sadece Fatiha okunur diye öğretiriz. Buradaki İmam-ı Kudur'un zikrettikleri çocuklara bile öğretilmez. Yani ister Fatiha oku, ister tesbih çek, ister sus, öğretilmez. Neden? Çünkü ibadette en ihtiyatlı olan görüş Fatiha okuma görüşüdür. وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعَ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَفِي جَمِيعَ الْوِتْرِ Nafile namazların tüm rekatlerindeki sünnette nafilenin altındadır. Her nafile sünnettir, her sünnet nafile değildir. Bu yüzden burada nefil ifadesi umumi bir ifadedir. Hem nafile namazları içine alıyor, hem de tüm sünnet namazları içine alıyor. O zaman şu manaya geliyor. Nefil yani farzın ve vacip namazların dışında kalan tüm namazlarda

vitir namazında da her ne kadar amelen farz olsa da, vitir namazında bir tür nafileye de benzediği için bu namazların tüm rekatlerinde kıraat yapmak vaciptir. Peki bu konu kıraat konusunda da bitirmiş olduk. Şimdi nafile namazlarla ilgili bir takım meseleleri İmam-ı Kuduri ele alıyor ve zikrediyor. Bu meselelerden birincisi, nafile namazın başlangıcı itibariyle nafile, devamı itibariyle ise vacip olduğu hükmündedir. Estaizu billah. Ve la tubtilu a'malikum. Bir ibadete başlarsınız, o ibadeti bozmayın hükmüyle İmam-ı Azam nafilelerde uygulamıştır. Yani farz olan Ramazan orucu dışında bir kimse oruca başlasa, ister başlayabilir, ister başlamaz. Zaten nafiledir. Pazartesi orucunu, perşembe orucunu ister tutar, ister tutmaz. Diğer nafile ibadetleri de ister başlar. Mesela ikindi namazının iki rekatlik farzdan önce kılınan müstahap olan namaz gibi. İster başlar, ister başlamaz. Kılarsa eftal olur. Bu başlangıcı itibariyle seçenek sunulmuştur. Ya ya bu. Ya başlarsın ya başlamazsın. Başlarsan sevap kazanırsın. Başlamazsan sana günah olmaz. Ancak başladıktan sonra artık hüküm artık amel edilmesi zorunlu hale gelir. Yani bir ibadeti nafile niyetiyle başladıktan sonra artık onu bozamazsın. Bozman durumunda iki hüküm karşımıza çıkar. Bir, وَلَا تُبْتُلُوا اَعْمَالُكُمْ Amellerinizi iptal etmeyin buyuruldu. Sen bir mazeret olmadan amelini iptal ettin. Öylesi günahkar oldun. Bu birincisi. İkincisi, başlangıcı itibar nafile olsa da devamı itibar vacip olmuş oldu. Bozdun bu nafile ibadeti, namaz olsun, oruç olsun, tekrar kaza etmen gerekir. Fakat tekrar kaza edilmesi gerekli olan nafile, nafile niyetiyle başlanılan nafiledir. Zira bu konuların haşiye ve şerhlerde de yazıldığı üzere bir takım istisnaları bulunmaktadır. وَمَنْ دَخَلَ ف۪ي صَلَاتِ النَّفْلِ Nafile namaza başlayan, bakın altta İmam-ı Meydani, Lübab'da ne diyor? Kasten, nafile niyetiyle demek, kasten. Yani nafile niyetiyle başlasa. Mesela nafile niyeti olmadan nafile nasıl başlayabilirim ki? Şöyle olur, 4 rekatli farz namaz kılarken veya 2 rekatli farz namaz kılarken dalsa, İlk oturuşunu yapsa, dalsa, yanlışlıkla 3. rekata kalksa. Mesela sabah namazının farzını kılıyor. Hataen dalgınlıkla son oturuşu yaptıktan sonra 3. rekata ne yaptı? Kalktı. Secdeyle kayıtladı. Artık bu 3. rekat artık nafile oldu. Fakat bu nafile kasten başlamadı. Yanlışlıkla yaptı. 2 rekatı sabah namazının farzı. Hataen ayağa kalktı, daldı, 3. rekata kıldı. 3. rekat nafile. Şimdi arada şöyle bir fark var. Kasten başladığın nafile bitirmek zorundasın. Tamamlamak zorundasın. Fakat az önce verdiğim örnekte olduğu gibi hataen başladığın nafile, farza ben başlamıştım. Niyet ederken sabah namazının farzı demiştim ya da öğlenin farzı demiştim. Fakat hataen öğleyi 4 rekat kılacağımı 5. rekata kadar kıldım. Bu durumda 5. rekat nafile oldu. 4. rekatta oturduysa 5 nafiledir. Bu kasıtla başlamadım. Kasıtla başlamadığın nafilelerde dilersen bozabilirsin. Bozman durumunda da kaza etmen gerekmez. Fakat dilersen tamamlayabilirsin. Tamamlarsan sevap kazanırsın. Buradaki konu ise kasıtlı olarak başladığı nafileyle ilgilidir. İmam-ı Meydani de altta kasten zaten demiştir. وَمَنْ دَخَلَ ف۪ي صَلَاتِ النَّفْلِ ثُمَّ اَفْسَدَهَا Kasıtlı olarak nafile niyetiyle niyet edip başladığın bir namazın tamamlanması gerekir. Tamamlanmaması durumunda ثُمَّ اَفْسَدَهَا eğer bozarsa قَدَاهَا onu kaza etmelidir. Peki nasıl kaza edilecek? Bu sünnete müekket olan öğlen namazının ilk sünneti ve cuma namazının ilk sünneti haricindeki konularla geçerlidir. Birazdan anlatacaklarımız. Birazdan söyleyeceğimiz ifadeler öğlen namazının ilk sünnetiyle cumanın ilk sünneti haricinde geçerli olan hükümdür. Peki nedir? Bu iki namazın

yani sünneti dışında kılınan tüm namazlarda. İkindinin sünneti, yatsının sünneti, öğlenin son sünneti gibi buralarda veya diğer kuşluk namazında, teheccüd namazında, evvabin namazı gibi buralarda mesela başladı ve bozdu. Bozduğu durumda kaç rekat kaza edecektir? Fe'in salle erba rekaatin, 4 rekatlık bir namaza başladı. Vakade fil uleyeyni, ilk rekatta oturdu. Sümme efsedel uhriyeyni, 3. rekatta veya 4. rekatta namazını bozdu. Bu durumda hüküm neydi? Bozulan bir nafilenin kaza edilmesi gerekiyordu. Cuma ile öğlenin ilk sünneti dışında 4 rekat niyet etmiş olsa bile bozması durumunda 2 rekat olarak ne yapacaktır? Kaza edecektir. Çünkü her nafile 2 rekat 2 rekat olarak dinimizde meşru kılınmıştır. Eğer ilk 2 rekatta kılıyorsa zaten nafilede asıl olan 2 rekat kılmaktır. Yok, 3. rekatta bozduysa 2 rekatı tamdır. 3. rekatta bozduğu için diğer 2 rekatı kaza edecektir. İşte bu minvalde İmam-ı Kudri diyor ki 2 rekatını kıldın. Selam vermedin ama nafilen tamamlandı. Sümme efsedel uhriyeni. Ya 3'te namazını bozdun ya da 4. rekatta namazını bozdun. Bu durumda 4 rekatının tamamını kaza etmen gerekmez. Kada rekateyni. 2 rekatını kaza etmen yeterlidir. Fakat bu hüküm cuma ve öğlen namazının sünneti haricindedir. Eğer cuma ve öğlen namazının sünnetinde böyle yaparsa konu ihtilaflıdır. Bazı alimler 2 rekat kaza etmen gerekir derken bazı hanifi fukahaları da madem bozdun öyleyse 4 rekatı tamamlaman gerekir demişlerdir. Benzer hüküm bozmayıp da selam vermesi durumunda da geçerlidir. Öğlen namazına başladık. Niyet ettim öğlen namazını kılmaya, sünnetini kılmaya. Ve ben sünneti kıldığımda farza duruldu. Sünnet kılarken farza durulursa namaz direkt bozulmaz. En az 2 rekat kılınması gerekir. Sünnet kılınırken kamet getirilmiş, namaz başlanmışsa sünnet bozulmaz. En az 2 rekat kılınması gerekir. Bu yüzden öğlen namazının 2 rekatını kıldı ve selam verir. Selam verdikten sonra farza yetişir ve imama uyar. Fakat öğlen namazının 4 rekat değil 2 rekat kılmıştır. Halbuki öğlen namazının sünneti 4 rekattır. Bu durumda nasıl davranması gerekir? Bazı hanifiler diyor ki öyleyse 4 rekat olarak ne yapacak? Kaza edecek. Bazı hanifiler de diyor ki 2 rekat olarak kaza edecek. Fakat evli olan 4 rekat olan, ihtiyatlı olan da 4 rekat olarak kaza etmektir. Çünkü önceki derslerde nevafil bölümünde de nafile bölümünü zikretmiştik ki öğlen namazının sünneti tek selamla 4 rekat olarak kılınır. Bu yüzden tek selamla 4 rekat olarak farzdan sonra kılacaktır. Ya da diğer bir seçenek daha vardır. Öğlen namazının sünnetine başladı. İmam da farza başladı. Bu durumda öğlen namazının sünnetini tamamlar. 2 rekatta selam vermez. 4 rekatın sonuna kadar kılar. Tamamlar. Tamamladığı yerden imama hangi rekatta yetiştiyse oradan imama tabi olur. Eğer ben daha sonra kaza edemem diyorsa en azından bu hükümle de amel edebilir ki tercih edilen fetvalardan birisi de böyledir. Ve yusalli en nafilete gaiden ma'al kudreti alel gıyami. Bir kimse nafile namazları, sabah namazı sünneti haricinde, sabah namazının sünnetinin farz namazlar gibi mazeret olmadan oturarak kılınması caiz değildir. Farz namazların da mazeret olmadan oturarak kılınması caiz değildir. Sağlıklısın, ayakta başlayacaksın namaza. Sabah namazı sağlıklısın, sünnetini ayakta başlayacaksın. Fakat sabah namazı sünneti dışındaki diğer sünnetlerde ve diğer nafilelerin tamamında teravih namazı dahil olmak üzere oturarak kılınması geçerlidir. Ayakta değil de nerede başlıyor? Oturarak başlıyor. Veya hatimle teravih namazı kılınıyor. Ayakta bir rekat kıldı, yoruldu. İkinci rekatı oturarak kılabilir mi? El cevabımız kılabilir. Ve yusalli en nafilete, nafile namazı kılar. Gaiden oturarak ma'al kudreti alel kıyam, kıyama, ayakta durmaya gücü yetmesiyle birlikte, böyle bir imkan olmasıyla birlikte oturarak kılmasında hiçbir sakınca yoktur. Ancak teravih namazında tenziyen mekruhtur, mazeret yoksa. Diğer nafile namazlarda ise mekruh olmamakla birlikte sevabı, kazanacağı sevabı yarı yarıya azalır.

alacaktır. Örneğin, örnek mi farazen diyorum, 100 alacaksa oturarak kıldığı için 50 sevap alacaktır. Mazeretsiz kılması durumunda. Mazeretinden dolayı ben normalde sağlıklı olduğum durumlarda hep ayakta kılardım. Hastalığımdan dolayı oturarak kılıyorum, içimde el vermiyor. İşte o aynı sevabı alacaktır. Allah hastalıkken yapamadığı

ve kalbi meçhul olan bir insan hastalandığında ve meçhide gidemediğinde, erkekler için söylüyorum, ona meçhide gitme sevabı yazılır. Müslümanların hizmetine giden bir insan sağlığını kaybetmesi durumunda, hizmetten geri kaldığında Allah-u Teala onu hizmet etmiş gibi yine ne verir? Sevap verir. Yani bazı meseleler niyetli, hatta pek çok mesele niyetle taalluk ediyor sevabın azalması veya çoğalması açısından. Ve in iftetaha gaimen nafile namaza, ayaktayken başlasa, sümme gaade, daha sonra devamında otursa, caze'in diye bir hanife, İmam-ı Azam'a göre bu da caizdir. Ve galibi Yusuf ve Muhammed ise, rahmetullahi aleyhim, la yecuzu illa min uzrin der, hayır, mazeret olmadan ayakta başladığım bir namazı oturarak devam edemezsin der. Fetva bu konuda İmam-ı Azam'a göredir. وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ Şehrin dışında, yani şehir ne demek? Yapıların bulunduğu bölge şehirdir. Binaların ve yapıların dışında kalan bölüm ise şehrin dışıdır. Yani açık alan. Yapılar bitti, binalar bitti, açık alana çıktın. Açık alana çıkıldığında يَجُوزُ اَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى دَابَّتِ Binek üzerinde nafile namaz kılmak, ima ile kılmak caizdir. Sünnet de böyledir. Ancak bu şehir içinde yapıların bulunduğu yerde değildir. Şehrin dışında, açık alanda ve sahralardadır. Burada binek üzerinde sünnetler, nafile namazlar, ima ile binek üstündeyken veya aracın içindeyken ne yapılabilir? Kılınabilir. Fakat şehrin dışında, yapıların dışında, şehir içinden bahsetmiyoruz. İlâ eyyi cihetin teveccühet, bineği hangi tarafa yönelirse o tarafa doğru namazını kılar. Bineğinin baş tarafı nereye doğru dönülüyorsa kendisi dönmez. Bineğin döndüğü yer onun kıblesidir. Peki binek üstü nasıl kılacak? Secde ruku yapamaz ki. O zaman yumiyu imaen. İma ile namaz kılacak. Yani başıyla namaz kılacak. Rukuya giderken başına az bir şey eğilecek. Secdeye giderken biraz daha fazla ne yapacak? Eğilmek suretiyle şehir dışında, yani yapıların dışında, binaların dışında nafile namaz kılmak caizdir. Neden bunu söylüyor? Çünkü farz namazın binek üstünde kılınması mazeret olmadan caiz değildir. Nafile namazlarda ise mazeret olmasa bile caizdir. Babu sucudu sehvi, bu konuyu da bitirdikten sonra şimdi namazda sehivden kaynaklı, yani hata ve yanılgı unutma nedeniyle namazın sonunda secdeyi gerektiren haller, ki biz buna zaten fıkıhta sehiv secdesi diyoruz. Sehiv yanılgı demek, unutma, dalgınlık demek, kasıt demek değildir. Bir kimse namaz kılarken kasten bir vacibi terk ederse günahkar olmuş olur. O namazı zaten tekrar kılmalıdır. Bir vacibi kasten geciktirirse aynı hüküm geçerlidir. Bir vacibi kasten tekrarlarsa yine aynı hüküm geçerlidir. Yani her defası namazını tekrar kılmalıdır. Vacibi kasten terk etmek, örneğin Fatiha'yı kasten okumazsa, zammı sure okuyacağı yerde zammı sure okumazsa, o zaman namazı tekrar kılman gerekir. Kasten veya Fatiha'yı iki kez tekrarlarsa, Fatiha'yı bir kez okumak vaciptir. İki kez tekrarlarsa, o zaman zammı sure iki kez tekrarlamaması da gerekiyor. O zaman kasten yaparsa namazını yine iade etmesi gerekiyor. Ya da vacibi geciktirirse, Fatiha'yı başlamadan düşünürse veya Fatiha'dan sonra ben ne okuyacağım diye düşünürse, bu düşüncesi de üç kez Subhanallah diyecek kadar uzarsa, hiç kıraat yapmadan, o zaman vacip olan zammı süreyi geciktirmiş olur. Bu durumda da kasten bunu yaparsa, yani hataen değil ya da gerçekten ihtiyaç olduğu içindir, hiç ihtiyacı olmadan bunu yaparsa, bu durumda da namaza iade etmesi gerekir. Ancak ne okuduğunu bilmeden ister istemez düşünürse, ne okuyacağım ya deyip takılırsa, o zaman namazın sonunda sehiv secdesi yapması gerekir. Demek ki sehiv secdesi unutarak, yanılarak, dalgınlıkla vacip, namazın vaciplerinden birinin terki, namazın vaciplerinden herhangi birinin geciktirilmesi ya da namazın vaciplerinden birinin tekrarlanması suretiyle, mesela iki kez ettahiyyat okusa gibi, iki kez Fatiha okusa gibi, bu durumda sehiv secdesi yapması

0: Ses kavramını ilk defa fiziksel yönden açıklayan felsefeci, siyaset bilimci, hekim, fizikçi, matematikçi ve musiki üstadı Ebu Nasr Muhammed, doğum yerine izafeten Farabi lakabıyla meşhur oldu. Hicri 259, miladi 873 senesinde Türkistan'ın Otrar, yani diğer adıyla Farab şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihinin miladi 870 veya 874 olduğu da bazı kaynaklarda rivayet edilir. Aslen Türk olup babası Vesiç Kalesi kumandanıydı.
1: Farabi Türkçe konuşmasına rağmen eserlerini Arapça yazmıştır. Avrupa'da Al-Farabius ismiyle tanındı. İlk tahsilini Seyhun Irmağı'nın kıyısındaki doğum yeri olan Farab'da yapan Ebu Nasr Muhammed, daha sonra babasının tavsiyesiyle Bağdat'a ilim öğrenmeye gitti. Bağdat'ta Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince'yi çok iyi derecede öğrenerek Aristo ve Eflatun'un kitaplarını okudu. Ebu Bekir Serraç'tan gramer ve mantık, Matta bin Yunus adlı Hristiyan öğretmenden felsefe öğrendi.
0: Bir müddet Şam ve Mısır'da bulunan Farabi, miladi 941 senesinde Halep'e giderek Hamdanoğulları hanedanından Seyfüddevle Ali isimli Türk beyinin himayesine girdi. Ali Bey'in Farabi'ye alaka ve hürmet göstermesine kıskanan başka bilginler onu imtihan etmeye kalkıştılar. Fakat bu çetin sınavın sonucunda onu imtihan eden kişiler bilgisine hayran kalarak Farabi'ye öğrenci oldular.
1: Farabi ilimleri de sınıflandırdı. O bu işi yapıncaya kadar bilim trivium yani üçüzlü ve huatrivium yani dördüzlü olarak biliniyordu. Bazı kitaplarında Et Türki ismini de kullanan Farabi, ilimleri teorik, pratik ve metafizik ilimler diye üçe tasnif etti. Onun bu yöntemi Avrupalı bilginler tarafından da kabul edildi.
0: Üstün bir zeka ve kabiliyete sahip olan Farabi, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti. Böylece ses konusu ilk defa bilimsel olarak da açıklanmış oluyordu. Bu keşfiyle müzik aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları da buldu. Kanun adındaki musiki aletini bulmasından başka, rübab denilen çalgıyı da geliştirip bugünkü şekline soktu.
1: Doğu müziğinin nazariyelerini Büyük Musiki Kitabı adlı eserinde gösterdiği gibi, birçok müzik bestesi de yapan Farabi, aynı zamanda tıp alanında da çalışmalar yaparak ilaçlarla ilgili bir eser kaleme aldı.
0: Felsefenin Müslümanlar arasına girmesinde ve benimsenmesinde gösterdiği büyük gayretlerden dolayı kimi İslam alimleri tarafından eleştirildi. Yunanlı filozof Aristo'nun boşluğu kabul etmemesini, Boşluk Üzerine isimli makaleyle eleştirerek tabiatta boşluk olmadığını ispatladı.
1: Aristo fiziğiyle birçok problemin çözülemeyeceğini fark eden Farabi'nin açıklamaları, daha sonra Avrupa'da Roger Bacon tarafından doğadaki bütün nesneler birbirinin devamıdır ve doğa boşluktan sakınır prensibine dönüştürüldü.
0: Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki sahalarında yüzden fazla eser yazmasına rağmen günümüze ancak 39 adede ulaşmıştır. Farabi'nin İhsasul Ulum yani Bilimler Ansiklopedisi adlı kitabı, döneminin mantık, filoloji, matematik, fizik, kimya, iktisat ve siyaset konularında bütün bilgileri sayıp döker ve özet olarak da mahiyetlerini anlatır.
1: Farabi'nin sosyolojik incelemesi olan El Medinetül Fadıla adlı eseri, bütün kainatın ve kainat içindeki varlıkların ancak daimi bir mücadeleyle var oldukları tezini işlediğinden, kendisinden 5 asır sonra yaşayan Avrupalı bilginler Hobbes'la Darwin'in ortaya atacakları teorilerin öncüsü olmuştur.
0: Aynı zamanda iyi bir matematikçi de olan Farabi, logaritmayı da bulmaya çok yaklaşmıştır. Ancak bu araştırması Avrupa'da duyulmadığından sadece İslam dünyasında bilinmiştir.
1: Aristo'nun bütün kitaplarını şerh ederek yani açıklayarak yeniden yazdı.

0: Platon ve Aristo üzerine yaptığı bu çalışmalar üzerine Batı aleminde çok tanındı ve eserlerine itibar edildi. Hatta Aristo'dan sonra gelen en büyük filozof olarak ünlü oldu.
1: Eskiyi yeni felsefeyle ustalıkla aktardı. Böylece madde, hayat, evren, ölüm ve sonrası gibi temel konularda acize düşen Avrupalı bilim adamlarına eski Yunan filozoflarını hatırlatarak onların fikirlerini öğretti. Montesquieu ve Spinoza gibi filozoflar onun eserlerinin tesirinde kalarak kitaplar yazdılar.
0: Farabi hakkında çok şey söylenmiş ve yazılmıştır. Kimilerince övülen, bazı bilginler tarafından da eleştirilen Farabi, Hicri 339, Miladi 950 senesinde 80 yaşlarındayken Şam'da vefat etti.
1: Yaşadığı dönemde ilim dilinin Arapça olmasından dolayı eserlerini bu lisanda kaleme alan Farabi, Doğu aleminin ve Türklüğün ilk büyük fikir adamı kabul edilir.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler Konuşuyor da. Dergiler Konuşuyor hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Efendim, bizden bir iz taşıyan hikayelerle Canı Dil'den programına başlıyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Abdülkadir Geylani Hazretleri ve Aşçısı. Bir gün Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mutfağında aşçılık yapan bir müridi kendi kendine düşüncelere dalmış ve demiş ki: 30 yıldır bu kapıdayım, muradıma eremedim. Manevi bir fetih müyesser olmadı. Kalp gözüm açılmadı. O bu düşüncelerdeyken Mısır tarafından bir heyet geldi. Geylani Hazretlerine dediler ki: "Efendim, valimiz vefat etti ve valisiz kaldık. İstiyoruz ki siz birisini bize vali olarak tayin edesiniz." Geylani Hazretleri aşçıyı çağırın gelsin diye emretti. Aşçı gelince gelen heyete "Bu müridimizi alıp götürün, valiniz o olsun. Ve müride de seni Mısır'a vali olarak atadım, yalnız bir şartla. Valilik yaptığın müddetçe sana gelecek olan hediyelerin yarısını bana vereceksin. Kabul ediyorsan git, etmiyorsan başkasına atayacağım." Mürit heyecanla, "Aman sultanım, siz nasıl emrederseniz, sizin buyurduğunuz gibi olsun. İsterseniz tüm hediyeleri size ayırayım," der. Geylani Hazretleri ise, "Hayır, yarısı yeter." Gelen heyet aşçıyı alıp Mısır'a gider. Aşçı Mısır'da 7 yıl valilik yapar. Bu süre içerisinde de sayısız hediye gelir. Gelen hediyeleri ikiye bölüp iki odada toplar. Geylani Hazretleri 7 yıldan sonra "Bizim mürit ne durumda?" diye merak eder ve bir grup müridiyle Mısır'a gider. Haberi önceden alan vali büyük bir heyetle Mısır'ın girişinde Geylani Hazretlerini karşılar ve beraber saraya giderler. İzzet ve ikram içerisinde Geylani Hazretlerini ağırlar vali. 10 günden fazla Mısır'da kalmasına rağmen vali hediyelerden hiç söz etmez. Bir süre sonra Geylani Hazretleri Mısır'dan ayrılır. Vali şehir çıkışına kadar ona eşlik eder. Vedalaşırken Geylani Hazretleri valiyi yalnız olarak bir köşeye çekip, "Hatırlarsan senle bir kavlimiz vardı," der. Vali, "Ne kavli efendim?" diye sorunca Geylani Hazretleri, "Hani seni ben atamıştım. Sana gelecek hediyelerin yarısı benimdi," der. Vali, "Aman efendim, beni siz atamış olabilirsiniz. Ama 7 yıl boyunca bu halkın kahrını çeken, sıkıntılarına katlanan bendim. Onlar ve diğer devletler bu başarılarımdan dolayı bu hediyeleri bana layık görmüş. Bu hediyeleri hak ettim ben." Geylani Hazretleri birden ciddileşir ve sinirli bir şekilde, "Seni ben atadım. Şartımız var. Hediyelerin yarısını bana vereceksin," der. Vali ise, "Hayır,

der aynı sinirle. Geylani Hazretleri elini hançerine atar. Vali de elini hançerine atar. Geylani Hazretleri hançeri havaya kaldırınca daha genç olan vali daha atik davranıp hançeri Geylani Hazretlerinin kalbine saplar. Saplamasıyla birlikte birden kendini dergahın mutfağında patates soyarken bulur. Mürit bıçağını patates sepetine saplayıp sepeti delmiş. Geylani Hazretleri başucunda mahzun ve gözleri yaşlı bir şekilde durmuş ona bakıyor. Mürit üzgün ve mahcup. Geylani Hazretleri ise mahzun. Hazreti Abdülkadir Geylani müride dönerek der ki, ''Evladım, sen bunca yıldır neden bir yere varamadım diye merak ediyor ve kusuru bizden buluyordun. Biz seni sana gösterdik. İşte sen busun.''

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Güzel bir eser dinledik. Öncesinde Abdülkadir Geylani Hazretleri ve aşçısının hikayesini okumuştuk. Sepeti delmemek lazım. Teslim olmak lazım. Söz verince tutmak lazım. Kendini olduğundan büyük görmemek lazım. Kendinden bilmemek lazım. Şeyh Masum Kuddüsesi Ruhu'ya sordular. Kurbanım, bu kapıya girdik de bu kapıda nasıl kalacağız? Şeyh Muhammed Masum buyurdu. Hıyanet etmeyeceksiniz. Sadat-ı Kiram hıyanet hariç her kabahati affediyorlar. Sordular. Peki kurban, hıyanetten maksadınız nedir? Şeyh Masum Kuddüsesi Ruh, kendinden bilmektir. Efendim kendimizden bilmeyeceğiz. Bu hikayeden, bu kıssadan çıkarmamız gereken ders de buydu. Ve şimdi de alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatlere geçiyoruz. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz konumuz dili muhafaza etmek. Ebu Said Hudri radıyallahu anh senetleriyle bize kadar ulaşan bir hadis-i şerifi şöyle naklediyor. Bir gün adamın biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek "Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulun." dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam

Selam ona şu tavsiyelerde bulundu. Allah'a karşı takvalı ol. Çünkü takva bütün hayırları kendinde bir araya toplar. Cihada katıl. Çünkü cihat Müslümanların tezkiyesidir. Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et. Çünkü bunlar yeryüzünde senin için bir nur ve semada da melekler nezdinde anılman için bir vesiledir. Dilini sadece hayırlı şeyler konuşmak için kullan. Eğer bunları yaparsan şeytanı mağlup edersin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı takvalı ol emrinden maksat şudur diyor Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh. Allah'ın yasaklarından sakınmak ve emrettiklerini yerine getirmektir. İşte insan bunu yaptığı zaman bütün hayırları kendisinde toplamış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilini sadece hayırlı işler için kullan emrinden maksatsa şudur. Dilini muhafaza et ve konuşacaksan da sadece hayırlı işler için konuş. Yani ya hayır söyle ya da sus. Zira selamet sükuttadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre insan sükut etmek sayesinde İblis aleyhillâni'yi mağlup edebilir. Susmak suretiyle Allah Celle Celaluhu kişinin ayıplarını örter. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir defasında şöyle buyurmuştur. Her kim kölesine tokat atarsa bunun kefareti onu azat etmektir. Her kim diline hakim olursa Allah Celle Celaluhu o kimsenin ayıplarını örter. Her kim öfkesine hakim olursa Allah Celle Celaluhu onu azabından korur. Her kim Rabbine özür beyan ederse, tövbe ederse Allah o kimsenin özrünü kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bize kadar ulaştığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin, misafirine ikram etsin ve ya hayır söylesin ya da sussun. Senetleriyle bize kadar ulaştığına göre Yala rahmetullahi aleyh şöyle anlatmıştır. Kufeli zahitlerden Muhammed bin Sukan'ın ziyaretine gitmiştik. Bize, size bir şey anlatayım mı? Zira onun bana çok faydası dokundu. Sizin de bundan faydalanacağınızı ümit ediyorum dedi ve anlattı. Ata bin Ebu Rebah rahmetullahi aleyh bana demişti ki, ey kardeşimin oğlu, sizden öncekiler çok fazla konuşmayı kerih görürlerdi. Onlar, Kur'an okuyan bir kişinin Kur'an okuması, emri maruf ve nehy-i münker için yapılan konuşmalar, kişinin maişetini temin etmek maksadıyla yaptığı konuşmalar haricindeki bütün konuşmaları fuzuli konuşma çeşidinden sayarlardı. Sonra bana şöyle dedi, yoksa Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesini inkar mı ediyorsunuz? Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var, değerli yazıcılar var. İnfitar suresi 10 ve 11. ayet-i kerime. Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın. Kaf suresi 17. ve 18. ayet-i kerime. O halde amel defterinizin önünüze içinde dininiz ya da dünyanız namına yararlı hiçbir şey bulunmadan boş sözlerle dolu olarak gelmesi sizi utandırmaz mı? Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, babamın bana anlattığı, onun da senetleriyle Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört şey kimde bulunursa hoş olur. Yerinde susmak, çünkü susmak ibadetin başıdır. İkincisi tevazu, üçüncüsü Allah'ı zikretmek, dördüncüsü şer yanı az olmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kişinin malayani yani boş ve faydasız şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının teslimiyetinin güzelliğindendir. Bir gün Lokman Hekim'e sizi şu gördüğümüz dereceye ulaştıran şey nedir diye sorulur. Lokman Hekim cevap verir. Doğru sözlülük, emanete riayet etmek ve boş ve faydasızı terk etmek. Rivayet edildiğine göre Ebu Bekir bin Ayyaş rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Dört hükümdarın her biri bir söz söyledi. Öyle ki adeta bu sözler tek bir yaydan çıkmış gibiydiler. Kisra dedi ki, söylemediğim hiçbir söz için pişman olmadım. Ancak söylediğim bazı sözler için pişman oldum. Çin hükümdarı dedi ki, konuşmadığım müddetçe ben sözlerimin malikiyim.
ancak kelimeler

Her ağzımdan çıktıktan sonra onlar benim malikim olur. Rum hükümdarı Kayser dedi ki, konuşmadığım müddetçe sözlerimi kendim reddedebilirim. Fakat konuştuğum zaman onları benden başkası reddeder. Hint hükümdarı dedi ki, bir söz söyleyen ancak bu sözün kendisine ait olduğunu bildirdiğinde, ona zarar veren ve yine bir söz söyleyen ve bu sözün de kendisine ait olduğu söylendiğinde, ona bir fayda vermeyen kimseye şaşarım.''

0: Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da.

0: Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası. Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine, canı dilden.

Rebi bin Husayn rahmetullahi aleyh sabah kalktığında yanında bir kağıt kalem alır ve gün içinde yaptıklarını ona yazarmış. Akşam olduğunda da yazdıklarına bakarak nefsini muhasebe edermiş. Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, işte zahitlerin ameli böyleydi. Onlar dillerini boş şeylerle meşgul etmemeye son derece önem gösterirler ve ahirete gitmeden önce dünyadayken nefislerini hesaba çekerlerdi. Çünkü dünya hesabı ahiret hesabından çok daha kolaydır. Dünyada dile hakim olmak, ahirette pişman olmaktan çok daha basittir. İbrahim Teymi rahmetullahi aleyh demiştir ki, Rebi bin Husayn'la 20 sene dostluk etmiş biri, Rebi hakkında onunla 20 sene arkadaşlık ettim. Ancak bu süre zarfında onun ağzından kınamayı gerektirecek bir kelime bile işitmedim. Musa bin Said rahmetullahi aleyh anlatıyor. Hazreti Hüseyin bin Ali radıyallahu anh şehit edildiği zaman Rebi'nin dostlarından biri, Rebi konuşursa bugün konuşur diyerek onun yanına gitti. Kapıyı açtı ve ona Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edildiğini söyledi. Bunun üzerine Rebi başını semaya kaldırdı ve şu ayeti okudu. Ey gökleri ve yeri yaratan! Gizliyi de aşikarı da bilen Allah! Kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. Zümer Suresi 46. Ayet. Rebi bu ayet-i kerimenin üzerine başka hiçbir şey demedi. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, 6 haslet vardır ki bunlarla bir kişinin cahil olup olmadığı anlaşılır. Birincisi sebepsiz öfkelenme. Yani biri karşılaştığı insanlara, hayvanlara ve hatta hoşuna gitmeyen her şeye kızarsa bu onun cahil biri olduğunun alametidir. İkincisi faydası olmayan şeyler hakkında konuşma. Akıllı kimse fayda vermeyecek boş sözler sarf etmez. Boş konuşmalar cahilliğin alametidir. O halde kişi konuştuğu zaman hem dinine hem de dünyasına fayda verecek şeyler konuşmalıdır. Üçüncüsü yersiz bağış. Yani kişinin malını verilmesi dinen emir ve tavsiye edilmemiş ve kendisine ecir kazandırmayan yerlere vermesi onun cahil olduğunun göstergesidir. Dördüncüsü herkesin yanında sırrı ifşa etmek cahilliğin alametidir. Beşincisi herkese güvenmek cahilliğin alametidir. Altıncısı dostunu düşmanından ayıramamak. Yani kişi dostunu bilmeli ve dostuna dostane bir şekilde yaklaşmalıdır. Aynı şekilde düşmanını da bilmeli ve ondan da sakınmalıdır. Düşmanının en önde geleni şeytandır aleyhillâne. İnsan asla şeytanın emirlerine boyun eğmemelidir. Rivayet edildiğine göre İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle demiştir. İçinde Allah'ın zikri geçemeyen her konuşma batıldır, boştur. Tefekkürsüz yapılan her sükut gaflettir. Kendisinde ibret bulunmayan her bakış oyun, eğlencedir.

Kelamı zikrullah, sükutu tefekkür ve bakışı ibret olan kimselere ne mutlu. Evzai rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Mümin az konuşur ancak çok amel eder. Münafıksa çok konuşur, az amel eder. Rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş özellik vardır ki bunlar münafıklarda bulunmaz. Birincisi dinde anlayış, tefakkuh sahibi olmak. İkincisi dili muhafaza etmek. Üçüncüsü güler yüzlü olmak. Dördüncüsü kalpte iman nuru, basiret bulunması. Beşincisi Müslümanlara karşı muhabbetli olmak. Yahya bin Eksem radıyallahu anh demiştir ki, bir kişinin dili düzgün olursa bu onun diğer işlerine de sirayet eder. Bir kişinin dili kötü olursa bu onun diğer amellerine de tesir eder. Anlatıldığına göre Lokman Hekim oğluna demiştir ki, ey oğulcuğum, kötü kimselerle arkadaşlık kuran selamet bulamaz. Kötülerin gittiği yerlere gidenler zan altında tutulur. Her kim diline sahip çıkmazsa sonunda pişman olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Diline hakim olana, evine, ailesine geniş davranana, geçimlerinde darlık göstermeyene ve günahlarına ağlayana müjdeler olsun. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'ten bize kadar ulaştığına göre o şöyle demiştir. Eskiler diyorlardı ki, hikmet ehli kimselerin dili kalbinin ardındadır. Onlar bir şey söylemek istediklerinde kalplerine müracaat ederlerdi. Eğer kalpleri ona bu işin hayır olduğunu söylerlerse konuşur, şer olduğunu söylediklerinde de susarlardı. Cahile gelince, onun kalbi dilinin bir köşesidir. Konuşacağı zaman kalbine kesinlikle müracaat etmez. O diline ne geldiyse onu konuşur. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ın naklettiğine göre o şöyle anlatmıştır. Ben bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselama, ey Allah'ın Resulü, Hazreti İbrahim'e verilen sahifelerde ne yazılıydı diye sordum. Resulullah şöyle buyurdu. Onda şunun gibi birçok örnek ve ibret vardı. Akıllı kimse aklına mağlup olmadığı müddetçe diline hakim olmalı. Zamanını iyi değerlendirmeli ve durumunu kontrol etmelidir. Çünkü konuşmasının da amelinden bir parça olduğunu bilen kimse kendisine faydası dokunan şeyler hariç az konuşmayı tercih eder. Hazreti Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'tan işittim. Şöyle demişti. Akıllı kimse şu üç şeyden başkasına gözünü dikmemelidir. Kendisini haramlara düşürmeyecek kadar maişetini temin etmek, ahireti için halvet yani ibadet etmek, haram olmayan şeylerden lezzetlenmek. Rivayet olunduğuna göre bir gün Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh Kabe'nin yanında ayağa kalkarak ''Buraya bakın, beni tanıyan beni bilir, tanımayanlar da bilsin ki ben Cündüb bin Cünade Gıfari Ebu Zer'im. Size karşı şefkatli ve nasihatçı olan bu kardeşinizin yanına gelin.'' diye seslenir. İnsanlar onun etrafında toplanınca sözlerine devam eder ve ''Ey insanlar! Sizden biri bir yolculuğa çıkmak istediğinde yanına mutlaka yol azı alıyor öyle değil mi? O halde ahiret yolculuğuna çıkan kişi nasıl azığını yanına almasın ki?'' Etrafındakiler ''Ey Ebu Zer! Bizim ahiret azığımız nedir?'' diye sorarlar. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle cevap verir. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında kalkıp iki rekat namaz kılmak, dirilme gününün harareti için sıcak günlerde oruç tutmak, suru eflenecek gün için yoksullara sadaka vermektir. Belki böylelikle o zor günün azabından kurtulur ve yaptıklarınız ahiretin büyük engelleri için sizin lehinizde birer delil olur. Dünyanızı iki meclise bölün. Bir meclisiniz dünyalık şeyleri elde etmek için, diğer meclisiniz de ahiret nimetlerini elde etmek için. Üçüncü bir meclis size zarar verir, faydası olmaz. Konuşmalarınızı ikiye ayırın. Birini dünyanız için fayda veren konuşmalara, diğerini de ahiret için baki kalacak konuşmalara. Üçüncü bir konuşma türü size zarar verir, fayda vermez. Malınızı da ikiye ayırın. Bir kısmını ailenize, çoluk çocuğunuza ayırın. Bir kısmını da kendi ahiretiniz için tasadduk edin. Üçüncü bir harcama yolu size zarar verir.

verir, fayda vermez. Sonra Ebu Zer, "Yeter artık. Yetişemeyeceğim günlerin tasası beni öldürdü," dedi. Oradakilerden biri, "O nedir?" diye sordu. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, "Arzu ve isteklerim ecelimin ötesine taştı," diye cevap verdi. Rivayet edildiğine göre İsa aleyhisselam şöyle demiştir: "Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın, yoksa kalbiniz katılaşır. Katı kalpse Allah'tan uzaktır, fakat siz bunu bilemezsiniz." Bir başka defasında Hazreti İsa aleyhisselam şöyle demiştir: "Ağlar gibi insanların günahlarına bakıp durmayın. Köleler gibi kendi günahlarınıza ve hatalarınıza bakın. İnsanlar daima afiyet ve sıkıntı arasındadırlar. Afiyet halinde olduğunuz için Allah'a hamd edin. Sıkıntılı kullara da merhametli olunuz." Hazreti İsa aleyhisselam havarilerinden birine demiştir ki: "Kalbinde kasvet, bedeninde rehavet ve rızkında bir darlık gördüğün zaman bil ki, sana faydası olmayan şeyler konuşuyorsun.

0: Efendim bu güzel eserin ardından Sufi kavramlarla programımıza devam ediyoruz. Sufi kavramlarda bugün sizin için seçtiğimiz kelimemiz masiva. Masiva, Allah'tan başka her şey anlamında bir tasavvuf terimi. Sözlükte şey anlamına gelen ma ile başka, gayr anlamındaki siva kelimesinden türetilmiş bir tabir olan masiva, masiva Allah, masivel hak şeklinde de kullanılır. Tasavvufta insanı Allah'tan uzaklaştıran her şey masiva olarak anılır. Sofiler, mal mülk, servet düşkünlüğü, büyüklenme, gösteriş, haset ve benzeri kötü huyları masiva saydığı gibi keşf, ilham ve keramet gibi hususları da masiva olarak görmüşler. Bunlardan kurtulmanın güçlüğüne dikkat çekmişlerdir. Yine sufiler, masivadan ilgi kesmeyi, dünya ve dünya nimetlerine önem vermemek ve toplumdan uzaklaşmak olarak değil, toplum içinde yaşayarak dünya nimetlerinden faydalanmak, fakat dünya ve içindekilere kalben bağlanmamak gerektiğini söylemişlerdir.
1: Hayrım olsun. Kıssa. Sultan Beyazıt, Beyazıt Camii'nin inşaatında çalışanlara günlük ücret ödenmesini emretmiş. Görevliler bakmışlar ki bir kişi ücretini almıyor. Durum sultana bildirilmiş. Sultan adamı çağırıp neden ücret almadığını sormuş. Adam, "Sultanım, ben fakir biriyim. Fakirliğimden dolayı hiç hayır yapamadım. Caminin inşaatında ücretsiz çalışayım da bir hayrım olsun istedim," demiş. Bunun üzerine sultan, bu caminin padişah hayrı olduğunu söyleyip ücretlerinin ödenmesini emretmiş. Adam da bu paralarla hayrına güzel bir çeşme yaptırmış. Hisse. Allah Teala Müslümanların hayırda yarışmalarını emretmiştir. Bu sebeple Müslüman mümkün olduğunca hayır yapmalıdır.
2: Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde nefsin tabiatı hakkında şöyle buyuruyor. İnsan nefsi sayılamayacak kadar birbirine zıt tabiatlar ve farklı karakterlerde yaratılmıştır. Bundan dolayı Allah dostlarının terbiye metotları da çoğalmış, suluk yolları farklılık göstermiştir.
0: Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının da sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslümin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü Seniyye eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saat

0: Canı Dilden. Batuhan Şengül. Canı Dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum paylaşımını yaptı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Nek Sosyal hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhuriyetimizin yarınını inşa edecek olan gençlerimize duyduğumuz güvenle, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum, dedi. 10 ülkeden işgalci İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısına kınama geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan, barışçıl sivil bir insani girişim olan küresel Sumut filosuna yönelik İsrail'in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasını yayınladı. Bakanların uluslararası sularda önceki filolara yönelik İsrail müdahalelerini derin endişeyle hatırladığı ve sivil gemilerle insani yardım aktivistlerini hedef alan düşmanca eylemlerin sürdürülmesini kınadığı aktarılan açıklamada, gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir ifadesine yer verildi. Açıklamada bakanların filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade ettiği, alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılmasıyla, haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. Öte yandan küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Alcanyon, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sabadat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elenge adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi. Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 140 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi. İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor açıklamasını yaptı. Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahya yanında tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor açıklamasını yaptı. İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yasa dışı bahis siteleri ve entegre panellerle bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında gözaltı kararlı bulunan bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yapılacak denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurban Bayramı tatili döneminde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız gerçekleştirileceğini aktaran Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmaların tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımlarının uygulanacağını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur Gençlik Programı kapsamında Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde yaklaşık 220 bin üniversite öğrencisine 10 milyar liranın üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılının Şubat ayında hayata geçirilen İşkur Gençlik Programı'nın güncel verilerini paylaştı. Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite öğrencilerini desteklemeye hedefleyen programa, gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Işıkhan, 250 bin kişilik kontenjan için bugüne kadar 930 bine yakın başvuru alındığını kaydetti. Işıkhan, 81 ilde 127 kamu üniversitesiyle işbirliği yapılarak toplam 2350 program düzenlendiğini aktararak, bu kapsamda yaklaşık 220 bin gencin programdan faydalandırıldığını ve öğrencilere toplamda 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını

0: ifade etti. Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken, pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilerden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde önümüzdeki 7 günlük süreçte yağışlı sistem etkili olacak. Yarın ve perşembe günleri yağışların şiddetini arttırması bekleniyor. Marmara bölgesinin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Adalar Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışlı hava dalgası hafta sonunda etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışların yer yer etkili olması bekleniyor. Haftalık tahminin son günü olan 25 Mayıs pazartesi günü yağışlı sistemin yurdun büyük bölümünde etkili olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hamdü senalar olsun biz aciz kullarını imanın neşvesiyle merzu kılan Rabbimize. Ve selam olsun onun sevgilisine, o gül nebinin ehli beytine ve ashabına. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hepinizi muhabbetle selamlıyor, en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Muhterem dinleyicilerimiz, Allah Teala kullarına yüzlerce peygamber gönderdi. Resul-i Ekrem'ini en sona bıraktı. Onunla göndereceği buyruklar, dünyayı binlerce yıl yöneteceği için onu özel surette yetiştirdi, özel bilgi ve yeteneklerle donattı. İnsanlar burnunun dibini görmekten acizken, o Allah'ın lütfu sayesinde pek çok konuda geleceğe yönelik bilgi verdi. Bu maksatla zaman zaman ashabını Mescid-i Nebevi'de topladı, onlara ileride meydana gelecek olaylardan söz etti. Hazreti Ömer, Huzeyfe İbni Yeman, Ebu Said el-Hudri, Ebu Zeyd Amr İbni Ahtab el-Ensari gibi sahabilerin belirttiğine göre, sabahtan akşama kadar devam eden bazı sohbetlerde, kainatın yaratılışından insanların cennete ve cehenneme girişine kadar olmuş olacak birçok şeyi anlattı. Bu bilgileri kimi sahabiler hıfzetti, kimileri zamanla unuttu. Konuşurken daima muhataplarının seviyesini gözettiği için onların hatır ve hayalinden geçmeyecek olan bazı bilgileri teşbih, temsil ve işaretlerle anlattı. Hatta bu sohbetlerden birinde ashabına ileride meydana gelecek bazı garip hadiseleri gördükleri zaman acaba Peygamberimiz bundan da söz etmiş miydi diye birbirlerine soracaklarını söyledi. İşte o zaman bunların kıyamet alametleri olduğunu anlamalarını ve Allah'ı anıp zikretmelerini tavsiye etti. Elmalılı Hamdi Efendi

Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi, bilmediğini bildirdi ayet-i kerimesini, bilmediğin sırları ve gerçekleri sana bildirdi diye tercüme ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın ona öğrettiği hikmeti açıklamakta, bunun aynı zamanda Allah katından gelen bilgi, yani görünenin ötesine gösteren, zahir ve batında hatadan koruyan bir ilahi rahmet ve gözle görerek kazanılan kesin bilgi olduğunu söylemektedir. Evet, kainatın Rabbinin, yer ve göklerin sahibinin ona daha önce bilmediği bilgileri, sırları, hikmetleri öğrettiğinde şüphe yoktur. Bu sohbetimizde peygamberin gül bahçesi demek olan hadis-i şeriflerin arasında gezinerek, Resul-i Kibriya'nın ashabına sözünü ettiği geleceğe yönelik bazı olaylar, icat ve gelişmeler hakkında bilgi demeti toplayalım. Peygamber aleyhisselam kıyamet kopmadan önce Deccal'in çıkacağını ve onun yeryüzünü 40 günde dolaşacağını haber vermişti. 1500 yıl öncesinin en süratli vasıtası olan at ve deveyle 40 günde yeryüzünün dolaşılmayacağı bilindiği için sahabilerden biri Deccal'in yeryüzünü nasıl bir süratle dolaşacağını sordu. Resul-i Ekrem de rüzgarın sürüklediği yağmur hızıyla buyurdu. Rüzgarın yağmur yüklü bulutları nasıl sürükleyip götürdüğünü bugünkü bilgimizle düşündüğümüz zaman Resul-i Ekrem'in semada bulutlar gibi kayıp giden uçağı kastettiğini söyleyebiliriz. Deccal'in akıllara durgunluk veren gösterileriyle ortaya çıkacağı zamana kadar kim bilir daha ne uçaklar icat edilecektir. Bazı hadislerde kıyamet yaklaştığında zamanın ve pazarların birbirine yaklaşacağı haber verilmektedir. Eski alimlerimiz bu tür ifadeleri bir senenin bir ay kadar kısalması veya kıyametin yaklaşması şeklinde açıklamaya çalışmışlardır. Eskiden hiç bilinmediği halde bugün yeryüzünü adeta dürüp katlayan, bir yıllık yolu bir saate indiren ve böylece zamanı ve pazarları gerçekten birbirine yaklaştıran uçaklar, hızlı trenler, mesafeleri yalayıp yutan otomobiller, vapurlar, deniz otobüsleri gibi son derece süratli vasıtalarla bugün bu hadislere farklı ve muhtemelen daha isabetli manalar vermek mümkün hale gelmiştir. Meseleyi pazarların yaklaşması açısından ele aldığımızda bugün akıllara durgunluk veren gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Günümüzün en seri vasıtası olan uçakların da ticaret konusunda eskidiği, bilgisayarın ve internetin icadıyla mal pazarlamanın mana değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bir hadis-i şerifte Nebi-i Muhterem şöyle buyurmaktadır. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir kimseye ayakkabısı veya kamçısı yahut bastonu, kendisi evden ayrıldıktan sonra ailesine ne yaptığını haber vermeden kıyamet kopmayacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimiz sinemanın ne olduğunu insanların hayal bile edemediği bir çağda cenneti bütün güzelliği ve canlılığıyla görmüş, hatta elini uzatsa onun mis kokulu bağından bir salkım üzüm koparacak kadar cennete yaklaşmış, cehennemi bütün dehşetiyle seyretmiş yüce bir peygamberdir. Yine bir öğle namazından sonra minbere çıkarak kıyamet kopmadan önce meydana gelecek büyük olaylardan ve önemli hadiselerden söz etmiş, "Herkes bana istediğini sorsun. Burada bulunduğum sürece bana yönelteceğiniz her soruya cevap vereceğim." buyurmuş. Cennetlik mi, cehennemlik mi oldu?

soranlara başka birine nispet edildiği için gerçek babasını öğrenmek istediğini de bil, hatta ashabını hadi sorsanıza diye zorlamış, cenneti ve cehennemi mescidin duvarında bütün açıklığıyla gördüğünü, o gün cennette gördüğü kadar hayır ve güzelliği, cehennemde gördüğü kadar kötü ve çirkin şeyi hayatında görmediğini söylemiştir. İşte bizim peygamberimiz böyle yüce bir insandır efendim. Onun ileride meydana gelecek bazı keşiflere ve olaylara dair 15 asır önce verdiği haberlerin bugün gerçekleştiğini görmek, Zat-ı Paki'nin hak peygamber olduğunu daha açık bir şekilde gösterdiği gibi imanımızı daha da güçlendirmektedir.

Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüzyılların ötesinden bizleri hatırladı ve "Kardeşlerimle karşılaşıp görüşmeyi çok istiyorum." buyurdu. Yanındaki sahabileri belki de içleri burkularak "Ya Resulallah, senin kardeşlerin biz değil miyiz?" diye sordular. İşte o zaman kainatın biricik gülü, dünyanın hiçbir hazinesiyle ölçülemeyecek olan şu iltifatıyla bizleri ihya etti. "Hayır, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim bana beni görmeden iman edenlerdir." Bizler ona kendisini görmeden iman ettik elhamdülillah. Bu sebeple de onun kardeşlerim dediği bahtiyarlardan olduk inşallah. Peygamberler Sultanı'nın ümmetine duyduğu bu özlem ve bizim ona olan hasretimiz elbet bir gün bitecek, ırmak denize kavuşacaktır. Biraz önceki sohbetimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı icat ve keşiflerle ilgili haberlerinden, mucizelerinden bahsetmiş, bu sohbetimizde konuya bir başka açıdan bakacağımızı söylemiştik. Habibullah Efendimizin geleceğe yönelik haberlerinden bir kısmı bizim Müslümanlıkla bağdaşmayan bozuk hayat tarzımızla ilgilidir. Bu haberlerden biri şudur. Bir gün Resul-i Ekrem, "Yabancı milletler malınızı elinizden almak için birbirleriyle anlaşacak ve aç insanların yemek tabağına saldırdıkları gibi pek yakında her yönden ülkenize saldıracaklar ve her şeyinizi kolayca ele geçirecekler" buyurdu. Sahabilerden biri, "O gün nüfusumuz az olduğu için mi bize saldıracaklar?" diye sordu. Peygamber aleyhisselam şu cevabı verdi: "Hayır, o gün sayınız çok olacak. Fakat siz senin önündeki çer çöp gibi zayıf ve güçsüz olacaksınız. Allah Teala düşmanlarınızın kalbinden size karşı hissettikleri korkuyu giderecek, sizin kalbinize de zaaf koyacaktır." Resul-i Ekrem'in sözünü ettiği zaafın ne tür bir zaaf olduğunu öğrenmek isteyen bir sahabi, "Ya Resulallah, o zaaf nedir?" diye sordu. Allah'ın Resulü şu cevabı verdi: "Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak." Efendimizin haber verdiği olay bugün aynen gerçekleşmiştir. Yabancıların ağızlarından salyaları akıtarak İslam ülkelerine iştahla saldırdıkları ve onları çeşitli metodlarla hem manen hem maddeten ele geçirdikleri malumdur. Öte yandan dünya sevgisi gönlümüze hakim oldu, ölüm korkusu ruhumuza sindi. Adeta dizimizin dermanı kesildi, kısacası bize hayır kalmadı. Daha iyi yaşama, daha iyi yeme içme, daha iyi bir evde oturma, daha iyi bir arabaya sahip olma, daha iyi tatil yapma, daha iyi şu, daha iyi bu derken tam bir dünya adamı olup çıktık. Bu doyma bilmeyen arzular aklımızı başımızdan aldığı için durup düşünmeye, "Yahu ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum?" diye kendimizi hesaba çekmeye fırsat bulamadık. Ölümden hoşlanmama zaafı ise dünya sevgisinin tabii bir sonucudur. Halbuki Peygamber Efendimiz bize zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlamayı tavsiye etmişti. Bu kaçınılmaz akıbeti ölüm gelip çatmadan benimsemeyi,

alışmayı, kısacası ölüme ünsiyet peyda etmeyi lüzumlu görmüştü. Hatta Efendimiz bununla da yetinmemiş, bize ölümlerin en güzeline layık gördüğü için şehit olarak ölmeyi temenni etmemizi istemiş, o takdirde yatağımızda ölsek bile şehit sevabı kazanacağımızı bildirmiş. Kendisi de Allah yolunda defalarca ölüp dirilmeyi arzu ettiğini söylemişti. Zira şehit olarak ölmeyi isteyen kişi Müslümanca yaşamaya gayret edecek, gayri İslami olan her türlü fenalıkla mücadele edecek, hiçbir zaman uyuşukluğa düşmeyecekti. Ümmetinin ileride yabancıların, özellikle batılıların hayat tarzını benimseyeceğini, onların yaptığı her türlü rezilliği, bunlar ne kadar çirkin, akıl ve mantık dışı da olsa hiç düşünmeden taklit edeceğini haber veren Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Önceki milletlerin yaşayışını benimseyerek onların gidişatına karış karış, arşın arşın uyuyacaksınız. Hatta onlar keler deliğine girse siz de arkalarından gireceksiniz. Bunun üzerine sahabiler, onlar Hristiyan ve Yahudiler mi diye sordular. Peygamber aleyhisselam başka kim olacak buyurdu. Bu haber de aynen gerçekleşti muhterem dinleyicilerimiz. Bizi dört bir yandan kuşatan ecnebilerin dünyaya bakış tarzına hayran kaldık. Allah ve peygamberi bize dünyanın cazibesine kapılmamayı öğütlese bile ahirete gözümüzü kapayıp yabancıların ardına düştük. Onların izine basa basa yürüdük. Hep burada kalacakmışız gibi dünyaya bağlandık. Hal böyle olunca onların bizim ülkemizi bir fiil işgal etmesine hacet kalmadı. Onlar neye iyi dediyse onu iyi kabul ettik. Sevdiklerini sevdik, yerdiklerini yerdik. Onların benimsemediği bir hayatı geri ve iptidai saydık. Keler deliğine kendi isteğimizle girdik. Böylece Resul-i Ekrem'in haber verdiği gibi eski milletlerin yaptığının aynını yapacak kabiliyette olduğumuzu göstermiş olduk.

Resulullah Efendimiz kıyamet kopmadan önce dini bilen alimlerin kalmayacağını, bilgisizliğin artacağını, zina eden ve içki içenlerin çoğalacağını bildirmiştir. Müslümanların kör bir taklitle izledikleri batıllar, Yahudi ve Hristiyanlar, şayet eşleriyle sokakta ilişkiye girseler, onların da herhalde çağdaşlık ve medeniyetin bir gereği kabul ederek aynını yapacaklarına haber vermiştir. Bugün batıya özentinin ileri derecede olduğu yerlerde kadın ve erkeklerin sokakta nasıl dolaştıkları düşünülürse, yakın bir gelecekte o çukura da düşüleceğini anlamak zor değildir. Rabbim bizleri, ailemizi ve bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem Efendimiz ümmetini bekleyen tehlikelerden birinin faiz belası olduğunu şöyle haber vermiştir. Öyle bir zaman gelecek ki herkes faiz yiyecektir. Faiz yemese bile onun tozundan, buharından payını alacaktır. Efendimizin içki konusunda verdiği tafsilattan birine göre, Müslümanlar içkiyi yani şarabı adını değiştirmek suretiyle içecekler, böylece haram kılınan içkiyi içmediklerini ileri süreceklerdir. Bugün bayramlarda ziyaretçilerine likör ikram eden, içmek istemeyenlere onun içki sayılmayacağını söyleyen Müslümanları sizler de görmüş veya duymuşsunuzdur. Bira, konyak, viski gibi adları değişik onlarca içkiyi helal diye benimseyenler henüz ortada yok deniyorsa er geç onlar da çoğalır.

Peygamberler Sultanı Efendimizin bize kardeşlerim demesi, ne kadar güçsüz de olsak kanımızı fıkır fıkır kaynatmaya, bizi yeniden ayağa kaldırmaya, kötülüklere tavır aldırmaya, ben Müslümanım, peygamberim gibi yaşayacağım diye dünyaya meydan okumaya yetecek bir gücü ve kudreti ihtiva etmektedir. Haydi Bismillah.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Büyük ortalardan sonra başaltı güreşleri de çok iyi olmuş. Nihayet ortada bir çift pehlivan kalınca bu sefer Cazgır...
1: Baş pehlivanlar ortaya gelsinler
0: diye seslenmişti. Bütün baş pehlivanlar daha önceden soyunmuş ve kısmetlerini ayaklarına geçirmiş olduklarından Cazgır'ın ihtarıyla beraber birer ikişer ortaya çıkmaya başlamışlardı. Ortaya ilk çıkan koca İdris pehlivan olmuştu. Filibe halkı da kendi pehlivanlarını coşkun bir alkış tufanıyla karşılamıştı.
1: Yaşa İdris pehlivan! Yaşa aslan Filibeli!
2: Yaşa koca İdris, yaşa Filibeli!
0: Sesleriyle inleyip durdu meydan. Arkasından Vidinli Hasan pehlivan görününce o da coşkun alkışlarla karşılandı.
2: Yaşa Vidinli!
3: Yaşa Hasan pehlivan!
1: Görelim pehlivanlığı!

0: başarsın.
1: Üçüncü olarak ortada görünen Nişli Süleyman pehlivan olmuştu. Alkışlardan ortada onun da çok taraftarı bulunduğu belli oluyordu.
0: Yaşa Süleyman pehlivan! Yaşa Nişli!
1: Sesleri uzun uzadıya aksetti durdu. Pamukçulu Osman pehlivan dördüncü olarak göründüğü zaman filibeliler onu da alkışladılar ama bu alkışlar ne Koca İdris, ne Vidinli Hasan, ne de Nişli Süleyman pehlivanların alkışları kadar şiddetli olmamıştı. Onu bir yıldan beri görmemiş olanlar kendisindeki değişikliği hemen fark etmişlerdi.
2: Pamukçulu Osman epeyce boyatmış ha. Gördün mü?
3: O kadar almış.
4: Hani ezildi? Bir daha güreş tutamaz demişlerdi.
2: Bu sözün doğru olup olmadığını şimdi anlayacağız.
4: Daha da irileşmiş görülüyor.
5: Belki de hantallaşmıştır. Fazla okka bir pehlivanın mutlaka daha iyileştiğine delil sayılmaz.
4: Evet, güreşler başlamadan hiçbir şey anlaşılmaz, bu doğru.
1: En doğru söz de buydu. Yapılacak en doğru şey beklemekti. Durum ancak o zaman belli olacaktı. Dört baş pehlivan kazan dibinde çabucak yağlandılar. Bu iş tamamlanınca cazgır yanları tereddüt vardı. İlk elde kimi kime vereceğini kestiremediği belliydi. Pamukçulu bunu fark edince,
2: Hasan pehlivan herhalde beni isteyecektir. Yaptığımız son güreşte nasılsa bir kaza eseri olarak kendisini hatalamıştım. Benden intikamını almak istemekle haklıdır. Hı?
4: Öyle mi? Osman pehlivan doğru mu söylüyor?
3: Evet. Öyle bir şey olmuştu. Zaten ben de bunun için onu isteyecektim.
4: Peki. Durun öyleyse yan yana.
1: Bu suretle eşlenme işi kolayca halledilmiş oldu. Pamukçulu Osman Hasan pehlivanla eşlenince Nişli Süleyman pehlivan da Koca İdris pehlivana kalmış oldu. Ve cazgır güzel bir dua ile başladı.

0: Allah Allah, illallah, hayır gele inşallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydane, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız, Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erilme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu er meydanına.
1: Cazgır'ın bu duasından sonra dört baş pehlivan da davul zurnalarla birlikte

eşrevlerini yapmaya başladılar. Arkasından ikişer ikişer kapıştılar. Hasan pehlivan güreşe dikkatli başlamıştı. Her ne kadar

0: acaba ne dereceye kadar doğruydu? Kestiremediği nokta buydu. Onu soyunmuş gördükten sonra bu yoldaki şüphesi daha da artmış bulunuyordu. İşe hafif el enselerle başlamış, sonra bunları gitgide kuvvetlendirmeye koyulmuştu. Nihayet arkasından tırpanları da vurmaya başladı. Hele güreş bu şekilde 15-20 dakika sürsün, onun hakikaten ezilmiş bulunup bulunmadığını daha iyi anlayacaktı. Vidinli güreşe bu tempoyla girince Pamukçulu Osman Pehlivan da ona hemen aynı kuvvette el enseler ve tırpanlarla karşılık vermeye başladı. Böylece iki pehlivan arasındaki güreş birdenbire sertleşiverdi. Bu durum karşısında bütün gözler bu güreşe dikiliverdi. Hatta Süleyman Pehlivan'la Koca İdris de kendi güreşlerine bakacak yerde bu güreşle ilgileniyorlardı. Herkes iki pehlivan arasında başlayan bu kıyasıya boğuşmanın sonunu bekliyordu. Hangisinin bu işten daha karlı çıkacağı belli değildi çünkü. 15 dakika dolarken Pamukçulu Osman Pehlivan'ın daha ağır basmakta olduğunu gözden kaçmamıştı. Vidinli Hasan ağır ağır çekilmeye başlamıştı. O çekildikçe de Beriki inadına üstüne gidiyordu. Sonra Hasan Pehlivan'ın birdenbire elense ve tırpandan vazgeçerek daldığı görüldü. Pamukçulu Osman Pehlivan da onun bunaldığını, bir şeyler yapacağını bildiği için bu dalışta gafil avlanmamıştı. Boyundurup da yetiştirememişti ama hemen hasmının ensesine bastırarak onu yere kapandırırken bir kaplan çevikliğiyle arkasına dolanıvermişti. Zaten heyecanlı olan halk onun bu hamlesini fazlasıyla beğenmişti. Hemen bir alkış yükseldi.
1: Yaşa Osman Pehlivan!
2: Yaşa Osman Pehlivan! Göster kendini!
0: Haydi aslan! Hasan Pehlivan altta kalınca kılçık atmak istedi ama beceremedi. Pamukçulu onu altında güzelce zapt etmiş bulunuyordu. Seyirciler hala kendisini alkışlamakta ve teşvik etmekte de devam ediyorlardı.
1: Haydi Kündere! Haydi Osman Pehlivan!
2: Vur sırtını yere! Saydır şuna yıldızları!
0: Fakat Pamukçulu Osman Pehlivan bunu yapacak yerde kemaneye geçmeyi tercih etti. Ve hasmını kuvvetli kemanelerle yeniden ezmeye ve hırpalamaya koyuldu. Vidinli Hasan Pehlivan'ın şimdi yağmurdan kaçarken dolaya tutulmuş bir hali vardı. Üstelik bu derece sert geçen bir güreşe rağmen Pamukçulu Osman'ın nefesini bile duymuyordu ensesinde. Bunun manası da açıktı. Pamukçulu ezilmiş falan değildi. Ve eskiden ne derece amansız bir pehlivan ise şimdi bir kat daha belalı hale gelmişti. Kendisi bayağı yorulmaya başlamış olduğu halde onda hala bir şey yoktu. Demek alay etmişti kendisiyle. Hasan Pehlivan bir taraftan bunları düşünüyor, bir taraftan da hasmının bileklerine yapışmış, onları birbirinden ayırmaya ve kemaneden kurtulmaya çalışıyordu. Ama bir türlü muvaffak olamıyordu. Sonunda Pamukçulu'nun pençelerini birbirinden ayıramayacağına aklı yattı. Osman Pehlivan'ın çok kuvvetli kemaneleri onun aklını başından alırken fena halde yoruyordu da. Kemanelerden başka türlü kurtulamayacağını aklı yatınca bu sefer kendisini olduğu gibi yüzü koyun yere yattı. Pamukçulu da belini bırakmadan ağırlığını ona verdi. Sonra birden sağ ayağını alttan geçirerek sol ayağının arkasına dayamaya muvaffak oldu. Arkasından da ellerini hasmının altından çekerek Vidinli'nin sağ elini bileğinden kavradı. Hasan Pehlivan elini kurtarmak istiyor fakat bir türlü kurtaramıyordu. Pamukçulu elini aşağıya doğru çektikten sonra iyice zapt etmeye muvaffak oldu. Bunu gören seyirciler sonun yaklaştığını anlamaktan geri kalmamışlardı. Alkışlar yeniden yükselmişti.
1: Yaşa Osman Pehlivan!
2: Çevir şunu. Hadi aslan.
1: Uzatma güreşi!
0: Pamukçulu'nun niyetini anlayan Hasan Pehlivan sol ayağını kurtarmak için açmak istedi. Ama Osman Pehlivan sol ayağı ile onu da zapt etmiş bulunuyordu. Böylece Vidinli ancak sol elini dayamak suretiyle kendisine bir destek bulabildi. Bu sefer de Pamukçulu sol elini uzatmış, dirseğine yapışmıştı. Bunu şiddetle çektiği anda bu destek de kayboldu. Aynı anda sarmadaki ayağını bir manivela gibi kullanarak Vidinli'yi çevirmeye koyuldu. Hasan Pehlivan şimdi bir kat daha bunalmış bulunuyordu. Düşmüş olduğu durum pek acıklıydı. Güç bela sol kolunu kurtarıp gene kendisine bir destek yaptı. Ama

0: pamukçulu uzanmış, kolu bu sefer bileğinden kavrayarak çekip vücuduna yapıştırmıştı. Güreşten anlayanlar en çok da buna şaşmışlardı. Yağlı güreşte bir pehlivanın hasmının bileğini bu şekilde zapt edebilmesi için ne büyük bir pençe kuvvetine sahip olması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Vidinli Hasan pehlivan da az bir pehlivan değildi hani. Bunu herkes biliyordu zaten. Şöyle konuşmalar oluyordu. Pamukçulu müthiş bir şey olmuş ya. Nedir pençelerindeki bu kuvvet?
1: Halbuki onun için ezelde bir daha güreşemez demişlerdi.
0: Hasan pehlivanı fena yenecek.
2: Evet evet. Görünüş öyle. Ben şimdiye kadar Hasan pehlivanın bu hale düştüğünü görmüş değilim.
0: Ben de. Gidiyor Vidinli.
2: Evet evet gidiyor.
0: Bu tahmin hiç de yersiz değildi. Pamukçulu Osman pehlivan son bir hamleyle sarma manivalasına yüklendiği gibi Vidinli Hasan pehlivanı rahatça çevirmiş, sırtını yere adeta yapıştırıvermişti. Şiddetli bir alkış ortalığı inletip duruyordu.
3: Yaşa Pamukçulu!
0: Allah için yaman pehlivan olmuşsun.
1: Vallahi yendi. Yeniş bu kadar olur ha.
0: Davul zurnalar kesilince ve yer hakemi düdüğünü çalınca Pamukçulu Osman pehlivan da hasmını bırakmış, doğrularak galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkışlar sürüp giderken Hasan pehlivan da yerinden güçlükle doğrulmaya çalışıyordu. Onun halini görenler şaşırıp kalmışlardı.
3: Vidinli'nin şu haline bakın. Ne hale gelmiş.
1: Perişan olmuş.
3: Ben onun böylesine yenilmiş olduğunu hiç görmemiştim.
1: Osman pehlivan Allah için yaman pehlivan olmuş.
0: Bu sırada cazgırında güreşin resmi sonucunu ilan eden sesi duyuldu.
3: Pamukçulu Osman pehlivan Vidinli Hasan pehlivanı yenmiş ve sona kalmıştır.

0: Halk hala çıkarmış olduğu şahane güreşten dolayı Pamukçulu Osman pehlivanı alkışlamakta devam ediyordu. Bu sırada ayağa kalkan ve soluk soluğa olan Vidinli Hasan pehlivan Pamukçulu'ya döndü.
1: Bana fena bir oyun oynadın, alacağın olsun.
2: Neymiş sana oynadığım oyun?
1: Kendini ezilmiş gibi gösterdin, alay ettin benimle.
2: Bu işi seni sevindirmek için yapmıştım.
1: Karşılığını göreceksin şimdi.
2: Ne zaman istersen karşıma çıkabilirsin. Hatta istersen hemen şimdi.
1: İdmansız olduğumu anladın değil mi?
2: İdmansız olabilirsin ama herhalde seni idmansız halinle güreşe zorlamış olan da ben değilim.
1: Görürsün, görürsün.
2: O da olur. Ben de güreş meydanında boyunu bir defa daha görmek isterim doğrusu.
0: Hasan pehlivan soyunduğu yere doğru giderken Pamukçulu da son rakibini beklemek üzere bir kenara çekildi. Davul zurnalar şimdi yeniden vurmaya başlamıştı. Meydanda ise sadece Nişli Süleyman pehlivanla Filibeli Koca İdris pehlivan kalmıştı. Koca İdris pehlivanın güreşe daha hakim olduğu gözlerden kaçmıyordu. Yarım saat kadar süren ilk güreşten sonra bu güreşin de öyle daha uzun süre devam etmeyeceği anlaşılmış bulunuyordu. Bunu fark eden Filibeliler de şimdi var kuvvetleriyle kendi pehlivanlarını gayrete getirmeye çalışıyorlardı.
3: Uzatmadan yen Süleyman pehlivanı.
4: Hadi Aslan İdris.
5: Osman pehlivan seni bekliyor.
0: İşte bu teşviklerle birdenbire coşan Koca İdris pehlivan güzel bir çapraz toplayarak güreşe girdi ve hasmını alabildiğine sürmeye başladı. Şimdi bütün Filibe halkı ayaklanmış, kendisini şiddetli bir alkışa tutmuştu.
5: Yaşa İdris pehlivan!
4: Yaşa Koca İdris! Yetiştir çangalı, vur sırtını yere!
0: Nişli pehlivan kendisini çaprazdan kurtarabilmek için elinden geleni yapıyordu ama bir türlü başa

0: gösteremiyordu. Tam bu sırada koca İdris Çangalı'da yetiştirdiği gibi hasmına sırt üstü yeni verdi. Şimdi meydan alkıştan inliyordu.
1: Aşk olsun İdris Beylan.
2: Vallahi yendi. Çangal bu kadar atılır.
1: Yaşa koca İdris Beylan.
0: Davul zurnalar çoktan kesilmiş hasmını sırt üstü yenen İdris Beylan da galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkış sesleri hafifleyince koca İdris Beylan'ın yanına gelen cazgır şöyle seslendi.
1: Filibeli koca İdris Beylan da hasmını yenerek sona kalmıştır. 20 dakika sonra son güreşini Osman Pehlivan'la yapacaktır.
0: Cazgır böyle seslenmekle Filibeli koca İdris Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan'lara rahat rahat parsa toplamak için zaman vermiş oluyordu. 20 dakika demişti ama bunu rahatça yarım saate çıkarmaya hazırdı. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım İdris Pehlivan'la Pamukçulu Osman Pehlivan ne yapacaklar? Bunu da hep birlikte bir sonraki programda göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
3: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
4: Er meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna er meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara.

0: dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Nasihatler. Müminlere yol aydınlığı olacak birbirinden kıymetli öğütler. Asr-ı saadetten günümüze ışık tutan ibretli olaylar. Allah dostlarının nasihatleri, Efendimizin ve ashabının kıymetli öğütleri. Sacit Onan'ın okumalarıyla nasihatler. Her pazartesi saat 11.30'da Samerkant Radyo'da.
6: Samerkant Radyo, hayatın kalbine.
7: Semerkant Sohbetleri.
5: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
7: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden bahsediyorduk son birkaç programdır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Eşya zıttıyla kaimdir kaidesi üzere cömertlik karşılığında cimrilik vardır. Zıt mana olarak. Cimrilik, zekat, sadakayı fıtır, kurban, adak, öşür, kişiye borç olan nafakalar gibi şer'i hükümle sabit olan harcamaları, nafile sadaka, yakınlara, komşulara, arkadaş ve dostlara hediye gibi mürüvvet gereği yapılması gereken harcamaları yapmamak demektir. Cimrilik, insanın helakına sebep olur demiştik daha önceki programlarımızda. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüsrana gitmesine sebeptir insanın buyuruyor. Üç madde zikrederek. Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir. Bunlar tatbik edilen cimrilik yani

tabi olunan cimrilik. Nefsin arzu ve isteklerine uymak, yani Allahü Teala'nın emri buyruğundan dışarı taşarak nefsin daima kötülüğü emreden, nefsi emmare diye tanımlanan o nefsin isteklerine uymak ve bir diğeri kulun kendini beğenmesi, kibirlenmesi. Bu üç husus, her üçü her kimsede bulunursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimsenin helakının sebebidir, hüsrana gitmesinin sebebidir buyuruluyor. Cimrilik Allahü Teala'nın hiç sevmediği ve hiç kimsede, müminlerin hiçbirinde bulunmasını istemediği çok çirkin bir haslettir. Cimriliğin sebeplerinden en başta geleni dünya muhabbetidir. Dünya malını sevmek, aşırı sevmek, gönlünü tamamıyla ona kaptırmaktır. Allahü Teala Azze ve Celle biz kullarını bu hastalıktan koruma adına, eğer yakalandıysak kurtulmamız için bizlere zekatı emretmiş ve faziletinin de Allah yolunda infakla oluşabileceğini Kur'an'da çeşitli kez ifade etmiştir. Zekatın farz kılınmasının birçok hikmetleri vardır. Onlardan birkaçını ele alacak olursak, mal tabii olarak sevilir. Bu sevginin sebebi şudur: güç ve kudret bir kemal sıfatı olup sevilen, arzu edilen bir şeydir. Mal insan için bir kudret ve mükemmellik vasıtasıdır. Dolayısıyla mal insan için güç ve kudret elde edebilmesi adına çok kuvvetli bir sebeptir. İşte malın sevilen bir şey olmasının sebebi budur. İnsan güçlü, kuvvetli, mükemmellik vasfına erişebilmesi için malı sever. Bundan dolayıdır ki insan bu sevgi ileri boyutlara taşındığı zaman, aşırıya ulaştığı zaman kişiyi Allah sevgisinden ve ahiret hazırlığından alıkor. İşte ilahi hikmet, mal sahibinin nefsinin mala olan aşırı sevgisini kırmak ve onu tamamen mal sevgisine düşmekten men etmek ve insanın saadetinin mal elde etme peşinde koşmakla olmayıp aksine Allah rızası için mal infak etmekle elde edilebileceğine dikkat çekmek için malın bir bölümünü çıkarıp vermesini emretmiştir. Bir diğer deyişle farz kılmıştır. Öyleyse zekatı farz kılmak, bütün kötülüklerin anahtarı olarak addedilen dünya sevgisini, buna paralel olarak cimrilik hastalığını kalpten çıkarmak için belirlenmiş en uygun ilaçtır. İşte bu hikmetten ötürü Mevla Teala bizlere zekatı farz kılmış ve daima sadakaya yönlendirme yapmıştır. Tarihte bakıldığında zenginliğe aldanan, mağrur olan ve neticesinde helak olan kimseler vardır. Onlardan bir tanesi Karun. Helakının sebebi üç şeyledir denilir. Bir, dünya sevgisi. İkinci olarak zekat vermemesi, yani Allahü Teala'nın ona lütfettiği, ikram ettiği, vermiş olduğu, ihsan ederek vermiş olduğu o maldan, mülkten fakirlerin hakkını vermemesi. Bir diğeri de Musa Aleyhisselam'a iftira etmesidir denilir. Zekatın farz kılınması ve yine birçok ayeti cellede infaktan bahsedilmesi, sadakaya yapılan yönlendirmeler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakaya yapmış olduğu yönlendirmelerin bir diğer hikmeti sebebi ise mal çokluğu, insanın malının çok olması azgınlığın, yani tuğyanın ve kalbin kararmasına sebeptir. Bunun sebebi ise bahsettiğimiz şu husustur: mal çokluğu güç ve kudret sebebi olmanın bir vesilesidir. Güçlü ve kudretli olma. Kudret ise dediğimiz gibi zatı gereği sevilen bir şeydir. Aşık maşuğuna ulaştığı anda adeta boğulur. O halde insan mal talebine gark oluverir. Mal talebine boğulur. Bunun üzerine insanın önüne bu yolda bir mani çıkarsa, o malı ve kudretiyle o maniyi, yani o engeli aşmaya çalışır ve hani tabir yerinde ise ermek için, o emeline ulaşmak için azgınlık, tuğyan dediğimiz kendini hiçbir şeye muhtaç görmeme rahatsızlığına tutuluverir insan. Hani hırs diye tabir ettiğimiz hırslanır insan. Emeline ulaşabilme adına her yolu mübah görüverir. Bu Allahü Teala'nın rızası.

aslına uygun mudur, değil midir? Hani caiz midir, değil midir? Dinen buna müsaade var mıdır, yok mudur? Hiç bakmaz. Ona ulaşabilme adına her yolu mübah görür o kimse. İşte azgınlıktan maksat da budur. Çok mal kalbin kararmasına ve azgınlığa sebeptir. Hani dedik ya, kimseye muhtaç olmadığını düşünür insan. Çok zenginse, malı mülkü varsa ve kalbinde de yer etmişse, netice olarak o kimse hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, her şeyi o malıyla, o dünyevi zenginliğiyle halledebileceği zannına kapılır. Cenab-ı Mevla bu hususa şöyle dikkat çeker. Çünkü insan kendisini ihtiyaçtan müstağni gördü diye muhakkak ki azar. Allahü Teala işte bu mal çokluğunun azgınlığa sebebiyet verdiğini bu şekilde bu ayeti cellede ifade etmiştir. Buna binaen işte zekatı farz kılmak, Allahü Teala'nın malınızdan zekat verin diyerek bize emretmiş olması, tuğyanı yani azgınlığı azaltır ve kalbi Rahman'ın rızasını talep etmeye yönlendirir. Yine Mevla Teala sahip olduklarımızdan bir kısmını Allah için harcamamız, sahip olduğumuz malda, zenginlikte muhakkak fakirin de hakkı olduğunu bildirerek zekatı emretmesinin bir diğer hikmeti de odur ki Allahü Teala zekatı emretmiş. Çünkü insanlar bir kimsenin kendilerine hayır ve hasenatın ulaştırılması ve kendilerinden belanın savuşturulması için gayret gösterdiğini bildikleri kimseye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade buyurduğu gibi, kalpler kendilerine iyilik edenleri sevmek, kendilerine kötülük edenlere de buğz etmek duygusu üzere yaratılmışlardır buyurduğu gibi, o kimseler o insanı tabiatları gereği sever ve muhakkak ki nefisleri o kimseye meyleder. Daha önce de söylediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanı başında duran, beraberinde dolaşan, etrafında dolaşan sahabe, daha sonra iman eden sahabe-i kiram efendilerimiz misallerini vermiştik. Onlara cömertlik yaparak, onlara ihsanda bulunarak, onlara bol bol ikram ederek onların gönüllerinin yumuşamasına ve sevgi tohumlarının gönüllerinde oluşmasına, ekilmesine sebebiyet vermişti. Ve daha sonra da onlar kendileri iman etmekle kalmayıp eşlerine, dostlarına, kavimlerine, yaşadıkları beldeye de imanı taşımışlar. Onlara da birer davetçi oluvermişler. İşte insan tabiatı gereği kendisini koruyanı, kollayanı, kendisine bir fayda sağlayan kimseyi sever. İşte buna binaen fakir kimseler zengin bir kimsenin malının bir kısmını kendilerine verdiğini ve ne zaman onun malı daha çok olursa onun o maldan onlara daha fazlasını vereceğini bildiklerinde o kimseye dua ve gayretleriyle yardımcı olurlar. Çünkü kalplerin tesiri, ruhların müessir bir harareti bulunmaktadır. Böylece o dualar, o insanın hayır ve bolluk içinde kalmasına sebep olurlar. İşte bu hususta Cenab-ı Hak, insanlara fayda verecek olan şeye gelince, işte bu yeryüzünde kalır ayetiyle, Hazreti Peygamber Efendimiz de, mallarınızı zekatlarınızla koruma ve muhafaza altına alınız ifadesiyle, bu hadiseyi, bu durumu işaret etmişlerdir. Zira bir diğer hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce de zikretmiştik. Sizlerden bir kimse ambardaki buğdayının haşeratın elinden korunmasını, bir kimsenin onu çalmasından korunmasını isterse sadaka versin, sadaka ile onu korusun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bir diğer hikmet de odur ki insanın sahip olduklarının muhafazası ve o halin devam etmesi, bekası için insan sadaka verir. Allahü Teala sadakayı emretmiştir. Zekat da sadakadan bir kısımdır. Bir diğeri yani Allahü Teala'nın bize zekatı emretmiş olmasının hikmetlerinden bir diğeri, mala herkesin çok fazla meyli olduğundan dolayı mal adı verilmiştir. Buna binaen o gelip giden bir şeydir. Ve çok çabuk yok olan, daima dağılıp parçalanma ile yüz yüze bulunan bir şeydir mal. Bu sebeple mal
bir kimsenin elinde uzun

uzun müddet kaldığında o yokluk ve bölünüp parçalanma ile yüz yüze gelmiş gibi olur. Bu sebeple insan onu çeşitli hayır ve yarar işlerinde harcadığında o zaman mal zevali mümkün olmayan bir beka ile devam eder. Çünkü o durumda bu sahip olduğu zenginlik, bu mal dünyada devamlı bir övgüyü, ahirette devamlı bir mükafatı gerektirir. Birisinin insan altını kabre götüremez dediğini duyduğumda, aksine bu mümkündür. Zira o malını Allah'ın en büyük rızasını talep etme hususunda infak edip harcadığında onu kabrine götürmüş ve hatta kıyamete kadar taşımış olur o kimse. Yani bakıldığında insan bir kefen parçası ile gider. Dünyada sahip oldukları hepsi dünyada kalır. Ama insan önden gönderdikleri, yani bu dünyada iken vermiş oldukları onun gerçekten sahip olduğu malıdır. Bu anlamda iman eden, düşünen, bu anlamda ufku geniş olan kimseler, bu pencereden seyredebilen kimseler, hani kalbi açılmış olan kimseler, bu düşüncelerle beraber ister istemez ellerini de açarlar, cömert olurlar. Cimrilikten sakınırlar. Cimrilikten öyle korkarlar ki daima Allahü Teala'ya sığınır, Allahü Teala'nın emri gereği daima harcarlar, harcarlar. Hiç tereddüt etmezler. Acaba ben bu malı böyle dağıtırken fakir olur muyum? Acaba ben bu dünyada başkasına muhtaç olur muyum diye kesinlikle düşünmezler. Çünkü onlar tam manasıyla iman etmişlerdir. Hani dedik ya, mal gelip geçicidir. Gelir, gider. Uzun süre bir kimsenin elinde kalmaz. Muhakkak gelip geçicidir. İnsan vermiş olduklarıyla, gerek zekat babında, gerekse nafile sadaka, akrabalara yardım kabilinde, insan verdiği zaman onun bekasına, o malın devamlı zevaline imkan tanımadan devamlılığını sağlamış olur insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse cömertlik edip sadaka verdiğinde, sadaka sahibinin elinden çıktığında o sadaka şu beş şeyi söyler. Hani tabir yerinde ise lisan-ı hal ile o sadaka şu beş şeyi söyler o kimseye. Ben değersiz bir mal idim. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Zira dünya ve dünyanın içindeki her şey Allah katında bir değere sahip değil. Ancak Allah için olanlar müstesna. O beş şeyden ilk olan, ben değersiz bir maldım. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Eskiden sen benim esirimdin, şimdi de ben senin esirin oldum. Hani mal infak edilmeden önce insanın elindeyken Allahü Teala'ya kulluğunu engeller. Daima aklında, fikrinde sürekli onu bir meşguliyet içerisine düşürür. İşte bu anlamda kişi malının esaretindedir bir anlamda. Ama onu tasadduk ettiğinde o mal der ki, şimdi ben senin elindeyim. Bir diğeri, ben sana düşmandım, şimdi dost olduk. Düşmandı çünkü bizim esas vazifemiz olan Allahü Teala'ya ibadet, kulluktan bizi engelleyiciydi sahip olduğumuz o mal. Ama onu tasadduk ettiğimizde kıyamette, yevmül kıyamette, o hesap gününde bizim mizanımıza konacak dostumuz oldu. Bir diğeri, ben gelip geçici bir varlıktım, şimdi ise beni ebedileştirdin der o tasadduk ettiğim an. Ve beşinci olarak, ben az bir şeydim, sen beni tasadduk ederek çoğalttın buyuruyor. İnsan az da olsa sahip olduğu şeylerden, Allah için temizinden, güzelinden, helalinden kazanmış olduğu şeylerden az da olsa verdiği zaman o niyetiyle o büyür. Günümüz alimlerinden Allahü Teala'nın dostluğunu elde etmiş Gavs Hazretleri buyuruyor ki, Gavs-ı Sani Hazretleri, küçük işler niyetlerle büyür. Küçük ameller, küçük hizmetler yapılan güzel niyetlerle büyür. İşte bu anlamda kişi Allah rızası için tasadduk ettiğinde az olan o mal büyüyüverir. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya gel.

0: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Kalbi rahatsızlıklardan, kalbi hastalıklardan olan cimrilikten kurtulma adına Allah-u Teala Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok yol göstermiş. Onların en başında verebilme, Allah yolunda farz olan, eğer farz ise bize, zenginsek zekatımızı, değilsek sahip olduğumuz güzel şeylerden az veyahut da çok demeden sadaka vermek. Sadakada 10 güzel özellik vardır buyuruyor fakih. 5'i dünyada, 5'i de ahirettedir. O güzelliklerden en başta geleni zekat, malı temizler. Nitekim bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Satışa lüzumsuz sözler karışır, yemin karışır, yalan karışabilir. Onu sadaka ile temizleyip ağartınız diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir diğeri dünyadaki faydalarından bedeni günahlardan temizler sadaka. Nitekim Allahü Teala bu hususta şöyle buyurdu. Onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlardan temizleyesin, onları arıtıp yüceltesin. Tövbe suresinde zikredilen bu ayeti cellede günahlardan temizlenir insan. Bir diğer faydası, sadaka veren bir kimse bela ve hastalıklardan korunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Sadaka veren bir kimse, bir diğer başka hadislerde de zikredildiği üzere haşerat sokmasından vesair vesair hastalıklardan sadaka ile korunabilir insan. Bu manada Efendimiz Aleyhisselam hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz buyuruyor. Bu hususta Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimizin Fatıma annemizle yaşamış oldukları bir hadise anlatılır. Fatıma annemiz bir gün rahatsızdır. Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz onun yüzünün solgun olduğunu gördüğünde rahatsızlığını anlar ve canının bir şey isteyip istemediğini sorar. Fatıma-tü Zehra annemiz canının nar istediğini, nar çektiğini söyleyince Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz çarşıya gider ve bir nar alarak dönüş yolundan gelirken orada karşısına yaşlı bir ihtiyar yolun bir kenarında oturmakta. Ona yanaşır, der ki, ey ihtiyar, sen burada niçin böyle oturmaktasın? Halin, keyfin nasıldır diye onun halini sorunca, günlerdir burada aç vaziyette beklemekteyim. İnsanlar gelip geçiyorlar. Bir kimse de dönüp sormadı. Madem ki sordun, söyleyeyim. Buradayım, birkaç gündür buradayım ve açım. Eğer yanında bir şey varsa bana verir misin talebinde bulunuyor. Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz bir bakar elindeki nara, evde eşi Fatıma annemiz hastadır ve onları istemektedir. Fakat Allahü Teala isteyene men etme emriyle beraber tutar, kısa bir nefis muhasebesinin ardından o narı o kimseye verir. Ve dönüp eve geldiğinde bakar ki Fatıma-tü Zehra annemizin yüzündeki o solgunluk gitmiş, yerine gayet sıhhatli bir yüz karşılıyor Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz'i. Nasıl oldu? Hani sen o narı o yaşlıya verdin ya, işte ben de sıhhat buldum. Canım nar da istemiyor artık. İşte bu hadisede hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Hani bunu söylerken hasta olduk, hemen gidip sadaka verelim, doktora gitmeyelim, gerekeni yapmayalım anlamında değil. İnsan tabii ki gerekeni yapmalı, doktora gitmeli, şifasını aramalı ama bu yolu da ihmal etmemeli. Hasılı sadakanın hiçbir faydası olmasa dahi, yalnız fakirlerin duasına vesile olması akıllı olan bir kimse için yeterlidir. Onun için kişi sadaka vermeye rağbet etmelidir. Niçin böyle olmasın ki? Sadaka Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi şeytanın da yüzüstü düşmesine sebebiyet verir. Sadaka vermek, salih kimselerin yaşayışına uymak demektir. Çünkü salih zatların bütün gayreti sadaka vermeye yönelikti. Onlar Allah için kazanır ve yine Allah için tasadduk ederlerdi. Yine Ümmü Zer, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha annemizin yanına vardı. O sırada Abdullah bin Zübeyr, Hazreti Ayşe'ye iki çuval içinde 180 bin dirhem yollamıştı. Bu sırada Hazreti Ayşe annemiz oruçlu bulunmaktaydı. Onların hepsini fakir halka teslim etti. Elinde hiçbir şey kalmadı. Akşam olunca hizmetçisine şöyle dedi: "Bir şeyler getir de iftar edelim." Bir parça ekmek, biraz da zeytinyağı getirdi hizmetçi. Hazreti Ayşe'ye yöneldi ve dedi ki: "Bugün yoksullara dağıttığın paradan bir dirhem ayırsaydın, et alsaydım, güzel bir iftar sofrası yapsaydım güzel olmaz mıydı?" Ayşe annemiz ona cevaben: "Bana sitem etme. Aklıma gelmedi, hatırıma gelmedi. Eğer hatırlasaydım ayırırdım." Yani şöyle bir bakarsak, insan, bizler zayıfız. Midemiz aç olduğunda yemekten başka bir şey gelmez aklımıza. Ama onlar öyle kimseler ki aç olsalar da, ihtiyaçlı olsalar da bir başkasını düşünmekten kendilerini dahi unutabiliyorlar. İşte bu İsar, kendi ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini tercih edebilme, onu düşünüp kendi ihtiyacı olduğu şeyi ona verebilme. Cömertliğin en üst safhasında daha önceki sohbetlerimizde zikretmiştik. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: "Zekat vermekle alakalı, İnsan yevmül kıyamette sağına bakar, bakar ki önceden gönderdikleri. Soluna bakar, bakar ki önceden gönderdikleri." Yani orada fayda verecek şey ameli salihtir. Orada fayda verecek olan şey burada insanın yapmış olduklarıdır. Buradaki yatırımı orada karşısına çıkar. Sağına bakar, önceden gönderdikleri. Soluna bakar, hakeza. Önüne baktığında cehennemi görür. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor: "Cehennemden korunun. İsterse yarım hurma ile olsun, cehennemden korunun." buyuruluyor. Yine anlatıldığına göre kulun iyiler seviyesine ulaşabilmesi, kulun Allahu Teala katında güzel makamlara, üstün derecelere ulaşabilmesi için birkaç madde sıralanıyor. Arifler tecrübe etmişler, bakmışlar, görmüşler ve ortaya madde halinde o güzelliklere ulaşabilecek, ulaşılabilecek yolları ifade buyurmuşlar. Baktığımız zaman yine en birinci sırada çokça sadaka vermek buyuruluyor. Kulu iyiler seviyesine ulaştırmak, 10 haslet zikredilir. En başında çokça sadaka vermek. Hani İbrahim Halilullah aleyhisselam, Allah-u Teala Azze ve Celle "Niçin seni kendime halil seçtim bilir misin?" diye sorduğunda "Bilmem ya Rabbi, sen almaktan ziyade vermeyi seversin. İşte ondan dolayı seni kendime dost seçtim." buyuruyor ya. İşte başta sadaka vermek kişiyi Allah katında iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri Kur'an'ı çok okumak. Allah-u Teala'nın bize Habib-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesilesiyle bizlere ulaştırmış olduğu o Kur'an'ı çok okumak. Zira kişi Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, seven bir kimse sevdiğinden gelen mektubu nasıl bir heyecanla,

nasıl bir arzuyla, istekle ve merakla okumaya çalışır. Eğer okumayı bilmiyorsa onu bir kimseye okutup sevdiğinin meramını anlamaya çalışır. İşte bizler de Yaradanımıza, ondan gelen, sevdiğimizden gelen o mektubu, o Kur'an'ı öyle istekli, öyle arzulu, öyle merak içerisinde okuyup anlamalı ve hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bununla beraber kişi üstün dereceler kazanır, hak katında rızaya ulaşabilir. Bir diğeri, insana ahireti hatırlatan, dünyada haramlardan sakındıran kişilerle dostluk etmek. Hani ayeti cellede bildirilir ya, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Sadıklar, sana ahireti hatırlatabilen, bakıldığında Allah'ı hatırlatan kimselerdir sadıklar. Sadıklar sözünde, özünde, işinde dosdoğru olan kimselerdir. Onlarla beraberlik etmek insanı iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri, insanın Allahü Teala'nın rızasına ve üstün derecelere ulaşabilmesi için gerekli olan bir diğer yapması gereken husus, akraba ziyaretinde bulunmak. Allahü Teala Azze ve Celle akrabayı gözetmeyi emrediyor ve akraba ziyaretini daima bizlere tavsiye ediyor. Onun için akraba ziyareti yapmak da insanı iyiler zümresine ve üstün derecelere ulaştırır. Bir diğeri, hastaları ziyaret etmek. Aynı şekilde zenginlikleri kendilerini dini vecibelerini yerine getirmekten alıkoyan varlıklı kimselerle az oturmak. Yine yarın göçüp gideceği ahiret alemini çok düşünmek. Dünyaya dalıp, dünyanın muhabbetiyle yoğrulup, ahireti unutmayacak insan. Ahiret ile dünya arasındaki dengeyi iyi kuracak insan. Hani şunu demiyoruz, dünyadan elini eteğini çek, dünyadan tamamıyla uzaklaş, tamamıyla ahirete yönel, dünyadan nasibini alma. Hayır. İslam dini bu dengeyi ifade adına 3 sınıfta topluyor. Birinci sınıf, tamamıyla maddeye yönelen, tamamıyla dünyaya yönelen, her şeyi maddeden ibaret olan kimseler, ahiret için hiçbir hazırlığı olmayan kimseler. Bunların neticesinin hüsran olduğu birçok ayet ve hadiste aşikar bildiriliyor. İkinci zümre, onlar da dünyadan tamamıyla uzaklaşıp, dünyadaki hatta Mevla Teala'nın helal kılmış olduğu şeylere dahi kendilerine haram sayan kimseler. Tıpkı Hristiyanlıktaki ruhbanlık gibi. İslam dini böyle bir şeyi de kesinlikle tasvip etmiyor, tavsiye etmiyor. Ancak geminin alabora olmaması için bir denge var ki dünyada ihtiyacı olan nasibini almalı insan ama ahiretini de unutmamalı. Evet, kişiyi üstün derecelere, iyiler seviyesine, onların zümresine ilhak edecek, ulaştıracak bir diğer haslet, kısa emelli olmak, ölümü çokça hatırlamak. Kısa emelli olmak, yani uzun uzun vaatler vererek, uzun uzun planlar yaparak, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, ölüm hiç hatırına gelmez. Hani şöyle bir emekliliğimiz gelsin hele, emekliliğimiz gelsin hacca gideriz. Emekliliğimiz gelsin, çocuklara biz ev verelim, onların efendim geleceklerini garanti altına alalım da ondan sonra kulluğumuza da yöneliriz. Böyle bir şey yok. Hiçbir kimsenin aldığı nefesi vermeye garantisi olmayan şu dünyada, alınan nefeslerin sayılı, vaktin sınırı olduğu şu dünyada, ölümün her an bizi yakalayabileceğini unutmamalıyız. Bir diğer, sükut. Devam, daima sükut edip az konuşmak da insanı iyiler seviyesine ulaştırır. İnsana üstün dereceler bahşeder. Sükut etmek. Çünkü ne gelirse insanın başına dili yüzünden gelir der büyükler. Onun için dilini muhafaza edebilmeli insan. Hani mübareğe soruluyor ya, efendim bana bir nasihat eder misiniz? O da kendisine dönerek der ki, bağlı olanı aç, açık olanı bağla. Anlamadım efendim deyince biraz daha açar. Bağlı olanı aç, yani bağlı olan kesenin ağzını aç.

0: cömert ol, elin açık olsun. Açık olanı kapağa bağla, o da dilindir. Ağzını, dilini kapa, tut diye nasihat eder. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Semerkant Sohbetleri.

0: Evet.
1: Sadaka bu bahsettiğimiz güzelliklere insanı ulaştırır. Sadakanın hem dünyada hem de ahiretteki fazileti bellidir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Sadakanın bu anlattığımız neticeleri verebilmesi adına, sadakanın büyümesi, artması adına insanın uyması gereken bazı şartlar var. Onlardan Allahü Teala Azze ve Celle Bakara suresinde bildiriyor. Sadakayı gizli vermeli. Ayet-i Celle'de bildirildiği üzere sadakaları, zekatları aşikar verirseniz bu güzel bir şeydir. Onları başkalarından saklayarak fakirlere verirseniz sizin için daha hayırlı, sevap kazandırıcı olur. Böylelikle Allah günahlarınızın bir kısmını örter. Allah yaptıklarınıza hakkıyla vakıftır. İşte bu ayet-i Celle'de

büyüklerimizden dinlediklerimizde eskiler sadaka verirken büyük bir gizlilik içinde vermeye, sadakayı başkalarının gözlerinden saklamaya bilhassa özen gösterirlerdi. Hatta bazı müminler sadakalarını vermek için tanınmasınlar ve gösterişe satmasınlar diye ama olan fakirleri tercih ederlerdi. Ve yine bazıları fakir uyurken cebine iliştiriverir, bazıları da fakir ve düşkünlerin sık sık gelip geçtiği yollara bırakırlardı. Bütün bunların neticesinde gaye ve maksatları neydi? Allah için vermiş oldukları o sadakanın gizli olması. Hani meşhur bir tabirdir. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi. Osmanlı yapmış olduğu camilerin giriş ve çıkış kapılarına, avludan çıkış kapılarının sağ ve sol tarafına birer hazine yaptırmış. Zenginler giderler oraya, altın akçeleri bırakırlar. Fakir olan kimseler de gelir, oradan ihtiyacı kadar bir iki neyse alırlar. Fakir de edepli, zengin de edepli. Neticesinde hiç kimse bir diğerinden habersiz, ameli yalnızca bilmesi gereken Mevla bilir. Tüm gizlilik içerisinde hareket etmişler. Yalnız bununla birlikte ayet-i cellede zikredildiği üzere zekatını veren kimse başkalarını da zekat vermeye teşvik etme adına kendi içerisinde kesinlikle gurur ve gösteriş duyguları olmadan yahut şöyle diyelim gurur ve gösteriş duygularının doğmasından korkmuyorsa bir kimse o kimse aşikarca zekatını vermesi daha iyidir. Niye? Çünkü orada bir başkasının da o amele yönelmesi, zekatını vermesine yardımcı olur. Aksi takdirde, eğer içerisinde bir gurur olacaksa, aşikar verdiğinde bir gurur, bir gösteriş olacaksa, nefsine, kendine güvenmiyorsa bu anlamda, o kimsenin yine zekatını gizlice vermesi gerekir. Bu hüküm farz olan zekat hakkında. Nafile olan sadakalara baktığımızda, onlar daima gizlilik içerisinde verilir. Hani bir başkası da sadakaya yönelsin düşüncesi o zekat için geçerli. Sadaka için nafile olan sadakalar için daima esas olan gizliliktir. İşte sadakanın şartlarından en başta gelen budur. Dikkat edilmesi gereken. Bir diğeri başa kalkmamak. Verilen sadakaları verdiğimiz kimsenin başına kalkmamak gerekir. Nitekim böyle yapan kimselerin yapmış oldukları o sadakadan hiçbir fayda göremeyecekleri Allahü Teala Azze ve Celle tarafından bildiriliyor. Ayet-i Celle'de Bakara suresinde yine mealen ey iman edenler sadakalarınızı, mallarınızı başkasına gösteri olsun diye veren ve ne Allah'a ne de ahirete inanmayanlar gibi başa kakarak ve gönül kırarak boş yere heder etmeyiniz. Çünkü böyleleri bol yağmur yüzünden üstündeki toprakların sıyrılmasıyla kas katı bir taş olarak kalan çıplak kayaya benzer. Gösterişçiler de yaptıklarından hiçbir şey kazanmaz. Allah inanmayanlara hidayet vermez. İşte bu ayeti cellede Allahü Teala başa kalkma ve başa kalkma neticesinde ziyana gidecek olduğunu bildiriyor. Başa kalkmaktan bizi men ediyor. Zekat gerek zekat gerek sadaka veren kimse yapmış olduğu bu iyiliği başa kalkmamalı. Ve bir diğer dikkat edilmesi gereken husus sadaka veren kimse malın en iyisini vermek zorunda. En iyisini vermek zorunda. Sadaka veren kimse bu malının en iyisinden ve en sevdiğinden vermeli. Çünkü ayet-i cellede sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça hayır ve sevaba nail olamazsınız. Allah yolunda harcadıklarınızı o hakkıyla bilendir. İşte bir kimse Allah yolunda bir mal infak ediyorsa malın en iyisini vermeli. Hani Habil ile Kabil'in hikayesi vardır ya, orada iki kardeşten biri sevdiği kurbanlığını, koçu Allah için kurban ediyor. Biri de sevmediği, hani bu

de bir şey olmaz sanki dercesine daha düşük buğday koyunca oraya Allahü Teala diğerini kabul ediyor, onunkini kabul etmiyor. İşte malın en iyisini vermeli. Allah için yapılan infakta bu da çok önemlidir. Bu hususta sahabe-i kiram efendilerimiz çok hassas idiler. Sevdiği maldan verirdi onlar. Nafi anlatıyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh bir şeyi fazla sevdi mi onu hemen Allah yolunda feda ederdi. Köleleri onun bu huyunu bildikleri için azat olmak isteyen herhangi biri elini sıvayıp mescitte kendisini ibadete verirdi. O da onu güzel durumda görünce hemen azat ederdi. Dost ve arkadaşları ona bir uyarı niteliğinde ''Ya Ebu Abdurrahim, vallahi bunlar seni aldatıyor.'' dediler. O da ''Allah yolunda bizi aldatanlara aldanmayı biz de kabul ediyoruz.'' dedi. Yine bir akşam üzeri onunla beraberdim. Büyük bir para ile satın aldığı rahvan bir devesi vardı. O devesine binmişti. Bir ara devenin yürüyüşü onun çok hoşuna gitti. Hemen deveyi çözüp bize yular ve semerini çıkarın ve onu nişanlayıp kurbanlık develerin arasına bırakın dedi. Yine Nafi anlatıyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz malları içinde ne hoşuna giderse mutlaka onu Allah yolunda bağışlardı. Bir oturuşta bana iki defa 30'ar bin dirhem vererek götür dağıt dediği vaki olmuştur. Yine mübareklerden anlatılan Enes bin Malik radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh Efendimizin hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden olan sahabe-i kiram Efendimiz en sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha adlı hurma bahçesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman o bahçeye gider oradaki tatlı suyu içerdi. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz mealindeki ayeti celle nazil olduğunda Hazreti Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek ''Ya Resulallah, Hak Teala sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz.'' buyuruyor. ''Benimse en sevdiğim malım şu Beyraha adındaki bahçemdir. Allah'tan hayrını ve benim için ahiret azığı olmasını dileyerek onu Allah yolunda sadaka kıldım. Onu Allah'ın sana gösterdiği hayır yollarında herhangi birine tahsis et.'' buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun bu güzel niyetiyle beraber gelip bu teklifinin karşılığında senin bu hareketin ne kadar iyi ve manevi kazancı en büyük bir harekettir. Ancak bahçen çok iyi ve karlı bir mal olduğu için onu yakınlarına tahsis etmene uygun görüyorum dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh Efendimiz öyle yapayım ya Resulallah dedi ve bahçesini amcası oğulları ile diğer akrabalar arasında taksim etti. İnsan sevdiği şeyden vermeli. Yoksa malından fazlalık olarak gören, hani bunu versem de bir şey olmaz, hani vermesem de bir şey olmaz diye böyle bu şekilde yapılan sadakanın Allah katında bir değerinin olmadığı aşikar ortadadır. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi daima şeker dağıtır imiş. Şeker dağıtır. Niçin böyle şeker dağıtıyorsunuz efendim diye sorduğunda kendilerine insan sevdiği şeyden vermeli. Ben ise şekeri seviyorum diyor. Yani insan Allah yolunda sevdiği şeylerden vermeli. Hulasa. Ve Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruhu diyor ki Allah yolunda haramdan kazandığı malını harcayan kimse elbisesini hani pis bir şeyle temizlemeye benzer. Kirli elbise ancak temiz suyla yıkanır. Günah kiri de ancak helal kazançtan verilen sadaka ile arıtılır buyuruyor. Bu anlamda malın iyisini vermek yani aynı zamanda helal kazancından vermesi gerektiğini de ifade buyuruyor. Bir diğer uyulması gereken şartlardan bir diğeri güler yüzlü olmak. Sadaka veren kişi
sadakasını verirken güler yüzlü

tatlı dilli olmak zorundadır. Nitekim Allahu Teala Azze ve Celle şöyle buyuruyor: mallarını Allah yolunda harcayıp da peşinden verdiklerinin başlarına kalkmayan ve onların gönüllerini kırmayanların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlar ne korku çekecek ve ne de üzüleceklerdir. Onun için insan vermiş olduğu şeyin ardından onun başına kalkmayacak ve gönül de kırmayacak. Gönül kırmak hiçbir şeye benzemez. Kabe'yi yıkmaktan beterdir buyuruyor. Kabe'yi yıkmaktan beterdir. Zira yapanı itibariyle nasıl? Kabe her ne kadar müminlerin kendisine yöneldiği, namaz için kendisine yöneldiği bir yer olsa dahi kul eliyle yapılmıştır. Kalp ise Allahü Teala'nın yaratmasıyladır. Bu anlamda insan bir hayır yaparken, bir hizmet ederken çok dikkat etmesi gerekir. Gönül kırmadan, güler yüzlü bir şekilde Allah için sadakasını vermeli. İşte bu şartlara uyularak yapılan tasadduk neticesinde insan cömertliğe ulaşır. İnsan cimrilik gibi kötü, helak edici o rahatsızlıktan kurtulur ve neticede insan kalbi selimi elde eder. İyilerle beraber olur. Ve yine bildirildiği üzere, hani az önce ifade etmiştik, helal maldan vermeli insan. Bu hususta ayet-i celile malen Allahü Teala buyuruyor Azze ve Celle: ey iman edenler, kazandığınız temiz şeylerden sadaka veriniz. Helal kazançtan sadaka veriniz. Ve yine sadaka verirken, hani ihtiyacı olanın dışında değil de, hani bu mal zaten fazlalıktı, bunu zaten kullanmıyorum, tasadduk edeyim değil de, ihtiyacı olan, sevdiği şey dedik ya, hani ihtiyacı olan, az olan maldan sadaka vermek. Yine sadaka verirken bir kimse ölüm korkusu, malın elden çıkma endişesi ile sadakayı çabuklaştırmak. Bir an evvel sadakayı vermek. Büyüklerden bir tanesi sadaka vereceği sırada, hani sadaka verme düşüncesi geldiğinde, öyle söyleyelim, şu gömleğimi felancaya tasadduk edeyim, bir fakire vereyim düşüncesi geldiğinde, abdest esnasında hemen çıkartıp gömleğini oradaki arkadaşlara sunar. Efendim, nedir bu aceleniz? Hani abdestten sonra da verebilirdiniz dediğinde, mübarek cevaben der ki: abdest bitinceye kadar nefsime güvenmiyorum. Ondandır acelem. Hani nefis bir an içerisinde insanı kandırabilir. Demek ki insan bir şeyi vermeye niyet ettiği an hemen onu çıkartıp vermeli. Hani bir an tereddüte düşerse nefis galip gelebilir. Bu anlamda ve ölüm korkusuyla insanın bir an evvel sadakayı çabuklaştırması da güzeldir. Yine cimriliği yok etmek için verilen sadaka malın en kıymetlisinden olmalı buyuruluyor. Hani dedik ya, malın kıymetli olanından vermek sadakanın şartlarındandır diye. İşte cimrilik, o bahsettiğimiz kalp hastalığı olan o cimrilikten kurtulmanın kıymetli olan maldan vermek, düşük maldan değil de kıymetli olan maldan vermek olduğunu bildiriyor büyükler. Hatta bu hususta Allahu Teala Azze ve Celle bildiriyor: size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız adi malı sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah her şeyden müstağnidir. O övgüye layıktır ayeti cellesinde en güzelinden vermeli insan. Söylediğimiz gibi bu şartlara riayet etti mi insan? İnşallahü Rahman, Allahü Teala'nın izniyle cimrilik rahatsızlığından kurtulur ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı olan cömertliği elde eder. Gerek dünyada gerekse ahirette bu cömertliğinin faydasını fazlasıyla görür insan. Allahü Teala cümlemizi bu güzel ahlak ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Allahü Teala sevdiği ve razı olduğu işlerde bizi muvaffak kılsın. Allahü Teala bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Bir programımızın daha böylelikle sonuna

0: geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Reklamlar.
5: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
4: Reklamları dinlediniz.

Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 19 Mayıs 2026 ve 2 Zilhicce 1447. Günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs olunca tabii ki Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla resmi tatil. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu gün için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda yurt içi ve yurt dışındaki tüm gençlerin bayramını kutlayarak Atatürk ve şehitleri saygıyla andı. Erdoğan Nek Sosyal'deki hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizle rahmet.

hürmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Tabii bu minvalde o kadar çok mesaj var ki. Bir kere bütün kabine üyeleri, iletişim başkanı, sonra siyasi parti liderleri çok sayıda mesaj yayınladı. Zaten bunların bir kısmını haber bültenlerinde de veriyoruz. Değerli dinleyenler, bu arada tabii günlerdir yoluna devam eden Sumut filosu dünden bu tarafa saldırıya da uğruyor. Abluk altına alınmışlardı. Gemilerin, daha doğrusu gemide demeyelim, onlar küçük ve orta boy tekneler. Teknelerle yolculuklarına devam ederken dün de bu katil soykırımcı İsrail askerlerinin saldırısına uğramıştı. Bugün de yine bu minvalde gelişmeler oldu. Hatta bir kısmı canlı yayında bir şekilde o teknelere çıkışlarını filan da tüm dünya kamuoyu da görmüş oldu. Teknelere çıkar çıkmaz hemen kameraları kapatıyorlar ve ardından müdahale devam ediyor, o başlayan müdahale. Sonra tekneleri, yedeklerini alıp limana çekiyorlar. Tabii işte sorgu sual filan derken günler içerisinde tabii 30'dan fazla ülkenin aktivistleri yer aldığı için bu küresel Sumut filosunda diplomatik bir seferberlik başlıyor akabinde. Bu sefer bu filonun içerisinde 80'e yakın Türk vatandaşı da var. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Bu emeklerini zayi etmesin. Hakikaten önemli adımlar bunlar. Ki bir kısmımız hatta boykottan bile neredeyse vazgeçer vaziyete gelmişken Allah korusun. Bu direnç içerisindeki kardeşlerimizin bu mücadeleleri büyük saygıyı hak ediyor doğrusu. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Ve tabii ki Gazze'de yaşayan kardeşlerimize, Batı Şeria'da yaşayan kardeşlerimize ve devamında tabii tüm Filistin'de ve akabinde diğer coğrafyalarda, mesela Doğu Türkistan'da olsun, Myanmar'da olsun, Keşmir'de olsun, diğer coğrafyalarda zulüm altında inleyen bütün kardeşlerimizin Cenab-ı Hak yardımcıları olsun ve bizlere de yardım edecek gücü versin, gafletten uyandırsın, o imkanı versin de o uyanıklığı versin de efendim bu zulüm perdesini yırtacak eylemleri yapsın insanımız diyelim ve yazılarımıza geçelim. Şimdi Sumut filosuyla başladık ya, Ekrem Kızıltaş diyor ki zaman meselesi başlığıyla takvimde korkulup korkulmadığı ayrı bir mesele, ancak beklenen oldu ve İsrail adı verilen terör yapısı Nisan sonunda yaptığı gibi Akdeniz'in uluslararası sularında Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. Hukuksuz ablukayı kırabilmek ve sembolik miktarda da olsa Gazze'lilere yardım götürmek üzere yola çıkan 54 teknede 39 ülkeden 96'sı Türk, 426 aktivist vardı. Küresel Sumut filosuna Gazze'ye 450 kilometre mesafede uluslararası sularda korsanca müdahalenin İsrail'in kendi tabutuna yeni çivi çakması olduğu da söylenebilir. Filoda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam ve Yeni Zelanda'dan aktivistler var. Birleşmiş Milletler gibi hakikaten de. Tabii bu arada dikkat ederseniz Batı'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan ülkeler de ağırlıkta. Niye Müslüman ülkelerin sayısı az? Aslında az da değil. Üstelik Avrupa ülkelerinin, hatta Amerika'nın da aktivistlerin bir kısmının da Müslüman olduğunu söyleyelim. Yani onlar İslam ülkeleri kökenli. Dolayısıyla onlar da ABD ya da Almanya veyahut işte Avusturya, Avustralya, o bölgelerden katılmış olmalarına rağmen köken itibariyle bakıldığında kimi Mısırlıdır, kimi Pakistanlıdır, kimi efendim Suriyelidir. Dolayısıyla Arapların hiç yer almadığı şeklinde bir yaklaşım da doğru değil. Diyelim, devam edelim yazıya. Hukuksuz bir ablukayı kırıp haksız ve hukuksuz yere en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılan Gazze'lilere yardım götürmek üzere İnsani amaçlarla yola çıkanlara açık denizde yapılan korkakça saldırı esnasında uluslararası bir meseledir bu durum. Uluslararası mesele olduğu ve kelime

0: tam manasıyla bu çağda adı bile edilmemesi gereken korsanlık söz konusu olduğu için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili kuruluşların devreye girmeleri gerektiği malum. Ancak İsrail söz konusu olduğunda Birleşmiş Milletler'in ve ilgili kuruluşların çaresizlikleri Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada kalkacak tek bir elin diğer 192 ülkeyi anlamsızlaştırdığı da vaka. Sumu'da yönelik saldırının sadece aktivistlerin ülkelerindeki takipçileri değil, merakla filoyu takip eden oldukça kabarık sayıdaki insan nezdinde de İsrail'in koruma kalkanından yeni parçalar eksiltmesi, belki züğürt tesellisi ama yine de bir teselli. Sumut aktivistleri son derece sakinken tam teçhizatlı bir şekilde silahsız insanların bulunduğu teknelere çıkan İsrailli teröristlerin ne kadar korktuklarına dair dikkat çekici görüntülerde İsrail'in kayıphanesine ilave edilecekler arasında. Çok sayıda ülkeden tamamen insani gerekçelerle katılanlardan oluşan ve ilk seferini geçtiğimiz yıl Ağustos'ta başlatan Sumut, arzu edilen neticeye belki bu defada ulaşamayacak olabilir. İsrail ne yaparsa yapsın, her müdahale sonrası tekne ve katılımcı sayısını arttırarak devam edeceği bilinen Sumut filosunun bir gün mutlaka arzu edilen neticeye ulaşacağı net. Sumut kararlılık demek çünkü. Topraksız bir halka, halksız bir toprak bulma yalanıyla 14 Mayıs 1948'de kurulan ya da kurdurulan İsrail'in algılarla inşa ettiği ve yakın zamana kadar işine de yarayan korunma zırhında büyük delikler açılmış durumda. Dünya çapında aklı başında olan herkesin nefretini kazanan İsrail terör yapısının ne zaman ve nasıl çökeceği sadece bir zaman meselesi demiş Ekrem Kızıltaş. Bugün Takvim Gazetesi'nde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Bu arada şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Hani zaman zaman şu soru da akla gelebilir. Bu kaçıncı Sumut filosu? Hatta başka isimler altında da filolar düzenlenmişti. Bir şey ele geçmiyor, ne gerek var diye düşünenler olursa, bir şey ele geçmiyor olur mu? Çok şey ele geçiyor. Bu bir yıpratma hadisesi. En önemlisi gündemde tutması. Yani farkındalık oluşturması. Batı ülkelerinde efendim insanların duyarlılığını arttırması. Zaman zaman kanıksıyoruz ya. O kanıksamanın önüne geçmesi bir nebze olsun. Yeniden her filoyla birlikte önümüze bu meselenin geliyor olması, duyarlılığı sıcak tutması anlamında çok önemli bir yere sahip. İnşallah Sayın Ekrem Kızıltaş'ın da ifade ettiği gibi bir gün mutlaka bu başarıya ulaşacak inşallah. Fadime Özkan da Star'da şöyle yazmış: İşgalci, soykırımcı, tecavüzcü İsrail. İsrail ve ABD'nin sudan bahanelerle İran'a saldırması, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, zafer hayalinin Trump'ın boğazına takılması, ateşkes çabaları, Asya'dan Avrupa'ya, ABD Başkanı Çin ziyareti, beklentiler, belirsizlikler derken tüm gözler İran'a ve oradan kaynaklanan diğer sorunun alanlarına odaklanmışken İsrail kendi ajandasını gönlüne göre ilerletiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü en sinsi o yerleşim dedikleri var ya, işgal diye okunması gerekiyor. İşte bu projelerden olan E1'i hayata geçiriyor. 1990'larda Isaac Rabin zamanında başlayan ama uluslararası kamuoyunun ve hatta ABD'nin baskısıyla dondurulan proje geçen sene yeniden gündeme geldi. Kuduz köpeği durduracak bir güç olmadığı ortaya çıkınca İsrail hükümeti tarafından raftan indirildi. Buna göre Filistin köylerine ait topraklar üzerine inşa edilecek yerleşim birimlerinde 40 bin Siyonist Yahudi yaşayacak. Amaç tüm Filistin'i işgal ederken yaptıkları gibi önce bölgede Yahudi nüfusunu artırıp sonra toprakta hak iddia etmek. Kudüs'ü Yahudileştirmek. Asıl hedef Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın geri kalanından ayırarak şehrin fiili olarak ilhak edilmesini kolaylaştırmak. Bu arada Birleşmiş Milletler'in kınaması, Uluslararası Adalet Divanı'nın uyarması durdurmuyor tabii ki İsrail'i. İsrail'in temel amacı topraklarını çaldığı Filistinlileri yıldırarak, yorarak, korkutarak ana vatanlarından sürmek. Bunun için yapmadığı pislik, işlemediği suç yok. Tecavüzde böyle bir araç, işgalci, soykırımcı, bebek katili sapkınlar için. Sudan sebeplerle gözaltına aldığı Filistinlilere yönelik cinsel şiddet ve işkence suçları bilhassa son 3 yılda o kadar arttı ki daha önce görmezden gelen batılı medya organları bile bu yöndeki tanık ifadelerini haberleştirmekten geri durmuyor. New York Times'ın Pulitzer ödüllü muhabiri Nicholas Kristof, uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıyan Filistin'deki bir hakikati kayıtlara geçirerek önemli bir habere imza attı. Muhabir, IDF askerlerinin

0: Askerleri İsrail hapishanelerindeki gardiyanlar, Shin Bet ajanları ve Yahudi yerleşimciler tarafından cinsel saldırıya maruz kalan 14 Filistinli ile görüşerek tecavüzün İsrail'de bir devlet politikası haline geldiğini kayda geçiriyor. İsrail bu tür suçları bireysel suç gibi gösterse de suçun sistematik işlendiği de açık. Bir ceza da uygulanmıyor. 2024'te Sitteyman askeri hapishanesinde olanlar misal Gazze'li esire grup halinde tecavüz görüntüleri medyaya sızınca tecavüzcü 11 asker önce tutuklandı, sonra da kahraman bile ilan ettiler. Daha önce de yazmıştım, İsrail'in eski savunma bakanlarından Moshe Dayan, İsrail tıpkı kuduz bir köpek gibi olmalı ki kimse onu durdurmaya cesaret edemesin diyor ta kuruluş yıllarında. O günden beri de sürekli ağzından köpükler saçarak etrafa saldıran bir köpek gibi İsrail. Kuduz köpek teorisi diyorlar zaten buna. Her kuduz köpek vakasında olduğu gibi İsrail de sudan acayip korkuyor. Deniz ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan küresel su filosundaki mütevazı gemileri daha uluslararası sulardayken saldırıyor demiş Fadime Özkan.
1: Son baskı.
0: Salih Tuna da Sabah gazetesinde şöyle yazıyor. Gazze'de soykırım, Suriye'nin güneyindeki fiili işgaller ve Lübnan'daki katliamlar sadece İran'ı çevreleme veya direniş ekseninin belini kırmaktan ibaret değil. Öyle olsaydı Siyonistler 2500 kişilik acil müdahale gücüyle Kıbrıs'a yerleşmezdi. Kıbrıs'ta ne İran'ın ne de direnişin etkinliği var. İsrail'in Güney Kıbrıs'ı adeta bir ileri askeri karakol haline getirmesine dikkatli okumak lazım. İsrail durduk yere hiçbir zaman olmadığı kadar devasa bir savaş bütçesi ki 61 milyar dolar ayırmış. Bir minik küçücük bir ülke için 61 milyar dolar. Lafın düzünü edelim. ABD himayesindeki işgalci Siyonizmin nihai hedefi başta Türkiye olmak üzere tüm bölge. Zaten bunu da çok da gizlemiyorlar. Türkiye'yi Akdeniz'den kuşatıyor, doğrudan mavi vatanı yani bekamızı hedef alıyorlar. Gazze'de soykırım ilk başladığında seküler güruhun koro halinde bize ne Araplardan dediğini unutmuş olamazsınız herhalde. Meseleyi basit bir Orta Doğu kavgası sanmışlardı. Orta Doğu bataklığı olarak nitelendirdikleri bölgeden uzak durmayı öneriyor, böylece ateşin bize değmeyeceğini zannediyorlardı. Bu esnada Siyonistler planlar yapıyor, İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini hesaplıyorlardı. ABD mühimmatı taşıyan kargo uçakları Tel Aviv'e inerken Trump ve Netanyahu İran'da ilk mektep kız çocuklarını katlederken mahut seküler kesimle aynı dalga boyundaki bazı muhafazakarlardan şu ses yükseldi. Bize ne İran'dan? ABD ve İsrail İran'ı da yutup amacına ulaşırsa bugün bize ne diyenler bıçağın kendi kemiğine dayandığını çok net görecek. Ancak korkarım ki o gün hepimiz için iş işten geçmiş olacak. Demiş Salih Tuna Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Ve geçelim bir diğer başlığa, terörsüz Türkiye. Nasuhi Güngör şöyle yazıyor Habertürk'te. Terörsüz Türkiye daha önce kendisiyle kıyaslanan süreçlerin aksine, yani diğer çözüm süreci gibi geçtiğimiz yıllarda uygulamaya çalışılan, siyasi sınırlarımızın ötesinde kritik sorunları yönetmeye merkeze alan bir çerçeveye sahip. Başka bir ifadeyle erken bir okuma ve Türkiye'nin kendi etrafında tırmanan bazı çatışma alanlarına dair bir tedbir paketi. Hedefi sadece bu sorunları askeri olarak yenmek değil, aynı zamanda kendisine tehdit içeren tüm boyutlarını bertaraf edip kendi lehine ittifak ve zeminler üretmek. Peki tüm bunların terör örgütü üzerinden ele alınması aynı zamanda ülke içinde sonuçlar üretecek bir süreci ifade etmiyorum. Kesinlikle evet. Bir yandan 40 yılı aşan bir zaman diliminde muazzam kayıplara neden olan toplumsal dengeleri sarsan ve toplamda Türkiye'nin ayağına pranga olan terör belasının kalıcı olarak bertaraf edilmesi. Diğer yandan terörle birlikte ortaya çıkan yaraların ve hassasiyetlerin onarılması. Hedef ve gelecek ortaklığının bir ülke için ne derece hayati önemde olduğunu 2026 yılında ortaya çıkan gelişmeler yeterince hatırlatmış olmalı. Terörsüz Türkiye bir diğer tanımla Türkiye 100 yılı vizyonunun ana damarlarından birini oluşturuyor. En net biçimde ifade edersek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek irade beyanı ve gerekse kararlılığıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçeveyle ilerleyen bir süreç. Ağustos 2024 itibariyle iç cepheyi güçlendirmek, Ekim 2024 sonrasında Devlet Bahçeli'nin söylem katkısı ve önerileriyle şekillenen dönemin bu düzeyde derin bir sorun karşısında şu ana kadar aldığı mesafe çok önemli. Terörsüz Türkiye bir ortak kader çağrısı. Ankara

0: coğrafyasındaki kardeşlerine uzanan eli, yabancı ellere sarılıp günün sonunda çaresiz ve yalnız kalanlara uzanan bir barış eli. Tekrar 2024'ün son aylarına dönelim. Olup bitenin ve ortaya çıkan dinamiklerin iki öneri etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. Birincisi, terör örgütünün silah bırakması, ikincisi de kendisini tüm unsurlarıyla birlikte tasfiye etmesi. Bu iki başlığın yönetilmesine dair öneriler zaman zaman birbirinden farklı oldu. Nitekim İmralı'da bulunan Öcalan'ın 27 Şubat 2025'teki çağrısının ardından örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki adımlar şekillenmeye başladı. 2025 Temmuz ayında ortaya çıkan sembolik değeri yüksek silah yakmanın ardından örgütün önce ülkemiz sınırlarından ardından belli mağaralardan ve mühimmat bulunan alanlardan çekilmesi sürecin olumlu adımları olarak kayda geçti. Devamında ise meclisteki siyasi partilerin büyük bölümünün katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başladı ve sonuç raporunu yayınladı. Bu raporun ardındansa sürecin gerektirdiği yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için atılması gereken adımlara dair beklentiler yoğunlaştı. Elbette burada birkaç noktanın altını çizmek gerekiyor. Öncelikle bu sürecin tamamlanması konusunda devlet kararlılığı devam ediyor. Ancak İran Savaşı ile birlikte ortaya çıkan atmosferde örgütün gerek silah bırakma gerekse örgütün fesine dair geniş çaplı adımlar konusunda ağırdan alan tavrının sürecin nedenini olumsuz etkilediği de dikkate alınmalı. Ankara'nın bölge ve dünyaya dair erken okuma kabiliyetini hafife almak, Suriye örneğinde oluşturduğu entegrasyon sürecini görmezden gelmek, orada barış isteyen bir iradenin başka bir yerde savaş istediğini ima etmek, çıkmaz sokağa sapmaktan başka bir anlama gelmiyor, diyor Nasuhi Güngör.
1: Son baskı.
0: Şimdi bu terörsüz Türkiye meselesini bugün Yeni Şafak'tan Yahya Bostan da yazmış. O da şöyle ifade etmiş. Süreçte en kritik noktadayız. İmralı 27 Şubat 2025'te örgütü feshettiğini açıkladı. Geçtiğimiz Temmuz'da sembolik bir silah yakma gösterisiyle terör örgütü İmralı'nın çizdiği çerçeveye uyacağı mesajını verdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın tasarladığı 5 aşamalı silah bırakma süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan komisyon çalışması ve hazırlanan raporla önemli bir mesafe kat etti. Daha sonra yasal düzenlemeler faslına geçilecekti ancak henüz orada değiliz. Bunun birden çok sebebi var. Sebeplerden biri SDG. Şam'a entegrasyonu anlaşılır gerekçelerle uzun sürdü. Dağılan SDG'ye bağlı 4 tümen daha geçtiğimiz ay Suriye ordusuna bağlandı. Sınır kapılarının Şam'a devrinden sonra Tel Abyad'a açılan 12 yıldır kapalı olan Akçakale sınır kapısı henüz geçtiğimiz hafta faaliyete başladı. SDG'nin entegrasyonu süreç için önemli bir sınavdı. Bu sınavdan da geçildi. Bir diğeri ABD, İsrail'in İran'a saldırıları. İsrail 12 gün savaşın ardından Irak'ta konuştu, İranlı ayrılıkçı gruplarla temasa geçmiş ve silah yardımına başlamıştı. 28 Mart'ta başlayan ikinci savaşta bu temas yoğunlaştı. MİT Başkanı'nın o süreçte hangi adımları attığını yazmıştık. O günlerde Mossad'ın Ankara'nın tepkisine Pejak'tan uzak duracağız yanıtı verdiği söyleniyordu. Ancak yaşananlar örgütü bekle gör pozisyonuna itmişti. PKK'lı Murat Karayılan'ın mevcut durumda süreç durdurulmuş durumda. Gördüğümüz bu sözleriyle her tarafta vızır vızır dronlar, füzeler uçuşuyor. Tek güvencemiz silahlarımız açıklaması da dikkatten kaçmadı. Bu arada ABD Başkanı Trump'ın Kürt gruplara verilen silahlar konusundaki hayal kırıklığını yeniden gündeme getirmesi, Pejaklı Peyman Via'nın bu açıklama üzerine İran'da halkların kendi kaderlerini ilan edecekleri bir döneme girildiğini söylemesi, İran'daki gelişmelerin terörsüz Türkiye süreci üzerinde hala bir baskı oluşturabileceğini gösteriyor. Ancak bu iki büyük gelişme olmasaydı bile muhtemelen benzer bir süreci yaşayacaktık. Bugün mesele şudur, meclis raporunda silahların nasıl bırakılacağına ilişkin bir çerçeve var. Bu çerçeveye göre yasadan önce örgütün silah bıraktığının yetkili makamlarca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Ancak örgüt buna itiraz ediyor. Hangi düzenlemelere tabi olacağım bilmeden silah bırakmam, diyor. Bir de tabii İmralı'ya yasal statü istiyor. Tıkanıklığın aşılması için kritik bir müdahale gerekiyordu. O müdahalenin geldiği söylenebilir. 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. MHP lideri bu görüşmeden bir hafta sonra partisinin grup toplantısında İmralı'nın statüsünü gündeme getirdi. Elbette başka alternatifler de üretilebilir

0: kurgusuyla. Peki ne olacak? Örgütün tamamıyla silah bıraktığına ilişkin tespit ve teyit yapılmadan yasal düzenleme mi hazırlanacak? Yoksa süreci hızlandıracak bir formülasyon mu üretilecek? Bahçeli'nin 5 Mayıs açıklamalarını bir televizyon kanalında sıcağı sıcağına yorumlarken terör örgütü PKK'nın silahları nasıl bırakacağına ilişkin bir yol haritası yok. Örgüt ortaya zaman ve aşamaları belirlenen bir yol haritası koymalı demiştim. Türkiye Gazetesi'nden Yüce Kayaoğlu da daha önemli bir habere imza atarak MİT'in PKK'dan silah bırakma konusunda takvim ve yol haritası istediğini yazdı. Örgütün elinde kalan silahlardan nasıl ve ne zaman kurtulacağını net, somut, takvimli yol haritasıyla ortaya koyması, önce yasa mı yoksa teyit ve tespit mi tartışmasını da tahminimce bitirebilir diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta diyor ve ara veriyoruz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren. Kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya Semerkant Radyo'da devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölümde ilk olarak Hürriyet Gazetesi'nden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün yazısıyla başlıyoruz. Mavi Vatan Atina'yı dalgalandırdı demiş. Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair yasa hazırlığı Ege Denizi'nde yaklaşık 3 yıldır süren sakin suları dalgalandırmışa benziyor. Yunan basını neredeyse her gün Türkiye'nin Kurban Bayramı sonrasında meclise getirmeye hazırlandığı söylenen yasa tasarısı ile ilgili çalışmayı ve Atina'nın olası karşı adımları ile ilgili haber ve yorumlarla çıkıyor. Yunan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis geçtiğimiz günlerde Yeni Demokrasi Partisi'nin Selanik'teki toplantısında Türkiye ile sakin suları politikasını savunarak sakin sular özgür sular demektir. Uluslararası hukukun hüküm sürdüğü ve her zaman mavi ve huzurlu kalacak sular yani bayrağımızın ve egemenlik hatlarımızın renkleri. Ne de olsa bu politika sayesinde Yunanistan 2019'dan beri büyümeye devam ediyor diyordu. Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ilgili haberler karşısında bekle gör tavrını tercih ederken kendini Mitsotakis'e rakip gören Şahin Savunma Bakanı Nikos Dendias en tehditkar tepkileri verdi. Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de hukuki boşluğu doldurmak için hazırlanan ancak içeriği

0: tam belli olmayan deniz yetki alanlarına dair kanun hazırlığı Yunanistan'da 2027 seçimleri öncesinde en favori tartışma başlıklarından biri olmuşa benziyor. Aslında Ege'de ilk suları bulandıran taraf Türkiye'nin taleplerini içe sayarak 16 Nisan 2025'te deniz alanları planı haritası yayınlayan Atina olmuştu. Yunan adalarına 12 mil olacak şekilde verilen yetkinin uygulanması halinde Ege Denizi'nin neredeyse %70'den fazlası Yunan egemenliğine geçiyor. 1995 yılında meclisin kararıyla Türkiye açısından Yunan adalarının hali hazırda 6 mil olan kara sularının 12 mile çıkarılması casus belli, yani savaş nedeni. Türkiye'de Atina'nın haritasına karşılık geçen yıl Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin hazırladığı haritayla yanıt vermişti. Medyada Mavi Vatan diye anılan yasa çalışmasının meclise bile gelmeden karşı kıyıda bu kadar gürültü koparması, yıllardır akamete uğramış olan Ege Denizi'ndeki yetki alanlarının paylaşımının nasıl hassas bir konu olduğuna işaret ediyor. Amerikan CNN International'da o haberi denk geldiğimden beri diplomasi krizi aşma sanatıdır. Ülke menfaatlerini korurken çatışmaya girmeden gerilimlerin üstesinden gelme ustalığıdır diye kafa yoruyorum demiş. Kim diyor bunu? Nilgün Tekfidan Gümüş, Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Yeni Şafak gazetesine. İhsan Aktaş şöyle diyor. Yeni dünya düzeninde Türkiye yeniden merkez ülke konumuna yükseldi. Son bir ayda dünya medyasında Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca Türkiye'yi iç siyaset tartışmaları, ekonomik krizler, Avrupa Birliği gerilimleri ve insan hakları sorgulamaları üzerinden okuyan uluslararası medya artık bambaşka bir Türkiye'den söz ediyor. Bugün Batı dünyasında Türkiye, NATO'nun güney kanadını ayakta tutan, Karadeniz güvenliğini etkileyen, Gazze diplomasisine masaya çağrılan, İran-İsrail geriliminde kritik eşik ülke haline gelen ve Avrupa savunmasının dışında bırakılamayan bir aktör olarak anılıyor. Amerikalı jeopolitik stratejist George Friedman yıllar önce şu tespiti yapmıştı. Türkiye yükselen bölgesel güç değil, yeniden ortaya çıkan tarihsel güçtür diye. Bugün dünya medyasında yaşanan tartışmalar tam olarak bu cümlenin etrafında şekilleniyor. Çünkü dünya sistemi büyük bir kırılma yaşıyor. Ukrayna Savaşı Avrupa'nın güvenlik mimarisini alt üst etti. Avrupa devletleri bugünden yarına çözüm üretemiyor. Gazze krizi Batı'nın ahlaki üstünlük iddiasını derinden sarstı. ABD'nin küresel kapasitesi tartışılır hale geldi. Trump'ın Çin ziyareti ise küresel güç rekabetinin Çin lehine işlediğini gösterdi. Böyle dönemlerde coğrafya yeniden jeopolitik gelişmelerin merkezine oturur. Türkiye tam da bu nedenle yeniden merkeze bir konum ediniyor. Amerikalı diplomat ve akademisyen Henry Kissinger bir konuşmasında şunu söylemişti. Türkiye'nin istikrarlı olduğu bir Orta Doğu ile Türkiye'nin zayıf olduğu bir Orta Doğu aynı şey değildir. Bugün Avrupa başkentlerinde oluşan güvenlik kaygısı bu gerçeği yeniden hatırlatıyor. Batı medyasında son dönemde sıkça tekrarlanan bir cümle var. Avrupa güvenliği Türkiye olmadan kurulamaz. Bu ifade yalnızca askeri bir tespit değil, aynı zamanda Avrupa'nın kendi sınırlarının artık Balkanlardan değil, Suriye'den, Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den başladığını fark etmesidir. Ünlü tarihçi Neil Ferguson yakın dönemde Avrupa'nın stratejik kırılganlığını değerlendirirken şu uyarıyı yapmıştı. Avrupa güvenliği artık yalnızca Brüksel'de değil, Ankara'da da şekilleniyor. Savunma sanayi alanında yaşanan büyük dönüşüm yeni dönem yaklaşımlarını yüksek düzeyde şekillendirdi. Bir zamanlar yalnızca dışarıdan teknoloji alan Türkiye bugün NATO tatbikatlarında kendi İHA sistemleriyle konuşuluyor. Avrupa ülkeleri artık Türk savunma şirketlerini sadece müşteri gözüyle değil stratejik ortak olarak değerlendiriyor. İngiliz gazeteci ve uluslararası ilişkiler yorumcusu Tim Marshall coğrafyanın belirleyici gücünü anlatırken Türkiye için şu ifadeyi kullanmıştı. Türkiye yalnızca bir köprü değil, geçiş yollarını kontrol eden merkezi bir kilittir. Bu nedenle Karadeniz'den Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar her kriz başlığında Ankara'nın pozisyonu belirleyici hale geliyor. Son bir aydır Türkiye daha çok savunma sanayi alanında dünya gündeminde yer etmiş olsa da asıl dikkat çekici değişim diplomasi alanında ortaya koyduğu yetkinliktir. Gazze konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu söylem sadece bölgesel bir tepki değil, aynı zamanda mevcut uluslararası düzenin ahlaki krizine yönelik güçlü bir itiraz niteliği taşımaktadır. İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar ve Epstein dosyaları etrafında oluşan küresel

0: bilişsel tartışmalar, Sayın Cumhurbaşkanlığın söylemlerini uluslararası kamuoyu nezdinde daha görünür hale getiriyor. Antalya Diplomasi Forumu gibi platformlarda bu nedenle yalnızca bir toplantı değil, alternatif bir dünya tasavvurunun vitrini, konuşamayan milletlerin sesinin yükseldiği bir zemine dönüşmektedir. Hint kökenli küresel strateji yazarı Parag Khanna, yeni çok kutuplu dünya düzenini anlatırken Türkiye benzeri ülkeler için şöyle diyordu. 21. yüzyılda belirleyici olacak olan süper güçler değil, bağlantı merkezleri olacaktır. Türkiye bugün tam da böyle bir bağlantı merkezi haline geliyor, diyor İhsan Aktaş Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim akşam gazetesine. Yaşar Hacı Salihoğlu, savaşmadan savaşı kazanmak. Trump'ın Çin ziyareti sadece iki ülkenin ekonomik, askeri ve siyasi ilişkiler açısından değil, küresel güç ilişkileri bakımından da sonuçları olan bir buluşmaydı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Trump'ın ziyaretiyle yapılan görüşmede küresel güç ilişkileri açısından önemli vurgularda bulundu. Bunlardan en çarpıcı olanı Tukidides tuzağı vurgusuydu. Tukidides tuzağı, antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Atina'nın yükselişinin, dönemin hegemon gücü Sparta'da sebep olduğu tedirginliğin, korkunun gerilimi, savaşı kaçınılmaz kıldığı tespitine dayanır. Diğer bir ifadeyle Tukidides tuzağı, mevcut hegemon gücün karşısında yükselen bir gücün varlığının mevcut hegemon gücün konumunu tehdit etmesi, iki tarafı da kaçınılmaz olarak savaşa sürükler tezine dayanıyor. Çin Devlet Başkanı Tukidides tuzağına da değinerek Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir paradigma yaratabilir mi? Küresel zorlukların üstesinden birlikte gelip dünyaya daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz? İki halkın refahı ve insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz? Bunlar tarih, dünya ve insanlar için hayati önem taşıyan sorulardır, dedi. Dünyanın jeopolitik çekiciliği olan her yerinde limanlarla var olmak, kuşak yol projesinin coğrafyasını jeoekonomik unsurlarla, jeostratejik hassasiyetlerle yönetmek, savaşmadan savaş kazanmanın yolu olarak göstermektedir. Çizdiği bu çerçevede Çin, askeri çatışmaya girmeden elde edeceği teknolojik ve ekonomik gücüyle, caydırıcılıkla, diplomaside stratejik üstünlük sağlamayı hedefliyor. Yıllardır hep altını çizeriz. Çin'in geleneksel dış politikası sabra dayalıdır. Gücü elde edene dek cepheden, çatışmaya girmekten hep kaçınır. Buna göre Çin Devlet Başkanı Trump'a farklı cümlelerle de olsa Çin'in geleneksel anlayışını yansıtmıştır. Açıkça ifade etmemiş de olsa sözlerinde Çin'in yükselen güç, ABD'nin ise aşınan, yıpranan, hegemonik güç olduğu anlamı yer almıştır. Xi Jinping'in bu sözlerine karşın Trump'ın tavrının her zamankinden çok farklılık göstermese de ABD nezdinde stratejik irdelemeye tabi tutulacağı da elbette aşikar, diyor Yaşar Hacı Salihoğlu.
1: Son baskı.
0: Okan Müderrisoğlu da şöyle demiş sabahta. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlerin gelecek umudu hep canlı kalsın. Dedikten sonra da Hürmüz Boğazı kaynaklı kriz gösterdi ki yeni enerji rotaları Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirebilir. Türkiye olarak kazan kazan anlayışına dayanan projeler için farklı alternatifler sunuyoruz demişti. Kim demişti bunu? Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. 22 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi uluslararası nitelikli önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, enerji sisteminin kalpgahı ifadesiyle enerji akışının odağındaki ülkeden söz ediyoruz. Kalpgah benzetmesi ülkeler bazında ele alındığında neden özel anlam kazanıyor? Kısaca şöyle söyleyelim. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın asimetrik İHA ve füze saldırılarına karşı hassas petrol, doğalgaz ve enerji tesislerinin etrafını devasa zırhlı kafeslerle kaplamaya çalışıyor. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri Hindistan'da 30 milyon varillik stratejik petrol depolama tesisi kurmak üzere anlaşmaya imza atıyor. Hürmüz Boğazı'na bağımlılık azaltmak amacıyla yeni bir Batı-Doğu petrol boru hattı projesinde hızlandırma kararı alıyor. Avrupa Birliği ise Lefkoşa'da düzenlediği Enerji Bakanları gayri resmi toplantısında bir süreliğine de olsa kömür santrallerini çalıştırmayı

0: tartışıyor. Peki Japonya? Japon rafineri şirketi Tayo Oil, Rus petrolü ithal ediyor. ABD'nin 18 Haziran'a kadar tanıdığı yaptırım muafiyetinden olabildiğince hızlı şekilde yararlanmaya çalışıyor. Çin, cin gibi hareket ediyor. Hayalet tanker filolarını farklı limanlara yönlendirip bu ülkelerden alım yapıyor. Türkmen gazını, Rus petrolünü boru hatlarıyla alabiliyor. Stratejik rezervlerini üst seviyede tutarak iç piyasasına ve işbirliği yaptığı ülkelere teminat verebiliyor. Yani her ülke başının çaresine bakıyor. Bu kaotik ortamda Türkiye oldukça özgün bir yerde duruyor. Haritada görüleceği üzere güvenli enerji hatlarının kesişim noktasındaki ülkemiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjinin 100 yılı vizyonuyla yepyeni adımlar atmaya hazırlanıyor, demiş Okan Müderrisoğlu.
1: Son baskı.
0: Bir diğer yazı da Mustafa Kartoğlu'na ait Akşam Gazetesi'nden. İçimizdeki İngilizleri beklerken. Bakalım kimmiş bu içimizdeki İngilizler? Hani hatırlarsınız bir futbol maçından sonra Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalılar diye söylemiş ve o kavramlaşmıştı. Şimdi ondan sonra içimizdeki İngilizler. Bakalım ne demek istemiş Mustafa Kartoğlu. Covid-19 salgını sonrası gıda fiyatlarındaki aşırı artışa karşı 2022'de İngiltere'de Sainsbury, Tesco, Asda gibi yaygın market zincirleri fiyat dondurma, indirim ve ucuz muadil ürün kampanyası başlatmıştı. Oranın zincir marketleri nerede? İngiltere'de. O dönem darısı başımıza diye akşamda konuyu uzun süre işlemiştik. Ben de yazılarımda yer vermiş çağrılar yapmıştım. Ama yerli perakendeciler bırakın çağrıya cevap vermeyi, fiyatları arttırmayı tercih etmişti. Öyle ki dönemin Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı, ki ismi artık lazım değil, fahiş fiyat eleştirisi yapanları ahlaksız, densiz diye hakaret edebilecek kadar yüzsüzlük gösterebilmişti. Sonra dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Ama hala yine ismi lazım değil bir marketin başında. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşının başında ayçiçek yağı krizi çıkaran bir başka ismi lazım değil'i de hayırla yad edebiliriz. Tırnak içinde. İçimizde İngiliz olmaması iyi bir şey de bu anlamda içimizde İngiliz bile olmaması can yakıcı. Bunu niye hatırlattım? Hürmüz kriziyle petrol fiyatlarının yükselmesi, tedarik riskinin baş göstermesi Türkiye gibi Avrupa'da önce gıda fiyatlarında artışa neden oldu. Ve bu kez daha baştan İngiltere, İspanya ve Fransa'da fiyat sabitleme kampanyaları başlatıldı. İngiliz perakende devi Aldi, temel ihtiyaç ürünleri ve bebek mamalarında başlattığı fiyat dondurma kararını yaz boyunca uzattı. Diğer bir dev zincirler Tesco ve Sainsbury kendi ucuz muadil markalarında fiyatları dondurdu. İspanya'nın perakende devi El Corte Inglés, Mercadona, Lidl ve Dia fiyat dondurma ve indirim kampanyaları başlattı. Ve olası bir enflasyon dalgasına karşı kar marjlarını daraltacaklarını açıkladılar. Fransız Carrefour ve Intermarché, Hürmüz krizini gerekçe göstererek zamlı ürün teklif eden üreticilere tepki gösterdi. Yıl boyunca raf fiyatlarında sadece %1'lik sembolik zam yapacaklarını açıkladı. Zamsız ürün vermeyi reddeden üreticilerin yerine kendi muadil ucuz ürünlerini rafa koydu. İtalya'da zincir marketlerle hükümet arasında 3 aylık geçici fiyat dondurma kampanyası için görüşmeler başladı. Ve Türkiye perakendeciler içinde bir umut var gibi görünüyor. Zira Ramazan ayında bir fiyat sabitleme uzlaşmasına varılmıştı. Ama talebin zincir marketlerden ve özellikle toptancılardan gelmesi gerekiyor. Zira devlet zoruyla fiyat sabitlemeyi delik deşik etmenin bin tane yolunu biliyorlar. Kamu yetkisi ve gelirine sahip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TES gibi kurumların, sektör oyuncularının, derneklerinin adım atması halkın gerçekten yararına olacak bir sonuç getirebilir. Hadi bu kez İngiliz perakendiciler kadar, İspanyol, Fransız ve İtalyanlar kadar olalım, demiş. Kim diyor bunu? Mustafa Kartoğlu, içimizdeki İngilizleri beklerken başlığıyla kalem aldı yazısında. Son bir yazıyla veda edeceğiz. Milli Gazete'den Mahmut Toptaş. Malum fetih yaklaşıyor, İstanbul'un fethi. 19 ayın 29 gün sonra. İstanbul'un fethi ile ilgili hadisler başlığını atmış Milli Gazete'deki yazısında. İstanbul'un fethi ile ilgili hadis bir tane değildir. Çeşitli vesilelerle sevgili peygamberimizin söylediği fetih hadisi ayrı ayrı sahabe tarafından bize rivayet edilmiştir. 1200 yıl hiç şüphe duyulmayan bu hadislerden yalnız onu fetheden komutanlar

komutan ne güzel komutandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir bölümünü hazmedemeyen bazı Arap milliyetçileri allemedip kallemedip hadis üzerinde şüphe uyandırmaya çalışmışlar. Hatta bu çalışmalarının arkasından ne kadar abuk sabuk şeyler yazdıklarının da farkına varamamışlar. İstanbul'un fethini müjdeleyen bütün kralları işte efendim padişahları filan onları da toplasanız etmeyecek denk gelmeyecek

kentler içine de girmeyi arzu etmişler. Ve Eyüp semtine adını veren Eba Eyüp El Ensari ve arkadaşları İstanbul önlerine kadar gelmişler. Ve Eba Eyüp şehit olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Türkler Müslüman olduktan sonra İstanbul'un fethi Türklerin kızıl elması olmuş. Hicri 857 miladi 1453 yılına kadar 50'nin üzerinde devlet başkanı bu şerefe nail olmak İstanbul'u fethetmek için seferler düzenlemiş. Biz bütün insanlara ve alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin ümmetiyiz. Peygamberimiz Medine'deki ashabına doğunun ve batının hazinelerini işaret verirken İstanbul'la Roma'ya özel işaret koymuş ve ashabının gönül ufkunu dünyaya açmıştır. Fethedilmiş bu şehrin insanının, hukukunun, adaletinin, eşyasının, tabiatın, siyasetin, ticaretin, edebin, edebiyatın insanı kuşatan her şeyinin İslam'ın temizlik kurallarına kavuşması için çalışmamız gerekir. Ve yine bir gün sevgili peygamberimiz arkadaşlarına konuşurken, "Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Fars, İran ve Roma fetholunacaktır." buyurmuş. Fatih İstanbul'u fethederek dünyada hiçbir kimsenin ulaşamayacağı, Cumhurbaşkanı Ordinarius Marşal rütbeleriyle kıyaslanamayacak güzel komutan unvanını aldıktan sonra Roma'ya sefer sırasında vefat ettiğini tarihçilerimiz söylüyor. Fars, İran İmparatorluğu Hazreti Ömer zamanında Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında fethedilmiş. Konstantiniyye ise Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethedilmiş. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadisin benzerini Buhari'nin sahihinde Cabir bin Abdullah'tan rivayet ettiği hadiste sevgili peygamberimiz, Rum diyarının kralı Kayser helak olduktan sonra bir daha Kayser olmayacaktır. Fars kralı Kisra helak olduktan sonra bir daha Kisra olmayacaktır. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kisra ve Kayser'in hazineleri İslam yolunda harcanacaktır hadisini rivayet etmesi, İslam tarihi kitaplarının hepsinde İstanbul'un fethinden önce o fethin olacağının anlatılması. Konstantiniyye'yi fethederler, zeytin dallarına kılıçlarını asarlar ve Konstantiniyye'nin ganimetlerini taksim ederler hadisi de İstanbul'un fethinin olacağına dair sağlam hadislerden biridir. Bu hadisi şerifi Fatih Sultan Mehmet etraftaki Müslüman devlet başkanlarına müjdelemek için yazdığı fetih namesinde yazarak müjdenin gerçekleştiğini haber vermiş diyor Mahmut Toptaş. Bugün Milli Gazete'de kalem aldığı yazısında. Yarın saat 17'de son baskı programında Semerkant Radyo'da tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
5: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk odası Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: İsmail Fakirullah Hazretleri. Anadolu'yu aydınlatan gönül erlerinden biri de soyu Hazreti Abbas'a dayanan İsmail Fakirullah Hazretleri'dir. Şeyh Hamza el-Kebir Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri, Gavsül Memduh Hazretleri, Zemzemül Hassa Hazretleri gibi yüzlerce evliyanın bulunduğu Tillo'da 1655'te Recep ayının regaib kandiline rastlayan Cuma gecesi dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, birçok bakımdan benzer isimler arasında özel bir yerde durur. Bunlardan ilki onun çocuk yaşlardan itibaren ciddi bir ilim tahsili görerek henüz 24 yaşındayken müderris olmasıdır. Yani o, öncelikle bir ilim ehlidir ve bu vasfını irfan hayatına geçirdikten sonra da sürdürmüş ve şer'i ilimler ve müsbet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan en tanınmışı ise Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. İsmail Fakirullah Hazretlerinin tasavvufa intisabı 30 yaşından sonra olmuştur. O bu yolda da dikkat çeken bir isimdir. Tasavvuf müntesibi olduktan sonra kendisini bir dergaha kapatarak münzevi bir hayatı seçmemiş, hem halkın içinde olmuş hem de geçimini kendi sağlamıştır. Bunun için kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş, tarla ekmiş, ekin biçmiş ve ihtiyaçlarını bu yolla karşılamıştır. İsmail Fakirullah Hazretlerini daha sonra irşad mevkiinde görmekteyiz. Üveysiye tarikatının esasları doğrultusunda her kesimden insanları irşad etmiş, hayatını hak yolundaki bu faaliyetleriyle geçirmiş, miladi 1734 senesinde ruhunu Mevlasına teslim etmiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri yaşadığı devirde Tillo'yu bir ilim ve irfan merkezi olarak haklı bir şöhrete kavuşturmuş, ünü bu anlamda İstanbul'dan Mekke-i Mükerreme'ye, Dağıstan'dan Hindistan'a kadar bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı padişahının gerek Mekke emirinin derin ve sevgi ve saygısına muhatap olmuş, onlardan ferman ve mektuplar almış, Tillo halkı ona hürmeten vergi ve askerlikten muaf tutulmuş, idari ve maddi hediyelerle taltif edilmiştir. Kuyudaki Sultan. İsmail Fakirullah Hazretleri keramet sahibi bir veliydi. Onun bu yönüne ait menkıbeler bugün de o yörede sıklıkla anlatılmaktadır. Bunlardan en dikkat çekeni kuyu hadisesidir. İsmail Fakirullah Hazretleri 48 yaşındayken komşularından biri vefat eder. Onların evlerine taziyeye gider. Taziyede bulunduktan sonra namaz vakti izin alıp eve dönmek isterken avluda bulunan ve içinde su bulunmayan 22 metre derinliğinde bir kuyuya düşer. İsmail Fakirullah Hazretleri bu olayı şöyle anlatır.
1: Elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1- Oturarak içmek. 2- Sağ eliyle içmek. 3- 3 yudumda içmek. 4- İçmeden evvel Bismillah demek. 5- Bitirince Elhamdülillah demek. 6- Mümkünse başı örtülü olmak. Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allahü Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allahü Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes. Son nefes. Nice evliya, nice alimler. Son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiç

Hayatını insanlara ilim öğretmek, onlara dini İslam'ı anlatmakla geçiren İsmail Fakirullah Hazretlerinin son günlerini talebesi ve yerine bıraktığı halifesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli kitabında şöyle anlatıyor. O temiz ruh beden sarayına girip yeryüzüne indi. Kemale gelip olgunlaştı. Allahu Teala'yı tanıdı. İnsanlar tarafından da tanındı. Ezeli ihsanlara kavuşup sonsuz feyzlere menba oldu. İki cihanı da gönül aynasında görüp yalnız Rabbine döndü. Onun emirlerine sarıldı. Böylece bu dünyanın zevk ve safasına aldanmayıp hakiki alemde huzurlu olmanın yolunu tuttu. Bu dünyanın zulmetinden usanıp bir an önce ebedi aleme kavuşmayı arzuladı. Diğer canlılar gibi nöbetini savmak istiyordu. Zira pak ruhu beden mezarında mahpus gibi kalmıştı. Yaşı 80'i geçince 1734 senesinde bir hafta kadar hiç kimseyle görüşmeyip manevi alemin sırlarına ulaşıp bu alemi seyreledi. İnsanlar onu hastalıktan dolayı böyle kendinden geçmiş sandılar. Ancak cuma gecesi yatsıdan sonra o halden bu his alemine döndü. Evlat ve torunlarını yanına çağırıp ilim öğrenmelerini ve salih amellerle uğraşmalarını vasiyet eyledi. Üzerindeki emanetlerin sahiplerine verilmesini isteyerek oradakilerle vedalaştı. Sonra Yasin-i Şerif okumalarını emretti. Yasin-i Şerif okunurken odanın içine öyle güzel kokular doldu ki sanki ud ve amber yakılmıştı. Çocukları ve torunları üzüntü içindeydiler. Onun içinse o gece bayram ve sürur gecesi oldu.

0: Yasin-i Şerif'in Selamun Kavlen ayeti kerimesi okunurken Allah diyerek canını Hakk'a teslim eyledi. Mübarek ruhu gidip latif cismi kaldı. O huzur sahibi bu fani dünyayı bırakıp hakiki aleme gidince evlatları babalarının vasiyetini yaptılar. Sabaha kadar yıkayıp kefenlediler. Çevre köylere haberler gönderdiler. Sabahleyin herkes geldi, çok cemaat toplandı. Oğlu Abdülkadir Efendi imam olup cenaze namazını kıldırdı. Mezarı talebeleri Molla Osman Efendi ile Molla Muhammed Efendi'nin türbeleri önüne kazıldı ve oraya defnedildi. Mezarı üzerine büyük bir sanduka ve güzel bir türbe yapıldı. Günlerce yakın çevreden gelenler ziyaret edip kabri başında Kur'an-ı Kerim okudular.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzları eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyete severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun.

Ey İsmail, ey Fakrullah, yatmanın sırası mı? Kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnizanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah eyle. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım. Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim. Bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim. Ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur. Yüzümüz kara, günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla. Ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri defeyle. Kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya Rabbim.

El Mürşid gibi İsmail Fakirullah Hazretleri de çevresinde bulunanları irşad için sürekli olarak onlara tavsiyede bulunmuştur. Onun bu anlamdaki kutlu sözlerinden bazıları şöyledir. Esas olan kalptir. Şart olan muhabbettir. Kalbinde Mevlasına karşı arzusu olan onu bulur. Çünkü o kuluna yakındır.

onunla beraberdir ve her yaptığından haberdardır. Dilin susması kalbin susmasına. Kalbin susması marifetullah'ın kazanılmasına yardımcı olur. İnsanın selameti dilini korumasındadır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah zikridir. Mevla'nın ismini çok tekrar etmek onun muhabbetine vesile olur. Allah Teala'yı zikredeni o da zikreder ve sever. Hak Teala'ya tevekkül et, her işini ona havale et. Tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza Cenab-ı Hakk'a varan yolun esaslarıdır. İlim öğrenmekle yumuşak huyluluk kazanılır. Hilm ise sabır ve gayretle elde edilir. Kalp sultandır. Tahtı tevhid ve imandır. Tacı ise hilmdir. İlim yüksek bir mertebe, hilm büyük bir ihsan ve lütuftur. Kendisinden razı olandan Allah Teala da razıdır. Allah'ın takdirine rıza evliyanın şanındandır. Sevgiden gelen bela bahşiştir. Bahşişi kabul etmemek hatadır. Allah Teala'nın yaptığında hayır vardır. Onun yaptığı en güzeldir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken...

0: renklendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Reklamları dinlediniz.

Kim demiş Kudüs bütün dinlerin kutsal şehridir diye? Kudüs yalnızca ve sadece Müslümanlarındır. Bütün dinler ne demektir? Bütün dinler derken Hristiyanlığı ve Yahudiliği kastediyorlar şüphesiz. Lakin bir Müslüman olarak Allah indinde İslam'dan başka din tanımayız biz. Bu sebeple Kudüs gerçekte İslam'dan başka hiçbir din için kutsal olamaz. Ve Müslümanlardan başkasının olamaz Kudüs. Mekke ve Medine nasıl ki yalnızca Müslümanlarınsa, Kudüs de öylece yalnız Müslümanlarındır. Kudüs gasp edilebilir, zorla işgale uğrayabilir. Lakin yine de Müslümanlarındır. O takdirde çalınmış bir belde olur ancak. Müslümanlardan başkasının malı olamaz, mülkü olamaz. Tıpkı esir düşen bir Müslüman gibi, bir Müslüman esir de düşebilir. Lakin bu esaret nasıl ki o Müslümanın kişilik değiştirdiği manasına gelmezse, Kudüs de öyledir. Hatta esir düşen bir Müslümanın eğer esir düştüğü yerde zürriyeti devam ederse, belki nesli aslını kaybederek

0: yabancılaşabilir ama Kudüs öyle olamaz. Hiçbir değişikliğe uğrayamaz. İslam'dan çıkamaz. Bir tek Müslüman baki kaldığı sürece, Kur'an baki kaldığı sürece Kudüs İslam'ındır. Kudüs esir bir İslam beldesidir. Yahudinin malı olamaz. Kudüs esir olmakla Müslümana bir ders vermiştir. Yeryüzü Müslümanları bir ilahi imtihanla karşı karşıyadır. Kudüs'ün elimizden çıktığına inananlar, oranın Yahudilerin mülkiyetine geçtiğini sananlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Çalınan Kudüs'ü geri almak cehdiyle yaşamayanlar bu imtihanı kaybetmişlerdir. Hatta Kudüs'te Yahudilerin de Hristiyanların da hakkı olduğunu sananlar da kaybetmişlerdir imtihanı. Mekke ve Medine için nasıl ki ortaklık kabul edemezsek Kudüs için de edemeyiz. Kudüs peygamberlerimizin yani Müslümanların şehridir. Bütün peygamberlerin tek varisi Müslümandır ancak. Peygamberlerden bazılarını kendi ruhlarını karanlığa alet eden evrensel fitneleri için kullanmaya yeltenmenin endüstrisini kurmuş bulunan kafirlerin yani ehli kitap geçinen öteki din mensuplarının hiçbir veraset hakkı yoktur Kudüs üzerinde. Yahudi sana dursun oraları kendisi için bir arz-ı mevut diye. Oralar Müslümanlar için bir arz-ı mevuttur ancak. Buralar kendi peygamberlerine ihanet etmiş bulunan Yahudiler için bir arz-ı kıtal olmuştur tarih boyunca. Bu coğrafyada esir olmuş, helak olmuştur Yahudiler. Yeniden esir olmak, helak olmak için talih getirdi kendilerini yine bu bölgeye. Filistin mezarı olacaktır Yahudi kavminin. Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Davud'un mirasına hıyanet eden bu kavim, kendi ayağıyla tekrar geldiği bu topraklarda helak olacaktır er geç. Yahudiler, azgınlaşan fitnelerinin cezasını bu topraklar üzerinde çekmek için gönderilmiştir Filistin'e. Müntakim olan, kahhar olan, cebbar olan Cenab-ı Hak, yedi kudret burunları bu kutsal topraklarda yerlere sürülsün diye gönderdi onları buralara. Geldiklerine inana dursunlar. Bu kutsal beldeyi kendi memleketleri saya dursunlar diye. Bütün süper devletlerin kendilerine devlet olduğuna inana dursunlar bakalım. Bu felaketi, Yahudinin başarmış gibi görülen bu işgallerini Müslümanlar çok iyi değerlendirmeye mecburdur. Bu azim musibeti dirilmenin, birleşmenin bir ihtarı olarak görüp cihada soyunmaya, kalkmaya mecburdurlar. Müslümanların hızla uyanması için Hak bu azim musibeti başımıza musallat kılmıştır. Büyük bir imtihan ve sevap kapısı açılmıştır önümüze. Müslümanlar, peygamberlerin safında yer alarak Allah ve peygamber düşmanlarının gövdelerini bu mukaddes beldenin topraklarında imha etmeye hazırlanmalıdırlar. Yahudi, Müslümanlara cihat sevabı kazandırmanın kurbanı olacaktır. Kudüs, Müslümanlara cihat çağrısının bir fedaisidir şimdi ve esir düşmüştür. Onu esaretten kurtarmak, Müslümanın esaretten kurtuluşuyla özdeştir bugün.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: çocuk. Yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözleri. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz seninle ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Ahmet Er-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua.

Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul

kusurlarımı ört. Beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver. Yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır.

Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır, hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma. Allah'ım, senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda aciz, eğilmiş, çaresiz olarak sana yalvarıyorum. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla.

Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım, salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara kurbanım ilim

0: ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
2: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'deki hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Hocamızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ecdadın büyük fedakarlıklarla yazdığı bu tarihi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyanın gençler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş mesajında şunları kaydetti. Bilimde, sanatta ve sporda dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz, istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır. İnanıyoruz ki milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail unsurlarının Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden Munki, Kiryakos, Elengi, Giorama, Alcione, Zefiro isimli teknelere silah doğrulttu ve kurşun sıktığı belirtildi. Saldırı sonrası bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildiği kaydedilen açıklamada, filoda Sirius, Lina ve Cavablanco isimli teknelerin yoluna devam ettiği aktarıldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik ablukasını kırmayı ve hayati insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İsrail ordusu 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu. İsrail ordusu Ağustos 2020

2015'te 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen küresel Sumut filosuna da benzer bir saldırıda bulunmuştu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefersir beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları Kefersir beldesinde Kamiha ailesine ait evi hedef aldı. Saldırıda aynı aileden ikisi kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, evin de tamamen yıkıldığı belirtildi. Bu arada İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Haruf ve Furum beldelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. İsrail uçakları öğle saatlerinde ayrıca Doğu Zaftar ve Kefer Ruman beldelerine hedef aldı. Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı ise saat 12'den beri başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragon, Ankara zirvesi yaklaşırken askeri yetkililerin beklentilerinin son derece yüksek olduğunu belirtti. Dragon, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Aleksandr Genkeviç ile Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. NATO'nun her gün uyum sağladığının altını çizen Dragon, Ankara'daki NATO zirvesine doğru ilerlerken askeri yetkililerin beklentileri son derece yüksek. Tüm taahhütlerin daha hızlı teslimatlarla somut sonuçlara dönüştürülmesi, daha yüksek hazırlık seviyesi ve daha güçlü caydırıcılığın sağlanması gerekiyor vurgusunu yaptı. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yasa dışı bahis siteleri ve entegre panellerle bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 110 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, DAEŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi. İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da 595 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Ataşehir'de belirledikleri iki adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı işlemler için emniyete götürüldü. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Dilaver mahallesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Erol Türksever göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ocaktan

0: Karılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türksever tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan medyasındaki haberlere göre Kaliforniya'daki San Diego İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. San Diego Emniyet Müdürü Scott Wall gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı. Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken, pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda son verilerden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde önümüzdeki 7 günlük süreçte yağışlı sistem etkili olacak. Yarın ve perşembe günleri yağışların şiddetini arttırması bekleniyor. Marmara bölgesinin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Ege Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ile 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışların yer yer etkili olması bekleniyor. Haftalık tahminin son günü olan 25 Mayıs pazartesi günü yağışlı sistemin yurdun büyük bölümünde etkili olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için

0: kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.

Seni Götürmeye Gelenler, Kerim Kolat. İlk bakışta bir kasaba izlenimi veren ilçenin Diyarbakır hudutlarına dayanmış kıraç fakat heybetli dağlarındaki arı vızıltılarıyla beraber göl kenarına yerleşen yazlıkçıların fiyakalı arabaları, bal ticaretinden yüklüce paralar kazanılan bölgenin sakinlerine baharın gelişini çoktan muştulamıştı bile. Kışı çetin geçen doğunun yetim engebelerinde rızık mücadelesi bu aylarda başladığı için halk günler öncesinden yaylalara çıkmış ve ya nasip diyerek işe koyulmuştu. Yöre insanı 1933'ten 1940'a kadar Yugoslavya, Romanya ve Rusya'dan Anadolu'ya getirilen 92 göçmenin çocuklarıydı. Anadolu insanından pek bir farkları olmasa da kanatlarında yılgın Balkan'ın, derin oyukların kıtası, Kafkasların sızısını taşıyan göçebe kuşlara benzetilebilirlerdi. Sararmış otlarla bürülü yamaçta bir çift göz, kolunu kendine siper etmiş olduğu halde aşılmaz bozkırı izliyordu. Bakışlarındaki tek düzelik, sürüp giden bu izleyin makul bir ihtiyacı karşılamak adına yapılmadığını anlatıyordu. Dileği bir noktaya takılı kalarak kuruntularından biraz olsun uzaklaşabilmekti. Saniyeler dahi deve adımıyla yürüyüp fare ısırığıyla büyütürken ölümü, nasıl olur da koca bir hayat farkına varılamadan, hissedilemeden, tadılamadan yitirilebilir. Hele de bu 67 koca yılsa. Akıl erdirmek güç. Akıl erdirmeye çalışmaksa gülünç. İnsan doğduğu gün teneşire yatırılmıştır oysa. Durmadan tabanlarımızı çürüttüğümüz dünya imtihandan başka bir şey değil. Yaşlı adamın yanaklarından sarkan birer tutam et, onun zamanla verdiği kiloların bir kanıtıydı. Bu denli zayıf birinin zamanında avurtlarının dolgun, bileklerinin sert, bakışlarınınsa yırtıcı olduğuna inanmak olanaksızdı. Son deliğine kadar sıkılmış olan kemer, belini ikiye bölecekmişçesine karnına yapışmıştı. Kuklanınkine benzeyen bacaklarının gövdesini ilahi bir takdirle taşıdığı besbelliydi. Dağınık sakalları ve alnındaki çizgiler, tecrübeye dönüştürdüğü acıların bakiyesi olan ağır tahribat.

atların iziydi. Güneş düşmeye başlıyor. Göçenlerin hasretine güç bela sabredebildiği anlaşılan fersiz gözler, elemini gözyaşlarına katarak yanaklarına bıraktı. Çıplak kolları kavuran sıcak hava devinip üşütmeye başlamıştı. Kalın bir şeyler giyip kekliklerini yemlemeliydi. İç çekip kulübesine yöneldi. Kamburlaşmış sırtında dünyayı taşır bir hali vardı. Görenler onu yamacı tırmanan yitik bir ceylana benzetebilirdi. Kulübeye girerken birden sendeledi. Tarifsiz bir boşlukta hafifledi. Dizlerinin üzerine büküldü, yıkılmamak için omzunu açık duran kapıya yasladı. Derin aralıklarla boğuk nefesler alarak toparlanmaya çalıştı bir süre. Göğsünün ortasından başlayıp kollarına ve boynuna yayılan kunt bir ağrı duyumsadı. Bu ağrı ilerledikçe sırtına yürüdü. Yabancı değildi bu sıkıştırmalara, yorgun spazmların esiriydi yıllardır. Ama her defasında onu tedirgin kılmaya yetiyordu. Azap tadı veren dakikaların ardından toparlandı. Kimileri için azabın bir tadı ve manası vardır. Ha öldü, ha ölecek, ha kavuştu, ha kavuşacak. Gereken gücü bulduğunda küçük iniltilerle doğruldu. Mezardan henüz çıkmış, üzerindeki nemli toprağın sağa sola döküldüğü yarı ceset bir hali vardı. Su kuyusuna ulaştı, yüzünü yıkadı. Islak elleriyle başını sıvazladı. Akşam rüzgarının tüylerini ürperten darbelerini daha çok hissediyordu şimdi. Tam da bu sırada ''Arif ağa, köpek ısırmaz değil mi?'' diye seslendi. Karayağız bir dağ delikanlısı. Baktığında Çoban Ali'nin yaklaştığını gördü. Aslen Karakoçanlı olan Ali, yılın bu zamanlarında dağa gelir, namı memleketin dilinde olan mümbit otlaklara salardı sürülerini. Hoş sohbeti, candan arkadaşlığıyla ihtiyarın buradaki vazgeçilmez dostlarından olmuştu. Gereğinden fazla konuşsa da özünde onun iyi biri olduğunu herkes bilirdi. ''Yok yok, bağlıdır, gel bir şey yapmaz.'' diyerek sesini duyurmaya çalıştı Hacı Arif. Taburelerden birine otururken diğerini misafiri için ayırdı. Ali o malum konuşkanlığıyla sohbete girdi. ''Nasılsın Hacı ağam, ne var ne yok? Sıhhatin yerindedir Allah'ın izniyle. Arılar nasıl?'' ''İyiyim şükür. Arılar da iyi. Bilmem ki. Bu sene çiçek yok. Bal çıkmaz Allah-u Alem. Yine de bekleyip takdiri görmek lazım. Ne desek boş.'' Ali, boğuk sesi ve kısa cümleleri nedeniyle keyifsiz olduğunu düşündüğü ihtiyara moral vermek istercesine ''İyi olur, üzülme be dayı. Geçen sene de böyle demiş, 3 sağan birden yapmıştın, unuttun mu?'' Rahatsızlığını belli etmek istemiyordu Hacı Arif. Önünde süzülen suya bakarak donuk gözlerle cevap verdi. ''Evet, öyle oldu. Rabbimin nereden ne vereceği belli olmaz. Sonumuz hayır olsun be oğul.'' Tütünü bir çırpıda yakan çoban, ilk nefesini çekip dışarı üflerken geliş sebebini açıkladı. ''Yahu Hacı Baba, senin şu erkek eniği bana versene.'' Halsizlikten başı önüne düşmüş olan Hacı Arif, kafasını kaldırıp manidar bir bakış fırlattı. ''Olmaz. Fakat annelerini alabilirsin. Ya da dişi olan yavruyu al. Ama erkeği vermem.'' Ali, sol elinde sigarası olduğu halde kollarını açarak konuştu. ''Ben dişi ne yapayım dayı? Annelerinin de ahı gitmiş, vahı kalmış. Bana erkek lazım. Kurtlara karşı iyi bunlar. Ne diyorsun? Gör benim işimi.'' ''Olmaz dedim ya oğul.'' ''Aman baba, senden de bir şey alınmıyor.'' Alt dudağını hafifçe ısıran yaşlı adam kısa bir nefes çekti. Göğsünde takılmış bir yumru nefes almasına mani oluyordu. ''Sevdiğim ya yanımdadır ya da gönlümde Ali.'' Uzatmadı çoban Ali. ''Peki Arif dayı.'' diyerek kalktı. ''Bir de şu suyundan içip gideyim o halde. Senin suyun iyidir. Senin hayvanlar nasıl?'' Çektiği suyu yüzüne vuran Ali yutkunarak konuştu. ''İyi şükür. Geçenlerde 50 tanesini verdim. Parasını peşin aldım. Allah bereket versin.'' Bunları söylerken avuçlarını ovuşturuyordu. ''Allah daha iyi etsin oğul. Amin. Haydi kal sağlıcakla. Rengin solmuş. Kendine de iyi bak ha. Geceleri soğuk oluyor. Üşütmeyesin.'' Ali, yolla kavuşan yokuşu çıkarken sıçrayıp hoplayan kangal yavrularını sevdi. Hacı Arif olanları izliyordu. Tüm hayatından geriye kalan köpeklerle keklikleriydi. Ellerini arkasında kavuşturarak bu sahneyi biraz daha izledi. Göğsünde bir inşirahın büyüdüğünü duyumsadı. Böylesine duru bir nefesi en son ne zaman almıştı?

kim bilir. Hiçbir ana evladından, hiçbir baba ocağından ayrılmaz diye geçirdi içinden. Elbet her beklenilen anla her beklenilen insan bir gün gelirdi. Yalnız ölenler müstesna. Kimi zaman cesetler daha vefalıydı yaşayanların dünyasında. Kolları iki yanına düştü, sırt üstü uzandığı yerde gözleri yukarıda asılı kaldı. Tek tük nefesler, etrafı hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Kim bunlar? Seni götürmeye gelenler. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Batan güneşin yeniden doğması. Bir gün ikindi vakti Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeye başlamıştı. Başı da Hazreti Ali'nin kucağındaydı. Hazreti Ali radıyallahu anh gün batana kadar namazını kılamadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona "Namazını kıldın mı ya Ali?" diye sordu. Hazreti Ali de "Hayır" deyince Peygamber Efendimiz "Allah'ım o senin ve peygamberinin itaatindeydi. Güneşi ona geri çevir" dedi.

Esma der ki, güneş doğup yere ışığı geldi. Hazreti Ali de kalktı, abdest aldı ve ikindi yıkıldı. Bu hadise Hayber Gavzesi'nde Subha denen yerde oldu. Konuyla ilgili diğer bir rivayet şöyledir. Hayber Kalesi'nin fethinden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Ali radıyallahu anh ganimet mallarının toplanmasıyla vazifelendirilmişti.

Güneşin batmasına çok az bir vakit kalmıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh ikindi namazını henüz kılamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye ikindi namazını kılıp kılmadığını sorunca o, "Kılamadım ya Resulallah," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in abdest alıp ellerini açtığı ve kendisinden başka kimsenin anlamadığı birkaç söz söylediği duyuldu. Birazdan batmış olan güneş, testerenin ağacı keserken çıkardığı sesi andıran gürültüyle tekrar geri yükseldi. Hazreti Ali de kaçırdığı ikindi namazını kıldı. Batmayan güneş. Mevlana Zade Nizamettin anlatır. Kıştı. Günlerin en kısa olduğu bu mevsimde Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile Kuddüsesi Ruhu bir köyden başka bir köye gidiyorduk. İkindi namazını yolda kıldık. Güneş solmaya başlamış ve ufuk çizgisine yaklaşmıştı. Menzilimiz gayet uzaktı ve bu vaziyette oraya gecenin geç saatlerinden evvel varma ihtimalimiz de yoktu. Etraftaysa barınacağımız hiçbir yer bulunmuyordu. Her taraf bozkırdı. Kendi kendime, menzil ırak, vakit akşam, yol uzun ve yorucu, hava soğuk, sığınılacak bir yer de yok, halimiz ne olacak diye düşünmeye başladım. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüsesi Ruhu atını hızla sürüp gidiyor ve hiçbir telaş eseri göstermiyordu. İçimden bu düşünceler geçince mübarek başını bana dönüp "Yoksa korkuyor musun?" diye sorduklarında sükût ettim. "Atını sıkı sürüp yol almaya bak. Belki güneş batmadan menzilimize ulaşırız." buyurdu. Böylece atlarımızı sıkı sürerek yol almaya başladık. Bir hayli gittikten sonra güneşin yerinde durduğunu gördüm. Ufka yakın bir nokta ve göğe çivilenmiş gibiydi. Köye girer girmez sanki güneş söndürülmüş gibi birdenbire zifiri karanlık içinde kaldık. Dua etmek. Beni de dualarında unutma. Umre yapmak için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin isteyen Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, Peygamberimiz, "Kardeşim, beni de dualarında unutma," demişti. Kendisine "kardeşim" diye hitap etmesini ömür boyu unutamayan Hazreti Ömer, "O anki duyduğum sevinci bütün dünya bana verilse yine de duymazdım," dedi. Bu duayı bütün ümmetim için yapıyorum. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha peygamberimize bir gün "Ya Resulallah, bana dua et," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım, Ayşe'nin geçmiş, gelecek, gizli ve açık bütün günahlarını bağışla," diye dua edince Ayşe annemiz sevinçten ne yapacağını bilemedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Ayşe, duam seni çok mu sevindirdi?" diye sorunca Hazreti Ayşe radıyallahu anha "Nasıl sevindirmesin ya Resulallah," dedi. Peygamberimiz "Ey Ayşe, Allah'a yemin ederim ki ben bu duayı her namazdan sonra bütün ümmetim için yapıyorum," buyurdu. Allah dostlarının amellerine ortak olmak. Bir hac zamanı Arafat'ta vakfeye durulduğu bir sırada Gavs-ı Sani Hazretlerinin Kuddüs-i Sirruhu bağlılarından biri mübarekten dua istemişti. Gavs-ı Sani Hazretleri de "Burada bizleri unutmayın, bizi de dualarınıza ortak edin," dedi. Dua isteyen zat, "Efendim, biz sizsiz dua edemiyoruz ki, siz bizi duanıza ortak edin," deyince Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddüs-i Ruhu, "Biz sevenlerimizi sadece duamıza değil, bütün amellerimize ortak ettik," buyurdu. Peygamberle hemhal olmak. Allah Resulü hastalanmış, Hazreti Ebu Bekir de radıyallahu anh onu ziyarete gitmişti. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem o halde görünce çok üzüldü. Evine döndüğünde Allah Resulü'nün hastalandığından dolayı duyduğu şiddetli üzüntü sebebiyle o da hastalanıp yataklara düştü. Allah Resulü'nün iyileştiğini haber alıncaya kadar da kendini toparlayamadı. Nihayet Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem iyileştiğini duyan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tekrar o sevgili dostunun ziyaretine gitti. Peygamber Efendimizin sağlığına kavuştuğunu, ayağa kalktığını görünce sevincinden içi rahatladı, o da sağlığına kavuştu. Gavs Hazretlerinin iyileşmesi. Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri Kuddüs-i Ruhu bir gün çok hastalanmıştı. Ayağa kalkacak hali yoktu. Namaz için bile camiye gelemiyordu. Bu vaziyetteyken Şah-ı Hazni'nin Kuddüs-i Ruhu bir sufisi geldi. Ziyaret maksadıyla içeri girip mübareğin yanına oturdu. Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri Kuddüs-i Ruhu, Şah-ı Hazni Hazretlerinin Kuddüs-i Ruhu sofisi gelmiş diye hemen ayağa kalktı.

Saatlerce onunla konuştu, güldü, rahatladı, keyif etti. Öyle sevindi ki rahatsızlığı gitti. Ancak o sufi gidince mübarek yine rahatsızlanıp eski haline döndü.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.

Müstakil, hep meşgul ve hep eksik, kaçırdıklarımızın telafisi mümkün mü? Yasin Taçar. Modernist roman türünün başyapıtlarından olan Niteliksiz Adam'da Robert Musil, çok şey yapan ama aslında hiçbir şey yapmayan, çok şey söyleyen fakat dişe dokunur tek cümle kuramayan insanların trajedisini anlatır. Romanın niteliksiz adamı Ulrich, esasında açmazlarla dolu ve hep bir telaş içinde olan modern çağın insanıdır. Bu insan tipi gündelik hayatın uğraşları, sosyal medya ve dijital uygulamalar sebebiyle sürekli meşgul ve yoğundur. Her geçen günün sonunda problemlerine yenilerinin eklendiğini ve huzursuzluğunun dinmek yerine daha da arttığını görür. O halde tüm bu bitmek bilmeyen meşguliyet sırasında bu insan tipi gerçekte ne yapmaktadır? Özellikle köylerde, bugün köy nüfusu epey azalmış olsa da sık karşılaştığımız bir görüntü vardır. Evinin önündeki sekide veya caminin önünde oturan ihtiyar bir adam ya da kadın. Fakat bu görüntüde ilgi çekici olan tek başına, belki 2 saat boyunca sadece oturan bir insanın varlığıdır. Elinde telefon, yanında konuştuğu biri yoktur ve ona ne yaptığını sorduğumuzda size "hiç, oturuyorum" diyecektir. Bu insanı fark ettiğim andan itibaren hep kendimi düşünmüş, şehir hayatının getirdiği aceleyi, telefonun getirdiği meşguliyeti yan yana sıralamışımdır. İşe gitmek, toplu taşıma kullanmak, markete uğramak, metro beklerken sosyal medyaya bakmak, yolda müzik dinlemek, boş bir akşamda birilerini arayıp çay içmeye çağırmak veya kaçırılan otobüse sinirlenmek gibi eylemleri peş peşe düşündüğümde, günün her anını bir şeyle meşgul olarak geçirdiğimi ve durup sadece oturduğum tek bir anın bile olmadığını fark etmiştim. Modern insanın meşguliyeti sadece somut eylemlerle, telaşla açıklanamaz. Çünkü o daima uyarılan konumdadır. Onun yolda yürürken reklam panolarına maruz kalması, sosyal medyada takip etmediği kişilerin gönderileriyle karşılaşması, sürekli kulaklık takması veya izlediği herhangi bir videoda muhakkak reklamlara denk gelmesi bunun bir göstergesidir. İnsan zihni ve kalbi bunun üzerine düşünmesine ya da ciddi bir zaman ayırmasına gerek kalmadan bu sesleri ve görüntüleri kendi hazinesine atar. Her günü bu şekilde geçen bir insanın seneler içinde maruz kaldığı bu ses görüntülerin insanın zihninde ve kalbinde ne kadar yer ettiğini tahmin etmekse zor olmasa gerektir. Dolayısıyla modern insanın kaçırdığı kendisidir. O, zamanını devamlı surette uyaranlarla doldurmakta, kendisini anın dışında tutmaktadır. Sürekli bir şey yapmakta ama aslında hiçbir şey yapmamaktadır. Onun devamlı panik halinde olması ve kaygılanması kendisini hiç dinlememesi nedeniyledir. Oysa tek başına evinin önünde oturan bir ihtiyar kendisiyle vakit geçirmekte, düşündüklerini zihninde berrak bir biçimde canlandırabilmekte, kendisiyle veya olaylarla yüzleşebilmekte, tartışabilmekte, öneriler geliştirebilmekte ve böylece hem hayata hem de kendisine dair yeni farkındalıklar kazanabilmektedir. Oysa uyaranlara maruz kalarak gününü dolduran modern insan ancak başına bir talihsizlik geldiğinde kendisiyle

yüzleşmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser'in şırıltısını işitmek isteyen kulaklarını kapatsın buyurmuştur. Bu Hazreti Musa'ya aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın nalınlarını çıkar emriyle paraleldir. Bize bakan yönüyle şunu söyleyebiliriz. Nalınlarını çıkar, kendini dünyadan soyutla. Çıkaramıyorsan da bari kulaklarını, gözlerini kapat. Kapat ki kalbinle duymaya ve görmeye başlayabilesin. Anadolu'da kalp gözü tabiri kendisini ve etrafı görünenin bir adım ötesine geçerek görebilenler için kullanılır. Onlar umumun gördüğünün ötesini görebildikleri için hakikate daha yakın yorumlar yaparlar. Bu da basirete işaret eder. Baş gözüyle görmenin basar, kalp gözüyle görmenin basiret diye ayrı şekilde adlandırılması elbette boşuna değildir. Basiretle bakmak, insanın ancak dönüp kendine ve kalbine bakabilmesiyle mümkündür. Baş gözüyle sürekli görüntülere bakan, maruz kalan, gözün meşgul olmadığı tek bir ana bile sahip bulunmayan biri, zamanla kalbinin varlığını bile unutabilir. Arapçada nefs kendi demektir ve nefsini bilen Rabbini bilir denilmiştir. Nefsini bilen kendini bilendir dolayısıyla. Ancak sürekli dışarıyla meşgul olan biri kendisiyle hiç vakit geçiremez ki. Halbuki kendini bilen dışarı bakmayı ve görmeyi öğrenebileceği için Rabbinin hikmetlerini de görmeye başlar ve böylece bilme haline erişebilir. Çünkü bakma eyleminde esas mevzu bakanla ilgilidir. O nedenle Hazreti Yusuf aleyhisselam hep aynı kişi olmasına rağmen kardeşleri ona baktığında kıskançlık, haset gibi duygulara kapılmış. Züleyha'nın misafirleri olan kadınlar da hayranlıktan ellerini kesmişlerdir. Görülen kişi yani nesne aynı olsa da bakanın durumu görülenin durumunu belirleyen bir etkendir. Eskiler geçti borun pazarı süreşeğini Niğde'ye demişlerdir. Bu sözde her ne kadar iş işten geçti anlamında kullanılsa da umutsuzluk yoktur. Çünkü aslında bu sözde borun pazarı geçti ama sen Niğde'ye git, işini hallet ve kazanacağını kazan denilmek istenmektedir. Yani bu söz insana telafi hakkı tanır ve umut aşılar. Modern insanın durumu da aynı şekildedir. Dünya farklı formlarda yüzyıllara ev sahipliği yapsa da insanın imtihanları kalbi bakımdan aynı hüviyette gerçekleşmektedir. Çıkış yolu her zaman vardır. Kaybettiklerimizi kazanmak için bize ölene kadar zaman tanınmıştır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Arkası yarın.
2: Arkası yarın. Arkası yarın.
0: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever.

Kendirenler, anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Mezatçı Yakup Gökçen, Aydın Aziz Molla Aziz, Emir Şahap Mehmet Akman.

0: Oruç Reis'in adadaki nüfuzu gün geçtikçe artıyordu. Çarşıda Leventleri ve reisleri arasında bir eli beline sarılmış kuşağındaki altın kakmalı piştolde, diğer eliyle sırmalı cepkenin yırtmaçlı kolunun üç sıra altın düğmesini şakırdatarak geçerken halk iki sıra oluyor ve bu şanlı Türk korsanını yerlere kadar eğilerek selamlıyorlardı. Oruç Reis günlerini gemilerinin tamiri ve yelkenlerin tanzimiyle geçiriyor, İtalya sahillerini yapacağı büyük baskına hazırlanıyordu. Emrindeki Leventlerin sayısı 250'yi bulmuştu. Limanda iki kalyon ve üç yelkendeyle bir donanma sıralanmıştı. Yalnız Cerbe adası müdafaa için elverişli bir ada değildi. İntikam almak isteyecek papalık donanması ya da Malta şövalyeleriyle burada dövüşmek zor olurdu. Kendisine ait bir limana acilen ihtiyacı vardı. Hızır ve arkadaşlarıyla da bu konuyu konuştuktan sonra Halkuvat limanına gitmeye karar verdi. Tunus Sultanı'na da yeteri kadar ücret verdikten sonra rahatlıkla bu limanı kiralayabilirdi. Emir Şahaps'a Barbaros kardeşlerin adadan ayrılmasını istemiyordu. Onların sayesinde servetini arttırabilir, İspanyol ve Venedik baskınlarına karşı koyabilirdi. Acaba Hızır'la bir akrabalık olsa onların Cerbe adasında kalmalarını sağlayabilir miydi? Bir gün Ömer'e bu konuyu açtı.
1: Hızır'ın burada kalmasını çok istiyorum. Bu çocuğun bize iyiliği dokundu. Onun sayesinde Beşir'den kurtulduk.
2: Bence de kalması iyi olur. Ama bunu nasıl yapacağız?
1: Aramızda bir akrabalık bağı oluştursak bunu sağlayamaz mıyız?
2: Anladım. Hızır'ı damat olarak düşünüyorsunuz. Sanırım bu iş olur.
1: Şimdi bir gün Hızır'ı buraya davet edelim. Bir müddet sohbet ettikten sonra sen gelirsin ve bazı kimseler arasında ihtilaf çıktığını söylersin. Ben de izin ister ve kalkarım. Böylece Hızır odada yalnız kalır. Ayşe'nin İtalyancası da vardır. Bir şekilde Ayşe'yi gördükten sonra işler kolaylaşabilir.
2: Hızır Reis, Emir Hazretleri bu öğle için sizi sarayına davet ediyorlar.
3: Davete icabet gerektir. Gelmeye çalışırım,
0: dedi. Öğle olunca da kalyondaki arkadaşlarına,
3: ben Emir Hazretlerinin evine öğle yemeğine davetliyim. Akşama dönerim,
0: dedi. Bütün herkes bu daveti normal bulsa da papaz Donilon manalı manalı güldü. Bunu gören Hızır papazı bir köşeye çekerek sordu.
3: Senin dilinin altında bir şeyler var Donilo. Söyle bakalım nedir?
4: Hiçbir şey yok Beyzadem. Size öyle gelmiş.
3: Yoo, ben anlarım. Muhakkak bir şeyler var. Emirin beni yalnız çağırmasından da bu anlaşılıyor. Eğer bir tehlike varsa tedbir alayım.
4: Bu dünyada olmayacak şey yok Beyzadem. Hatırlarsanız bir ara size emirin kızından bahsetmiştim.
3: Evet, hatırlıyorum.
4: Kısmetiniz açık olsun Beyzadem. Güle güle gidin. Sizin gibi birine de ancak o çiçek yakışır.
3: Tam olarak ne demek istediğini anlayamadım ama şimdi geç kaldım. Bu konuda tekrar konuşuruz.
4: Konuşuruz elbette Beyzadem.
0: Hızır emirin evinin yolunu tuttu. Eve varınca da kendisini Emir Şahap karşıladı.
3: Selamun aleyküm Emir Hazretleri.
1: Aleyküm selam. Hoş geldiniz Beyzadem. Ama nedense bizi unuttunuz kaç zamandır.
3: Biraz yoğunduk Emir Hazretleri. Kusura bakmayın.
1: Böyle şeylerin dostlar arasında lafı olmaz. Hadi ayakta kalmayalım. İçeriye geçelim.
3: Eviniz oldukça zevkli döşenmiş Emir Hazretleri.
1: Teveccühünüz. Sizi de zahmete soktum. Tunus'a gideceğinizi öğrendiğim zaman üzülmedim desem yalan olur. Size çok alışmıştım. Türkler adamızda bulundukça kendimi emniyette hissediyordum.
3: Fakat şimdi emniyette değil misiniz?
1: Şimdi emniyetteyim. Adanın yegane hakimi benim. Ne dersem o olur. Korktuğum o değil. İspanyolların son zamanlarda baskınları iyice arttı. bu adayı elimizden almalarından korkuyorum. Buradaki hakimiyetimizi kurmak için epey kan döktük. Cerbe Adası Akdeniz için çok önemli bir adadır.
3: Merak etmeyin. Biz daha 2 ay kadar buradayız. Ağamın söylediğine göre birkaç Türk korsan gemisi daha buraya gelecekmiş. Onları bekliyoruz. Levent'e fazlasıyla ihtiyacımız var. Hem Cerbe'yi tamamen terk edecek değiliz. Buraya sık sık geleceğiz. Hem büyük bir limana da ihtiyacımız var.
1: Size inanıyorum. Bu sözleriniz içimi ferahlattı.
3: Korkmayın. İspanyol ve Venediklilerden korkmaya gerek yok. Biz bu sularda bulundukça hiçbir donanma buraya girmeye cesaret edemez. Hele biraz bekleyin. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak.
0: Emir Şahap bu güvenceden çok memnun oldu. Hızır ayağa kalkarak pencereye doğru yürüdü. Çocukluğundan beri çiçekleri çok severdi. Emir'in bahçesinde de türlü türlü çiçekler vardı.
1: Beğendiniz mi Beyzade?
3: Evet, çok güzel bir bahçe.
1: Kızım Ayşe çok meraklıdır bu tür işlere. İsterseniz bahçeyi size gezdireyim.
3: Çok sevinirim.
1: İleride bir gül bahçemiz var Beyzade. Fidanları birkaç yıl evvel Cenova'dan bir dostum göndermişti. Siyah güller de var. Bilirsiniz, buralarda siyah gül çok ender yetişir.
3: Siyah gülleri ben de çok severim.
1: Öyle mi? Denizciler arasında çiçeğe alaka gösteren birini ilk defa görüyorum.
3: Hayatlarını denizlerde geçiren adamların toprakla meşgul olmak için hiç zamanları olmuyor. Oysa güzel olan her şey sevilir.
1: Buranın esir pazarı da çok meşhurdur. Oldukça güzel kızlar gelir.
3: Ben pazardan çıkarılan bir kızdan yar olacağına inan.
0: Emir Şahap ve Hızır Reis gül bahçesinde gezerken Emir'in kızı Ayşe, arkadaşı ve Nedimesi Hatice'ye Hızır'ı sormuştu.
5: Kim bu delikanlı Hatice? Adada şimdi yalnızca bunlardan bahsediliyor. Türk korsanlarının reisi bu.
6: Oo, öyle mi? Demek meşhur Türk korsanlarının reisi bu. Babam iyi cesaret ediyor onunla yalnız kalmaya.
5: Öyle demeyiniz hanımım. Babanız kendisine çok itibar eder.
6: Evet biliyorum ama bu itibar mı korku mu onu bilemiyorum.
5: Adada onlardan herkes korkuyor sultanım.
6: Evet ben de duymuştum. Öyle öyle.
5: Ne diyelim, Allah yollarını açık etsin.
0: İki kız gülüşerek içeriye girdiler ama Ayşe Sultan sebebini bilmediği duygulara kapılmıştı. İçinden şu genç kızlara da birilerine hayran oldu Yesin. En iyi yaptıkları şey. Şimdi hiç rahat bırakmazlar adamı diye geçiriyordu.

0: Emir Şah'la Hızır yemekte havadan sudan konuşurken içeriye Ömer Reis girdi.
1: Emir Hazretleri, iki reis arazi yüzünden ihtilafa düştüler. Bunu hemen çözmezseniz sanırım kan çıkacak.
2: Bu bizim reisler daima böyledir. Birbirleriyle bir türlü geçinemezler. Hızır Reis, ben müsaadenizi isteyeceğim. Siz istirahat edin. Ben hemen döneceğim.
3: Rahatsız olmayın Emir Hazretleri. Ben de sizinle beraber çıkarım. Hem gemiye ne kadar erken dönersem o kadar iyidir.
2: İmkanı yok beyzadem. Siz bahçeyi dolaşıncaya kadar ben dönmüş olurum.
0: Diyerek Ömer'le beraber çıktılar.
2: Sanırım bu iş olacak Ömer.
1: Bence de Emir Hazretleri.
0: Emir Şahap'la Ömer gittikten sonra Hızır düşünmeye başladı. Bir şeyler

0: düşündüğünü anlıyor ama bir mana veremiyordu. Hizmetçiler de izin alarak gitmişler, koca odada yalnız başına kalmıştı. Bir müddet sonra oturmaktan sıkılan Hızır, gül bahçesine gitmek için evden çıktı. Hızır'ın dışarıya çıkınca şaşkınlığı bir kat daha arttı. Koskoca sarayda muhafız da kalmamıştı. İçinden,
1: "Araplar Cerbe için muamma bir adadır derler. Sanırım haklılar,"
0: diye geçirdi. Bahçede bir müddet gezen Hızır, arkasından gelen ses üzerine geriye döndü. Ayşe'yi gördü. Önce fark ettirmeden kaçmak istedi ama çok geçti. Kız kendisini fark etmiş ve korkmuştu.
1: Sizi korkuttum galiba.
2: Yok, korkmadım. Sadece şaşırdım.
1: Korkmayın. Bize zarar vermeyene biz de zarar vermeyiz.
2: Ama bence buradan hemen gidin. Sizi burada benimle görürlerse muhafızlar size zarar verirler.
1: Ondan değil ama böyle yalnız başımıza durmamız doğru değil.
3: Beyzadem, neredesiniz?
1: Geliyorum Emir Hazretleri.
3: Sizi çok bekletmedim ya.
1: Hayır, çok beklemedim. Harika bahçenizde insan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor bile.
3: Buna çok sevindim Beyzadem.
1: Emir Hazretleri, ben artık müsaadenizi isteyeyim.
3: Müsaade sizin Beyzadem. Geldiğiniz için çok sağ olun.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Emir'le vedalaşan Hızır gemiye döndüğünde Salih Reis'i kendisini ararken buldu.
4: Oruç Baba bütün gündür seni arıyordu Hızır. Neredeydin?
1: Bir yerde misafirlikteydim. Hayrola, bir durum mu var?
4: Evet, öbür gün birkaç kişi yelkenliyle Tunus'a gidecek.
1: Ben de gidecek miyim?
5: Hayır reis, sen burada kalacaksın. Biz gidip Tunus Sultanı'yla görüşeceğiz.
0: Hızır bu söz üzerine rahatladı ve yukarıya çıktı. Bir müddet sonra Papaz Donilo yanına gelerek konuştu.
6: Gününüz nasıl geçti Beyzadem?
1: Hiç bu kadar iyi bir günümün geçtiğini hatırlamıyorum.
6: Öyleyse bütün günleriniz böyle güzel geçsin.
1: Nerede o günler Donilo, nerede? Biz denizler için doğmuşuz. Bizim istikbalimiz denizlerdedir.
6: Anladım Beyzadem.
1: Donilo, sen sır saklamasını bilir misin?
6: Ben sır saklamak için dünyaya gelmişim Beyzadem. Cenova Kilisesi'nin başrahibi bile bütün sırlarını bana açardı.
1: Öyleyse dinle Donilo. Biliyorsun ben bugün Emir Şahap'ın sarayındaydım. Orada hiç beklemediğim bir hadise ile karşılaştım.
6: Emir Hazretlerinin kızını mı gördünüz?
1: Nereden biliyorsun?
6: Hiç, tahmin etmiştim.
1: Evet, Emir'in kızıyla karşılaştım.
6: Tabii konuştunuz da. Hatırlarsanız size bu kızdan bahsederken efendimize layık bir çiçek diye bahsetmiştim. Sevmek güzel şeydir Beyzadem.
1: Gerçekten de sevmek çok güzel şeymiş Donilo.
6: Ve zordur.
1: Zormuş Donilo. Aslında bu sevmek mi diye düşünüyorum. Emin değilim. Belki sadece beğenmektir. Ama bir denizci için bu kadarı bile zararlı biliyor musun Donilo? Aklını toparlayamıyorsun.
7: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda, katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde, güneşin verdiği hararetten ziyade, içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar, Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı adayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet olduğu kadar, aynı zamanda İslamiyet'in yayılmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toprakları görme, o havayı teneffüs etme imkanıdır. Bir zamanlar katır ve develerle aylarca süren hac yolculuğu, günümüzde teknoloji harikası uçaklarla birkaç saate kadar indi. Oysa geçmişte bu yolculuğa, gidip de dönmemek, gelip de görmemek var diyerek çıkan insanlar, karlı dağları, kuş uçmaz, kervan geçmez çölleri aşıp ulaşırlardı mukaddes beldeye. Tabii bu gidiş gelişler kolay olmadığından ve herkesi de kısmet olmadığından, ayrı merasimlere tabiydi kültürümüzde. Surre kelimesi Arapça bir isim olup, fiil olarak Kur'an-ı Kerim ve hadislerde muhtelif yerlerde geçmekle birlikte, terim olarak ifade ettiği manayı sonradan kazanmıştır. İçine para ve altın gibi şeylerin konulup, ağzı sıkıca bağlanan keseye surre denilir. Yine bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için, onun bir örtüyle örtülmesine de surre denilir. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'ya göre, lügatte akçe kesesine surre denilir. Mali ıslahatların olan bu kelime, yarım yüke yani 50 bin akçeye verilen isimdir. Maaş ve muhasebe icmallerinde de kullanılırdı. Surre aynı zamanda da hediye anlamında da kullanılmıştır. Kısaca bugün bütün Türkçe kelimelerde hemen hep aynı anlamları görmek mümkündür. Osmanlı döneminde Hicaz bir vilayet, Mekke'de bir emirlikti. Vilayetin mülkiye teşkilatının ve orada bulundurulan askeri birliklerin masraflarının kendi bölgelerinin gelirlerinden temin edilmesi ve bölgenin bağlı bulunduğu hükümetinde masrafları tamamıyla kendi üzerine alması gerekiyordu.

Bu zorunluluğa eklenen hac emri ve dini hassasiyetle surre alayı geleneği doğmuştur. Bu sebeple her yıl daha sonra sistemleşerek vazife haline gelecek olan haremeyne törenlerle önemli miktarlarda para ve hediyeler gönderme ananesi başlamıştı. Hazineden gönderilen para Surre-i Hümayun adıyla bilinirdi. Surre geleneği Osmanlı Devleti'nin hazinelerinden büyük harcamalara gerektirmiştir. Kutsal değerlere ve bölgelere çok büyük önem veren Osmanlı Devleti, bu önemi hac ibadetinin yerine getirilmesinde de gösterirdi. Aylarca süren yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması için bütün tedbirler alınırdı. Bununla birlikte Osmanlı döneminde hac kafilesi, Surre ile özdeş bir hal almıştı. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine ahalisine gönderilen hediyeler anlamına gelen Surre, İstanbul'dan hac kafilesiyle birlikte yola çıkardı. Hediyeleri taşıyan kafileye de Surre alayı denilirdi. Surre alayının yola çıkışı, bir protokol devleti olarak

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora yapan Hartum Üniversitesi araştırma görevlisi An'am Muhammed Osman El-Kabasi'nin yüksek lisans tezi olarak hazırladığı çalışma, Surre'nin tarihsel gelişimi, Surre kayıtlarının tutulduğu defterlerin özellikleri, Surre alayının izlediği yollar, Surre'nin gönderildiği dönemde kutsal topraklarda yaşayan halkın durumu, hac geleneği gibi konulara ışık tutacak niteliktedir. Çalışma sebebiyle Surre kayıtlarının tutulduğu Surre defterlerini inceleyen El-Kabasi'nin hazırladığı tez, Mekke ve Medine halkının nüfusu, kültürü, ekonomik yapısı, eski hac yolculukları hakkında önemli ipuçları veriyor. Hiçbir şeyin muallakta bırakılmadığı defterlerde, bu iki şehirde yaşayan bütün halkın mesleği, mezhebi, ırkı, hediye olarak ne aldığı yazılıdır. Kayıtlara göre aylarca yol alan Surre alayıyla Mekke ve Medine'de yaşayan herkese hediyeler gönderilmiştir. İslam tarihinde oldukça eski olan bu gelenek, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1389'da Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, daha sonra Çelebi Mehmet döneminden itibaren devam etmiştir. Başşehirden yola çıkan ve kıymetli hediyeleri beraberinde götüren Surre alayı, aylar öncesinden büyük özenle hazırlanır ve törenlerle yola çıkardı.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin baş şehri olduktan sonra Surre alayı ve beraberindeki hacı adaylarının Recep ayının 12. günü yola çıkmaları adet olmuştu. Eğer bu ayın 12. günü cuma gününe rast gelirse, çıkarılan bir tezkireyle alayın cumadan bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkması sağlanırdı. Daha önceleri her sene Mısır'da dokunan Kabe örtüsü de 1798'de Mısır'ın Napolyon Bonaparte tarafından işgal edilmesinin ardından İstanbul'da hazırlanarak Surre alayıyla birlikte gönderilmeye başlandı. Örtü, büyük ustaların elinde Sultanahmet Camii'nin şadırvan avlusunda işlenirdi. Kabe'nin yeni örtüsüyle Mekke ve Medine'ye gidecek hediyeleri taşıyan Surre devesi çok gösterişli bir şekilde süslenirdi. Surre devesini yine süslü katırlar takip ederdi. Bu deve ve katırlarda Haremeyn halkının, Arap kabilelerinin adlarına kayıtlı ve meşin torbalara koyulmuş tahsisatlar, Mekke Şerifine ve diğer vazifelilere gidecek hediyelerle Kabe ve Ravza-i Mutahhara'ya yollanan el yazması Kur'an-ı Kerimler, tesbihler, altından, gümüşten, değerli taşlarla süslü şamdanlar, buhurdanlar, askılar, kandiller, halılar ve değer biçilmez farklı hediyeler olurdu. Padişah ve sultanların yanı sıra halktan da dileyenler kudretleri miktarınca Haremeyn halkına para ve hediyeler gönderirlerdi. Hediyeleri alanlar, gönderenler için mukaddes makamlarda yıl boyunca dua eder. Ayrıca aynı meşin torbalara kına, sürme, gümüş yüzük, hurma gibi ufak tefek hediyeler koyup göndererek mukabelede bulunurlardı. Böylece Surre, o devrin güç şartlarında hacca gitme imkanı bulamayanlarla Mekke-Medine arasında bir nevi irtibatı temin ederdi. Surre'nin gönderilmesi münasebetiyle sarayda bir merasim icra olunur, Surre-i Hümayun, devrin en itibarlı ve dindar isimleri arasından seçilen Surre Emini'ne teslim edilirdi. Topkapı Sarayı önünden yola çıkan alay, Çekdiri adı verilen savaş gemileriyle Sirkeci'den Üsküdar'a geçirilirdi. Deniz aşılıp Üsküdar toprağına geçilince, Harem-i Şerif'e bitişik olan topraklara ilk adım atılmış olurdu ki, Üsküdar sahilindeki iskelenin adı bu yüzden Harem İskelesi'ydi. Hicaz demir yolu hizmete girdikten sonra Surre alayı Sirkeci'den Haydarpaşa'ya geçmeye başladı. Alayın İstanbul sokaklarından geçişi sırasında başta resmi elbiselerini giymiş 12 atlı çavuş

ve 12 zaim bulunurdu. Bunları yaya olarak yürüyen 60 baltacı, 2 müjdeci başı, 8 kapıcı başı, surre emini, surre kethüdası, etrafı 30 kadar baltacıyla sarılmış surre devesi, yedek deveyle para ve hediyeleri taşıyan 8 katır takip ederdi. Bu ağırbaşlı kafileyi de Akkam denilen ve Araplardan oluşan 50-60 kişilik bir kafile takip ederdi. Akkamlar ufacık davullarını ve deflerini çalarlar, kılıç kalkan oyunları oynarlar, kafileyi neşelendirirlerdi. Bütün İstanbul halkı da bu muazzam kafilenin seyrine çıkardı. Yanlarındaki kıymetli hediyelerle yola çıkan hacı adayları birkaç değişik güzergah takip ederdi. İlk defa Abbasiler döneminde 923 yılında başlatılan Surre alayı, Osmanlı Devleti'nde sağ, sol ve orta yol olmak üzere 3 ana güzergahtan yollanmaya başlandı. Surre alayının güzergahı aynı zamanda hac kafilesinin güzergahıydı. Hacılar yola çıkmadan önce devlet erkanının da hazır bulunduğu bir merasim yapılması gelenek olmuştu. Alayın izlediği sağ kol, Üsküdar, Eskişehir, Akşehir, Konya, Adana, Antakya, Halep, Şam üzerinden, orta kol, Üsküdar, Gebze, İznik, Sapanca, Geyve, Hendek, Ayaş, Düzce, Bolu, Hacı Hamza, Merzifon, Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Şam üzerinden, sol kolsa, Üsküdar, Merzifon'a kadar orta yolu takip edip, Karahisar, Bayburt, Tercan, Erzurum ve Kars üzerinden kutsal topraklara ulaşırdı. Recep ayının 12. günü İstanbul'dan yola çıkan ve değişik güzergahları izleyen hacı kafileleri, yolda kendilerine eklenen hacı adaylarıyla birlikte genelde Ramazan ayının 20'sinden itibaren Şam'da toplanmaya başlardı. Değişik yerlerden gelen hacı adayları burada toplanır ve Ramazan bayramı bu şehirde geçirilirdi. Dolayısıyla hacılar Şam'da buluşurdu. Surre alayı, bayramın hemen akabinde büyük bir törenle buradan yola çıkardı. Hacıların toplanma yerinde görev yapması sebebiyle Şam Paşası, Osmanlı döneminde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştu. Şam Paşası ya da o civarın kudretli beylerinden biri, İstanbul tarafından hac emiri tayin edilir, o yıl hac ile alakalı bütün işler bu hac emirinin riyasetinde gerçekleşirdi. Hac emirinin en mühim vazifelerinden biri çölleri aşmak zorunda olan hacıların güvenliğiydi. Bu yüzden hac yolculuğu toplu bir halde gerçekleştirilirdi.

1864 yılına kadar karayolundan katır, at ve develerle yola çıkan alay, bu tarihten 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girene kadar vapurla gönderilirdi. Yolun kısalması sebebiyle Şaban ayının 15'inde İstanbul'dan kalkan vapur Beyrut'a giderdi. Hacı adayları buradan yine Şam'a geçer ve orada bir araya gelirdi. Osmanlı yönetimi, askeri hareketlerin devlet sınırları içerisinde hiç eksik olmaması sebebiyle Surre'nin geçtiği hac yollarının güvenliğine büyük önem veriyordu. Bu sebeple yolların güvenliği için Surre alayının geçtiği güzergahta kale silsileleri bulunurdu. Bu kalelerin büyük kısmı Mısır Memlüklüleri döneminde yapılmıştı. Yapılan bu kaleler vasıtasıyla yüklü miktarda hediye taşıyan hacı kafilelerinin güvenliği sağlanmış oluyordu. Yola çıkan Surre alayı, sınırlarına girdiği sancağın beyi tarafından karşılanır ve diğer sancak beyine senetle devredilirdi. Osmanlı döneminde İstanbul dışında iki yerden daha hac kafilesi yola çıkmaktaydı. Kuzey Afrika Müslümanlarının katıldığı kafile, Mısır kafilesi adını taşırdı. Bu kafile de Kahire'den yola çıkardı. Irak, İran ve Asyalı Müslümanları hacca taşıyan kafile, Bağdat'tan yola çıkardı ve adına Irak kafilesi denilirdi. İstanbul'dan yola çıkan hacılar 54 yerde konaklardı. Şam'da toplanan kafileler burada

kervanlar ve hafif kervanlar olmak üzere iki kısma ayrılırdı. Hediyeleri taşıyan Surre alayı ağır kervanlar arasında yer alırdı. Ağır kervanlar kışın gündüz yol alıp geceleri dinlenirdi. Yaz mevsiminde ise öğleden sonra saat 5'te yola çıkar, sabah güneş doğduktan 2 saat sonra mola verirdi. Kafilenin hızı taşımada kullanılan hayvanın cinsiyle de doğrudan ilgiliydi. Hız sıralamasında önce at, sonra katır, en sonsa develer geliyordu. Ancak yavaş da olsalar her biri 3-5 beygirin yükünü taşıyabildiği için develer daha çok tercih ediliyordu. Nakliye ücreti de yolculuğun mevsimine ve eşyasına göre değişiyordu. Ücret her 8 kilo için günde 90 parayla 3 kuruş arasında iner çıkardı. Surre alayı başta olmak üzere haç kafilesi için özellikle çölde güvenlik çok büyük önem arz ediyordu. Zira çöl bedevileri Surre alayına saldırırdı. Surre alayının güvenliği konusunda ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, beraberinde kıymetli hediyeler taşıyan bu hacı kafileleri zaman zaman çöl bedevilerinin saldırısına uğrardı.

Urban adı verilen eşkıyalar ellerindeki silahlarla kafirlilere saldırır, hacıları öldürür ve hatta bunu kendilerine maişet kaynağı olarak görürdü. Bu soygun olaylarından biri Osmanlı'nın karışık olduğu 4. Mustafa döneminde meydana geldi. Surre alayının baskınına uğradığını duyan dönemin padişahı Sultan Mustafa, üzüntüsünden bir destan kaleme aldı. Söz konusu destanın bir kıtası şöyledir. Niyet ettik Beytullah'a gitmeye, Hacerül Esved'e yüzler sürmeye, Arafat'ta hem vakfeye durmaya, takdir her tedbiri bozar dediler. Sadece yol kesmek, kervan soymak değil, zaman zaman hac yolunun kapandığı, yol kesenlerin haccı engellediği de olurdu. Bazen çöl bedevileri sebebiyle tehlike altına giren hac yolunun Vehhabiler yüzünden kapandığı dahi oldu. Nitekim Vehhabi korkusundan 1804 yılında hacılar yola çıkamazken hac emiri İbrahim Paşa bile hayatını Vehhabilere haraç vererek kurtarmıştı. 1807 yılında yola çıkan hac kafilesi de Vehhabiler tarafından tehdit edilince kafile Maraş müftüsü Mahmud Efendi'nin haccın sakıt olduğu fetvasına uyarak geri döndü. Bu tarihte Surre'de kabul edilmedi. İleriki dönemlerde bu mesele siyasi boyut kazandı. İstanbul'dan çıkıp Şam'da diğer hacılarla bir araya gelen hacı adaylarını ve beraberindeki hediyeleri kutsal topraklara ulaştırmakla vazifelendirilen Surre emini, eğer sağ salim Mekke'ye varırsa yanında getirdiği Nami-i Hümayun'u merasimle Mekke emirine takdim ederdi. Mekke emiri de Nami'yi öpüp başına koyar ve şehre 4 saat mesafedeki Mina mevkiinde padişahın mektubunu halka ilan eder, okudurdu. Bunun ardından İstanbul'dan giden hediyeler Mekke emiri, Surre emini, Mekke kadısı, Şeyhül Harem nezaretinde sahiplerine dağıtılırdı. Vefat ya da başka sebeplerden dolayı teslim edilemeyen hediyeler tekrar Surre eminine teslim edilerek İstanbul'a geri gönderilirdi. Hac kafilesi Mevlid kandilinde yani Rebiyül Evvel ayının 12'sinde İstanbul'a geri dönmüş olurdu. Sultanahmet Camii'nde eda edilen Mevlid merasiminde padişah ve devletin ileri gelenlerine Mekke'den gönderilen hurma ikram edilir, haccın sağ salim gerçekleştiğine dair gönderilen berat okunurdu. Hacı evlerinde ise hacı tehniyeleri haftalar hatta aylar boyu devam ederdi. Aralarda kesintiye uğrasa da hac kafilesiyle Surre gönderilmesi geleneği 1915-1916 yılına kadar devam ettirildi. Hatta Osmanlı Devleti Mekke emirinin isyan etmesine karşın 1916 yılında güç şartlar altında Medine'ye hediyeler gönderdi. Bunu takip eden 1917

1917-1918 yıllarında ancak Şam'a kadar ulaşabilen hediyeler 1919'dan sonra yollanmaz olmuştu. 1919-1920 yıllarında Sultan Vahdettin tarafından Haremeyn fukarasına sadaka dağıtıldı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Padişahlık sıfatını taşımamakla birlikte, Osmanlı hanedanından gelen ve son halife olan Abdülmecid Efendi, 1923-1924 yıllarında bu geleneğe resmen son vermek zorunda kaldı. Tanım olarak Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine, zahitlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren topluluğa da surre alayı denilirdi. Bilinen ilk surre alayları Abbasiler devrinde gönderildi. Eyyubiler ve Memluklar bu güzel adeti devam ettirdiler. Her şeyin en güzelini Haremeyn'e layık gören Osmanlılar da diğer İslam ülkeleri gibi, hatta onlardan çok daha fazla özenerek surre alaylarının en güzellerine gönderler. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk surre alayı Yıldırım Bayezid Han tarafından Edirne'den gönderildi. İkinci kuruluş olarak bulunan dönemde surre görevi önceki döneme göre devam etmiş, ikinci kez kurulan devlete göre yeniden başlamıştır. Gönderilen ilk hediyeler arasında 80 bin altın para da vardı. Bu miktar Çelebi Sultan Mehmet Han, Sultan II. Murat Han ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanında artarak devam etti. Surre alayları Yavuz Sultan Selim Han'ın Müslümanların halifesi olmasından sonra daha da sistemleştirildi. Bu hizmet devletin yıkılışına kadar en zor şartlarda bile devam ettirildi. Surre-i Hümayun, Haremeyn Efkaf Nazırı olan Darü's-Saade ağalarının sorumluluğu altında hazırlanırdı. Gönderilecek para ve eşyaların listesini gösteren Surre-i Hümayun defterlerini Darü's-Saade ağasının yazıcısı ve Haremeyn müfettişi mühürlerdi. Daha sonra defterdar tarafından imzalanan defterlere nişancı Tuğra çekerdi. Bundan sonra padişahın Mekke emirine hitaben yazdırdığı Name-i Hümayun, Kızlar Ağası tarafından Surre Emin'ine teslim edilirdi. Bu esnada Kur'an-ı Kerim ve naatler okunur, kurbanlar kesilir, buhurdanlar yakılır, tekbir getirilir, dualar edilirdi. Recep ayının 12'sinde Üsküdar'a geçirilen Surre alayı, halkın coşkun sevgi gösterileri arasında yeni hediye katarları ve hacı adaylarının da iştirakiyle Haremeyn'e doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan Beylerbeyi ve Sancakbeyleri, Surre'nin

emniyetini temin etmekle mükellefti. Surre alayı Haremeyn'e doğru ilerlerken, geçtiği yerlerde ihtişamlı merasimler yapılır, Surre hediyeleri yüklü yeni katarlarla birlikte hacı adayları da kervana katılırdı. Surre-i Hümayun'la gönderilen paralar, Haremeyn'in masraflarına sarf edilirdi. Surre-i Hümayun'da paralar dışında gönderilen ve nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, avizeler, şamdanlar, el yazması mushaf-ı şerifler, levhalar, örtüler, gümüş perde halkaları, okkalarla buhurlar, elbiseler, Mekke emirine mahsus sırmalı ve işlemeli kaftan, cevherli kılıç, inci tesbih bulunurdu. Ayrıca pek çok kıymetli hediye de Mekke ve Medine'deki mübarek makamda seyitlere, şeriflere, fakirlere ve zahitlere gönderilirdi. Gönderilen hediyeyi alanlar kendilerine göre keselere zemzem, hurma gibi hediyeler koyarak Surre ile geri gönderir, hürmetin nişanı olan hediyelere hürmetle mukabele ederlerdi.

Bu arada bir dönem Kahire'den gönderilen Surre alayında yer alan yeni Kabe örtüsü merasimle eskisiyle değiştirilirdi. Mekke emiri eski Kabe örtüsünü İstanbul'a gönderirdi. Bu Kabe örtülerinden İstanbul'da pek çok camide bulunmaktadır. Bir başka tabirle Surre alayı, Kabe-i Muazzama'nın bakımı, her yıl eksiklerin gözden geçirilerek tamir ve inşası, Müslümanların hac farizasını yerine getirmeleri için güzergahın ve Kabe'nin hazırlanması ve asıl önemlisi iktisadi kaynakları az olan bölgenin geçimini sağlayacak bütçenin taşındığı hac kervanıdır. Bu taşınan paraya surre denilir. Aslında her hükümdar ve devletin böyle bir hediye veya bu bütçeyi ayırma ve yollama görevi vardır. Surre tertibi onların hakkıdır. Emeviler ve bilhassa Abbasiler surre alayları tertip ederdi. Kaynaklarımızın belirttiği üzere surre alayını gönderen ilk Osmanlı hükümdarı ise Yıldırım Bayezid Han'dı. Osmanlı padişahları tekrarlanan bir hükmün aksine Yavuz Sultan Selim Han'dan önce de hilafet unvanını taşırlardı. Şüphesiz bu unvanı Fatih Sultan Mehmet Han da Sultan Bayezid Han da birçok yerde kullanmıştır. Yanı sıra bu unvanı resmen alan Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın da bu unvanı 19. yüzyıldaki padişahlar kadar sık kullandıkları bilinir. Osmanlı hükümdarlarının asıl önem verdikleri makam ve unvan Mekke ve Medine'nin yani Haremeyn-i Şerife'nin hakimiyetidir. Ve doğrusu İslam'ın bu iki mukaddes beldesinin hakimiyeti deyimi herkesin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han tarafından Mısır'ın fethinden sonraki ilk hutbede Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn olarak düzeltilmiştir. Neticede Osmanlı hükümdarlarının her şeyden çok önem verdikleri makam ve unvan olan Haremeyn-i Şerifeyn'in hakimiyeti, pratikte Haremeyn-i Şerifeyn'in sadık hizmetkarı olmaktır. Ayrıca bazı tarihçilere göre bu makamlar, Osmanlı hükümdarları için doğudan batıya bütün İslam dünyasının üzerinde ideolojik bir üstünlük ve dini olmasa da psikolojik önderlik kurmak için çok önemliydi. Büyük devlet için hac yollarının emniyeti, sağlık hizmetlerinin görülmesi, su, konaklama ve beslenme noktalarının tamiri çok önemliydi. 16. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti bu ağır görev için Şam Beylerbeyini hac emiri olarak görevlendirmişti. Ve bu vazife hac emiri tarafından 4 asır boyunca büyük bir başarıyla yürütülmüştü.

4 asrın içinde hac ziyaretini yapan Müslümanların sayısı 10 binlerden 100 binlere ulaştı. Hatta 19. asırda uzak ülkelerden gelen hacılarla salgın hastalık tehlikesi ortaya çıkmıştı ve bu tehlike etkin bir karantina teşkilatıyla önlenmişti. Surre alayı ihtişamlı törenlerle uğurlandığı gibi aynı ihtişamla da karşılanırdı. Özellikle Kahire.

mahmilini, yani Kahire'den giden Kâbe örtüsünü taşıyan Surre alayıyla İstanbul'dan giden ve Şam üzerinden geçtiği için Şam mahmili ismini alan Surre alayını, Haremeyn halkı ve eşrafı Mekke'nin dışında büyük törenle karşılardı. Zira Mekke'nin fethinden itibaren Kâbe'nin bir libasla örtülmesi adetti. Bu sebeple Emeviler ve Abbasiler her yıl Kâbe örtüsü gönderirdi. Bu mahmilin Osmanlılar tarafından Surre alayıyla gönderilmesi ise muhteşem bir kervan ve tören hazırlanmasına vesile olurdu. Kanuni Sultan Süleyman Han her yıl dokunan Kâbe örtüsü için 7 köyün gelirine vakfetmişti. Haremeyn'deki herhangi bir tamirat pahalıya mal oluyordu. Devletin bir ucundan Haremeyn'e usta, kalfa ve işçi sevk edilmesi de masrafları katlıyordu. Osmanlı tarihçisi Surayya Frauki'nin deyişiyle bazı zamanlarda önemli bir iskelenin yıllık gümrük geliri tek bir duvarın çekilmesi için tahsis edilebiliyordu. Her halükarda özel olan Surre alayı, Osmanlı saray ressamı olarak da bilinen İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi sanatçıların bazı eserlerine de ilham olmuştu. Surre alayı İstanbul'dan büyük törenle yola çıkardı. Hiç şüphesiz daha başında Orta Asya, Afganistan, Volga boyu, Kırım, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen binlerce hacı büyük şehirlerde konaklayıp ziyaretlerini yaptıktan sonra Surre alayıyla yola çıkardı ve bu alay bir çığ gibi büyüyerek Şam'a ulaşırdı. Yolculuğun başlangıcından itibaren Surre alayına itinayla oluşturulmuş muhafız birlikleri refakat ederdi. Topkapı Sarayı'ndan yola çıkıp Mekke'ye ulaşan Surre, Tanzimat döneminden sonra Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı'ndan yola çıkmıştı. II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hicaz Demir Yolu tamamlandıktan sonra bu yol kullanılmış ve Surre alayının hızını artırmıştı. Yolculuğu kolaylaştıran bu hayırlı vesileyle dünyanın her yerinden hacılar önce Şam'a sonra Haremeyn'e akın etti. Surre alayı söz konusu olunca 1918'de Osmanlı'nın yenilgiyi kabul ettiği mütareke imzalandıktan sonra dahi silahını bırakmayan ve Medine'yi İngiliz ve Arap aşiretlerin saldırısına karşı savunan Medine müdafiği Fahrettin Paşa ve kuvvetlerine de rahmet ve minnetle anmak gerekir. Fahrettin Paşa ve kuvvetlerinin Medine'den getirdikleri mukaddes eşyalar, emanetlerin kaydedildiği defterler ve Surre eminlerinin tuttuğu seyahatnameler, daha evvel Surre alayıyla getirilen emanetler de bunlara eklenerek Topkapı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir.

Fahrettin Paşa'nın ve silah arkadaşları olan muhterem şühedanın müdafaa sırasında büyük güçlük ve maharetle payitahta naklettiği emanetler içinde Topkapı Müzesi'nde sergilenen önemli bir belgede bulunur. Bu belge, Arafat bölgesi ahali ve eşrafının Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından getirtilen su yolu üzerine kaleme aldıkları duygulu bir teşekkürnamedir. 8 metre boyundaki bu teşekkürnamede bölgenin resimleri de çizilmiştir. Cihan devleti olan Osmanlı'da hac yollarının ve mukaddes makamların sadece hadimi olmak her şeyden önemliydi ve Surre alayı da uzun devlet hayatının kıymetli bir detayını aksettiren adetlerdendi. Bütün Müslümanlara miras kalan kutsal emanetlerin korunması şartı da Surre alayı gibi ne bir boş sözdür ne de boş bir hükümdür. Çarpıcı, tarihi bir hakikattir. 16. asrın başından beri Osmanlı Devleti bu görevi, yani hac yollarının güvenliği, sağlık hizmetleri, su ve konaklama tesislerinin tamir ve inşası yoluyla her yıl artan hac kafilelerini ağırlamayı büyük örgütleme kabiliyetiyle başarılı bir biçimde yerine getirmiştir. Bunun için önemli meblağlar ödenmiş, tamirat ve inşaat için işçi, usta ve hatta malzeme nakledilmiştir. Gün gelip o kıymetli topraklar işgal edildiğinde Müslüman Osmanlı tarafından herhangi bir karışıklık ya da korkuya mahal vermeden can bahasına kutsal emanetler korunmuş,

ve güvenli bir merkez olan İstanbul'a taşınmıştır. Mevzumuz dahilinde para kesisi olarak geçen Surre, Mekke'ye, Medine'ye ve bu şehirlerin yöneticilerine, ahalisine kırmızı meşin torbalar içinde gönderilen para ve hediyelerdir. İstanbul'dan Hicaz'a, Topkapı Sarayı'ndan Mekke'ye 529 yıl boyunca gidip gelen Surre alayında, bu köklü geleneğin önemli bir detayı olan Surre devesiyle taşınan hediyeler içinde Surre kesesi, Surre defterleri, el yazması Kur'an-ı Kerimler, Mescid-i Nebevi'ye giden kıymetli hediyeler, Haremeyn'den gelenler içinde ise Kabe anahtarları, Mekke ve Medine resimleri, Kabe kuşağı, Zemzem sürahileri, kurban bıçağı, beratlar, Kabe çinileri, Hacerül Esvet mahfazası, Mekkelilerin Kanuni'ye gönderdikleri teşekkürname, hac vekaletnamesi gibi belge ve hediyeler bulunur.

Surre alayının önünden giden Surre devesinin önemi, seferlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarının yüklendiği devenin hatırasını yaşatan bir detay olmasındandır. Surre devesinin taşıdığı kıymetli örtülerle bezenmiş Mahmili Şerif'te ise o yıl değiştirilecek yeni Kabe örtüsü bulunurdu. Mahmil yani Kabe'nin örtüsünün bulunduğu bohça, alayın en belirgin nişanesiydi. Dört bir yanı sancaklarla çevrili kervana, kutsal beldelere gönderilecek hediyeler ve paralar, meşin çantalara konulup yüklenirdi. Bu hediyelerin içinde devletin gönderdiklerinin yanı sıra, ileri gelenlerin hediyeleri de yer alırdı. Para ve hediyelerin kimden alındığıyla, Hicaz'da kime gideceği detaylı bir şekilde kaydedilirdi. Yıllarca Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyelerin bir kısmı, Hicaz Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra savaşta yağmalanmasın, bu kıymetli eşyalar İngilizlerin eline geçmesin diye fetva alarak ve onları Ravza-i Mutahhara'da bir deftere kaydettirerek Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilmiştir ki paşanın zimmet defteri ve Surre Emini'nin tuttuğu seyahatnameler Surre geleneğini bütün ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Ayrıca çoğu arşiv belgelerinde 115 Surre Emini'nin ismi verilmiştir. Resmi kayıtlara göre tarifi pek mümkün olmayan bu Surre alayları Osmanlı'da ilk kez Edirne'den 1389 yılında gönderilmiş ve Yıldırım Bayezid'le başlatılmış, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman dönemleriyle de devam ettirilmiştir. Burada Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman'ın birbirlerinden ayrılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, önceleri düzensiz ve güzel bir adet niteliğinde olan Surre'nin, Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte her yıl gönderilmesiyle süreklilik ve resmiyet kazanması. İkincisi, Kanuni devrinde zirveye çıkmasıdır. Yine tarihi kayıtlara göre, 1917'de gönderilen son Surre ile de sona ermiştir. Ancak 1917 yılı Surre'si, savaş sebebiyle yoldan dönmek zorunda kalmıştır. 529 yıl boyunca resmen ve kesintisiz gönderilen Surre, ilk önce manevi haz ve kutsal beldelere olan saygıyı pekiştirmek amacına yönelirken, daha sonra resmi ve siyasi görevler arasına girmiştir. Tek başına bu durum dahi Osmanlı'yı anlatmak için fırsattır. Yanı sıra bazı kasıtlı şüphelere ve Osmanlı Devleti'nin sömürgeci olup olmadığına verilecek en iyi cevaptır. Zira Surre geleneği, Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik ve koloniciliğe karşı durduğunu açıkça göstermektedir. Devamında Osmanlı, büyük bir devlet olmakla beraber hiçbir zaman emperyalist olmamıştır. İşgal fikriyle değil, fetih fikriyle hareket etmiştir ve gittiği yerleri sömürmeyi değil, kalkındırmayı düşünmüştür. Osmanlı, kendisine bağlı halklara adalet ve düzen götürmüştür. Çünkü İslam hükümdarları Allah'a karşı sorumludur.

sağlar. Halka sulh, sükun ve adalet götürmeyi de Allah'ın emri kabul etmişlerdir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, tarihler Recep ayının 12'sini gösterince, şehri İstanbul'un cümle halkında tatlı bir telaş başladı. Tellallar dört bir yana dağılıp, kafilenin Haremeyn'e yola çıkacağını ilan eder, dillere muhteşem bir alay, sarayın avlusunda padişahı beklerdi. Görkemli bir törenle uğurlanmaya hazır binlerce hacı adayı, yola çıkmanın sabırsızlığını yaşar ve destur aldıktan sonra Haremeyn'e doğru uzun bir yolculuk başlardı. Beşiktaş'ta toplanan kalabalığın dilinden dualar yükselir, kutsal toprakların ilk adamı olan Üsküdar'a geçmek için çektiriler beklenirdi. Büyük bir kalabalık tarafından iskelede karşılanan alay, gözyaşlarıyla getirilen tekbirler ve dualar eşliğinde ayrılık çeşmesine kadar uğurlanır. İznik, Konya, Şam derken Medine'ye, ardından da Mekke'ye ulaşılırdı. Bizler de bu vesileyle dileyelim ki, seyahatlerin en hayırlısı olan hac yolculuğu, her dileyene tekrar tekrar nasip olsun. Amin.

Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Dile gelen mektuplar.

Ettin Uşşaki Hazretleri. Edirne'de doğmuş olup doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisi seyittir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri ilk olarak Edirne'de meşhur mutasavvıf Şeyh Mehmet Hamdi Bağdadi Hazretlerine intisap edip ilim ve edep öğrenmiştir. O zat-ı muhteremden ilim irfan tahsilinden sonra hilafet almıştır. Daha sonra Sezaiye tarikatı piri Hasan Sezai Hazretlerinin hizmetine girip seyr-i sülûk ederek o zattan da Gülşeniye, Sümbüliye, Şabaniye ve Nakşibendiye kollarının icazetini almıştır. Hamdi Bağdadi'nin vefatından sonra Halvetiye ricalinden Hasan Sezai Hazretlerinin meclislerine devam etmiştir. Manevi ilimlere sahip olan bu zata talebe olup çok yüksek manevi mertebelere kavuşmuştur. 1155 miladi 1742 senesinde İstanbul'a gitmiştir. Eğri Kapı dışındaki Savaklar mevkiinde bulunan Hirami Ahmet Paşa dergahına vefat eden Muhammed Efendi'nin yerine tayin edilmiştir. Cemalettin Uşşaki Hazretleri vefatına kadar bu dergahta isteyen herkese ilim ve tasavvuf yolunun edebini öğretmiştir. Zamanında kaybolmaya yüz tutan Uşşakiye tarikatını yeniden ihya ederek bu yolda çok talebe yetiştirmiştir. Bu sebeple kendisine Uşşakiye tarikatının ikinci piri unvanı verilmiştir. Yetiştirdiği talebelerden biri de meşhur Uşşaki Şeyhi Pir Selahaddin Uşşaki'dir. İslam ve tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sani Cemalettin Uşşaki Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için çalışmış ve Uşşaki tarikatının yayılmasında önemli vazifeler ifa etmiştir. 1751 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri şerifleri İstanbul, Ehri Kapı'daki Savaklar Mahallesi'nde bulunan Hirami Ahmet Paşa Dergahı'nın avlusundaki türbede bulunmaktadır. Şeyh Celaleddin Uşşaki Hazretlerinin bir halifesine kabiliyetli müritlerin yetiştirilmesini tavsiye ve bazı vasiyetleri hakkındaki mektup şu şekildedir. Bütün noksanlardan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Mevla, milletin hastalarının tabibi ve son peygamberin ümmetinin illetli kullarının hekimi, salat ve selam onun üzerine olsun. Hürmetine iki cihan saadetiyle mesut ve mesrur eylesin. Kalbimizin derinliklerini zat-ı ilahisinin muhabbetiyle doldursun ve ilahi gizli sırlarını vuslat uzak eylemesin. Benim gözümün nuru, malumunuzdur ki halifelikten zahiri maksat fakirlerin terbiyesinin yükünü yüklenmektir. O taraflarda yüce tarikata talip, hakka rağbette aşıklar bulunursa, biat için terkinde bulunup nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesi için gayret ve himmet edin. Özellikle manevi hizmet hususunda, suri hizmette budur ki, manevi kardeşiniz bizim derviş hıfzığının bizzat kendi ve manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin'in annesi hususunda önem gösteriniz. İnşallah hem manevi hem de suret hususunda memuriyetle biliniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Yunus Suresi 10. ayet zümresine katılırsınız. Baki olan Allah'tır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Manevi kardeşiniz Seyyid Nizamettin, derundan dualar edip elinizi öper ve hayır dualarınızı ister. Ve derviş hıfzı da ihlasla ve özel dua edip mübarek elinizi öpüp himmetinizi bekler. Üsküdari Seyyid İbrahim Halife, Vefai Halife, Hasan Ayntabi Halife, Mahmud Halife, Süleyman Halife, Üsküdari Ali Halife, diğer Ali Halife, İmam Mahmud Halife, Ayasofyalı Muhammed Halife ve diğer dergâhtaki müritler, fakirler ve diğer dostlar hepsi dualar edip şerefli hatırınızı sorarlar. Baki dua. Fakir ve miskinlerin hizmetkarı Şeyh Seyyid Mehmet Cemalettin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, her türlü nimeti bizlere lütfeden Cenab-ı Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Hatemul Enbiya programımızın bir önceki bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizle evlenmesini ve o dönemde Kabe'yi yeniden inşa edilmesi, o inşa sürecinde Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hakemlik yapması ve Allahu Teala tarafından Efendimiz'e yalnızlığın sevdirilmesini öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de inşallah ilk vahyi konuşacağız. Efendimiz aleyhissalatu vesselama vahiy ve peygamberlik gelmeden birkaç yıl öncesinde bazı hadiseler cereyan etmişti. Bu hadiseleri gelin birlikte inceleyelim. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiy ve peygamberlik gelmeden tam 2 yıl kadar önce Şamlı Yahudi alimlerinden İbni Heyyiban Şam'dan Medine'ye gelip yerleşti ve çok geçmeden de Medine'de ölüm döşeğine düştü. Öleceğini anlayınca Medineli Yahudileri toplayıp, "Ey Yahudi cemaati, yemesi içmesi bol bir yerden beni bu yoksulluk ve açlık yurduna getiren şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Yahudiler de "Bilmiyoruz." dediler. İbni Heyyiban bunun üzerine, "Ben bu memlekete ancak gelme zamanı çok yaklaşmış bulunan ve buraya hicret edecek olan o peygamberi beklemek, gözlemek üzere geldim. Onun yakında peygamber olarak gönderilmesini ve benim de ona tabi olmamı beklediğim, umduğum kişinin gelme zamanı çok yakındır. Hiç şüphesiz ona tabi olmakta hiç kimse sizi geçmesin," dedi ve sonrasında o Yahudi alim ruhunu teslim etti. Yaşanan bir başka hadise de Efendimiz aleyhissalatu vesselam evinden çıkar, Mekke evlerinden uzaklaşır, vadilerin kuytu köşelerine doğru dalar giderken ağaçlar, taşlara rastlardı ve onlardan "Esselamu aleyke ya Resulallah," yani "Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü," diyerek o taşların, ağaçların, cansız varlıkların Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı selamladığına dair sesler gelirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o sesleri duyunca hemen etrafına, sağına soluna, arkasına dönüp bakınır fakat ağaç ve taştan başka bir şey görmezdi. Bu da Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberlikle görevlendirilmesinden tam olarak 2 yıl kadar önceydi. Ashabtan Cabir bin Semure'nin rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Mekke'de bir taş tanırım ki ben peygamber olarak gönderilmeden önce bana selam verdi. Onu hala tanırım," buyurmuştu. Denildiğine göre bu taş Hacerul Esved'di. Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tam olarak 40 yaşında bulunduğu ve Allahu Teala'nın kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı uykuda sadık rüyalar görmekle başlamıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hiçbir rüya görmezdi ki sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam tam 6 ay boyunca bu hal üzerine kaldı. Allah Teala bu 6 ay içinde peygamberine önce uykuda, sonra da uyanıkken vahiyde bulundu. Sonra kendisine halvet, yalnızlık, insanlardan uzaklaşma sevdirildi. Hatta kendisine halvetten, yalnız başına kalmaktan daha sevgili bir şeyin olmadığı ifade edilmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı işleri için evden uzaklaşır, Mekke'nin dağ aralarındaki ıssız yerlerine, vadilerin içlerine doğru dalar giderdi. Onun bu

bakan Kureyşler de Muhammed Rabbine aşık olmuş derlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her yıl Ramazan-ı Şerif ayında Hira Nur Dağı'nda bir ay boyunca itikafa girerdi. Kureyşlerin yaptıkları gibi, adet edindikleri gibi yanına gelen yoksullara da yemekler yedirirdi. Kendisinin itikaftan çıktığı zaman evine gelmeden önce ilk işi Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek olur, ardından tavafın akabinde evine dönerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na giderken azığını da yanında götürürdü. Azığı tükenince Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin yanına döner, bir o kadar zaman için daha azık alır, tekrar giderdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın azığı neydi? Bir hatırlayalım. Efendimizin azığı sütle et ya da zeytinyağıyla çörek, kuru ekmek olup orada gündüzleriyle birlikte 3 gece, 7 gece ve hatta bazen 1 ay kadar kalır, ibadetle meşgul olurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halvette yalnız başına bulunduğu sıralarda bir takım ışıklar görür, sesler işitirdi. İbni İshak'ın Ebu Meysere Amr bin Şurahbil'den rivayetine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam zevcesi Hazreti Hatice validemize ben halvette yalnız başıma bulunduğum zamanlarda bir ses işittim. Bunun benim için tehlikeli bir hadise olabileceğinden korktum dedi. Hazreti Hatice validemiz de Allah muhafaza eylesin. Allahu Teala'nın sana öyle kötü bir şey yapmasının bir ihtimali yoktur. Vallahi sen emaneti eda edersin. Akrabana iyilik yaparsın. Sözü, özü doğru olan kişisin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala tarafından peygamber olarak gönderileceği ve ilahi rahmetin kullara onunla ihsan olunacağı gün gelip çatmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının 15. cumartesi ve 16. pazar gecelerinde Hira mağarasında uyuduğu bir sırada rüyasında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Efendimiz aleyhissalatü vesselama oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı nefesi kesilinceye kadar sıktı ve Efendimizin kendisini ölecek zannetti. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam bırakarak Efendimiz'e tekrar oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselamı tekrar nefesi kesilinceye kadar sıktı. Sonra Cebrail aleyhisselam bırakıp Efendimiz'e yine oku dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın bu sıkmasından kurtulmak için neyi okuyayım diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam Alak suresinin 5 ayet-i kerimesini okudu. Estaizu billah, bismillah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Mealen Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurmuştu. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Kan pıhtısından yaratmıştır. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemi öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Cebrail aleyhisselam daha sonra ya Muhammed Allah Teala sana selam söylüyor ve senin için sen benim bütün cinlere ve insanlara gönderdiğim Resulümsün. Onları la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur kelime-i tevhidine davet et buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan ayrılıp Hira Dağı'nın ortasına geldiği zaman gökten yine bir ses işitti ki ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün ben de Cebrail'im diyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama yemek yapıp göndermişti. Gönderdiği adamlar

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hira mağarasında o zaman bulamamışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve geldiği zaman yüreği titreyerek geldi ve Hazreti Hatice validemize "Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz" buyurdu. Korkusu, titremesi geçinceye kadar da vücudunu sarıp örttüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz daha kendine geldiğinde Hazreti Hatice validemiz, "Neredeydin? Vallahi seni aramak için adamlar gönderdim. Onlar seni Mekke'nin yukarılarına kadar aradıkları halde seni bulamayıp geri döndüler" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün gördükleri şeyleri ona birer birer anlattı. Kendisine çok ağır gelen bu hadiseyi anlattığında Hazreti Hatice validemiz, "Sana müjdeler olsun. Allah Teala sana hayırdan başka bir şey vermez. Sen sabret, sebat et. Hatice'nin varlığı yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum" şeklinde söyledi ve hemen kalktı, elbiselerini toparladı, hazırlandı ve Varaka bin Nevfel'e gitti. Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice radıyallahu anha validemizin amcasının oğluydu. Kendisi cahiliye devrinde Hristiyanlığa girmişti, Arapça yazı yazmayı bilir, İncil'den bir şeyler yazardı. Çok yaşlanmıştı ve gözleri de artık görmez olmuştu. Tevrat ve İncil ehli olan Yahudi ve Hristiyanlardan birçok şey dinlemişti. Hazreti Hatice validemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüp işitip de kendisine anlattığı şeyleri, Varaka bin Dırın'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Daha sonra Varaka bin Nevfel, Kabe'yi tavaf ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rastladı ve "Gördüğün, işittiğin şeyleri bana anlatır mısın?" dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatınca Varaka bin Nevfel dedi ki, "Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen muhakkak ki bu ümmetin peygamberisin. Sana gelen namusu ekber senden önce Musa'ya da gelmiş olandır. Muhakkak ki sen kavmin tarafından yalanlanacaksın. Sana işkence de yapılacak. Sen yurdundan da çıkarılacaksın. Seninle çarpışılacak da. Andolsun ki eğer ben o günlere erişirsem Allah'ın dinine yardım etmek için tüm gayretimle çaba sarf edeceğim" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy açıktan da geldiği günlerde Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselama abdest almayı ve namaz kılmayı da öğretmişti. Mekke'nin yukarı taraflarında vadinin bir köşesinde Cebrail aleyhisselam ökçesini yere vurdu, oradan bir su kaynadı. Cebrail aleyhisselam dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Ağzını suyla çalkaladı, burnuna su çekti. Sonra yüzünü yıkadı. Başını ve kulaklarının arkasını ıslak eliyle mest etti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Cebrail aleyhisselamdan gördüğü gibi abdest aldı. Daha sonra Cebrail aleyhisselam namazın nasıl kılınacağını Efendimiz aleyhissalatü vesselama göstermek için kalkıp onunla birlikte iki rekat namaz kıldı. Ve bu namazda yüzünün üzerine dört secde yaptı. Allah Teala Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gözünü yüzünü güldürmüştü. Allah-u Teala'dan beklediği, gönlünün hoşlandığı ibadet olan namazı emretmişti. Bu emir artık gelmiş bulunuyordu. Derin bir inanç ve sevinçle Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine döndü ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın kendisine olan üstün ikramını Hazreti Hatice validemize de haber verdi. Hemen elinden tutup onu suyun yanına götürdü. Namaz için nasıl abdest alınıp temizlenileceğini göstermek üzere Cebrail aleyhisselamın kendisine gösterdiği gibi gösterdi, abdest aldı. Hazreti Hatice validemiz de Efendimiz aleyhisselatü vesselamın yaptığı gibi abdest aldıktan sonra Cebrail aleyhisselamın kendisine kıldırmış olduğu gibi Hatice validemize namaz kıldırdı. Efendimiz aleyhisselatü vesselam kendisine peygamberlik geldiği pazartesi gününde ilk namazını kılmıştı. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz de aynı günde günün sonuna doğru ilk defa aynı namazı kılmak mutluluğuna

ermişti. Efendim, bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen peygamberliğin ilk vahyini konuştuk. Peki peygamber kelimesi Farsça bir kelimedir. Ancak din-i mübinimiz İslam'ın öğretilerinde nebilik, rasullük kavramları vardır. Dilerseniz bunları bir anlayalım. Nebilik ve rasullük nedir? Nübüvvet, peygamberlik nedir? Nübüvvet, akıl sahibi kulların üzerlerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında Allah-u Teala ile kulları arasında yapılan elçilik demektir. Allah-u Teala'nın elçisidir nebiler, peygamberler. Nebi kime denir? Nebi kendisine melek tarafından vahiy veyahut da kalbine ilham olunan ya da salih rüya ile uyarılan zat demektir. Resul ise Resul olması haysiyetiyle nübüvvet vahyinin, yani nebiye gelen vahyin üzerinde özel bir vahiy ile üstün kılınmış olan, kendisine Cebrail aleyhisselam gelerek Allah-u Teala'nın özel olarak indirildiği kitabını vahyettiği kişidir. Allah-u Teala'nın hükümlerini halka tebliğ etmek üzere gönderdiği kamil insan demektir. Bunun için, bundan dolayı her Resul nebidir fakat her nebi Resul değildir denilmiştir. Nebiler, evet, daha önceki şeriatı devam ettirmişlerdir. Allah-u Teala'nın elçisidirler. Ancak Resuller kendilerine indirilmiş olan hükümleri insanlara aktarırlar. Dolayısıyla her Resul nebidir fakat her nebi Resul değildir. Hiç şüphesiz nebilik ve Resullük Allah-u Teala'nın vergisidir. Bunu Allah-u Teala'nın kullarından dilediğine ve layık olanına verdiği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Kesbi bir ilim, bir makam değil. Herhangi bir kimse çalışarak, gayret ederek ulaşılabilecek bir makam değildir. Peki peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin sıfat ve faziletleri nelerdir? Bütün peygamberler aleyhimusselam, salat ve selam onların hepsinin üzerine olsun, sadece erkekler arasından seçilip gönderilmişlerdir. Bütün peygamberler babaları ve dinleri bir kardeştirler. Babaları da birdir, dinleri de birdir. Küçük ve büyük günahlardan ve küfürden peygamberler uzaktırlar. Tabi bazıları, bazı peygamberlerin zelle ismi verilen, makamlarına göre kusur sayılabilecek bazı davranış sürçmeleri vuku bulmuştur. Peygamberler en emindir, el emindirler. Allah-u Teala'nın emir ve nehilerini insanlara hiç eksiltmeden, arttırmadan ulaştıran kişilerdir. Elçilik vazifesini yaparlarken Allah-u Teala'dan başka hiç kimseden korkmayan zatlardır. Peygamberler en doğru sözlü ve en doğru özlü olan kişilerdir. Kısa akıllılıktan ve yanılgıdan uzaktırlar. Onlar bu hususlarda muhafaza altındadırlar. İnsanların bilmediklerini, bilemeyecekleri şeyleri Allah-u Teala'dan telakki eyledikleri vahiy ile bilen ve bunu insanlara bildiren zatlardır. İnsanlara Allah-u Teala'nın ayetlerini okuyan, kitap ve hikmeti öğreten, onları maddi ve manevi kirlerden temizleyen zatlardır. İnsanları doğru yola öğütleyen, onların esirgenmelerini dileyen, Allah-u Teala'dan da bunu isteyen zattırlar. Mükafatlarını dünyada insanlardan değil, ahirette Rabbul Aleminden alacaklarını açıklayan Allah-u Teala'nın elçileridirler. Efendim, hadis-i şerifte bildirildiğine göre peygamberlerin sayısı 124 bin olup bunlardan 315'i Rasuldü. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu da Peygamberimiz Hatemul Enbiya, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hem nebi ve hem de Rasuldü. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın Habibi idi, sevgilisiydi. Bizleri Habibine ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbi Zülcelal bizleri, ümmeti Muhammed'i peygamberine layık olmaya çalışan ümmetten eylesin inşallah.

Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle haşreylesin ve o sevgisinin hatırına da sünnetlerini ihya ederek onun sancağının altında bulunan ümmetinden olmayı nasip eylesin. Ve onun sevgisine, şefaatine bizleri mazhar eylesin, nail eylesin inşallah diyelim. Bir başka bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hayırla kalın, Allahu Teala'ya emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: büyük ortalardan sonra başaltı güreşleri de çok iyi olmuş. Nihayet ortada bir çift pehlivan kalınca bu sefer Cazgır...
1: Baş pehlivanlar ortaya gelsinler
0: diye seslenmişti. Bütün baş pehlivanlar daha önceden soyunmuş ve kısmetlerini ayaklarına geçirmiş.

0: olduklarından Cazgır'ın ihtarıyla beraber birer ikişer ortaya çıkmaya başlamışlardı. Ortaya ilk çıkan koca İdris pehlivan olmuştu. Filibe halkı da kendi pehlivanlarını coşkun bir alkış tufanıyla karşılamıştı.
1: Yaşa İdris pehlivan! Yaşa aslan Filibeli!
2: Yaşa koca İdris, yaşa Filibeli!
0: Sesleriyle inleyip durdu meydan. Arkasından Vidinli Hasan pehlivan görününce o da coşkun alkışlarla karşılandı.
2: Yaşa Vidinli!
3: Yaşa Hasan pehlivan!
1: Görelim pehlivanlığını! Yaşa aslan!
0: Üçüncü olarak ortada görünen Nişli Süleyman pehlivan olmuştu. Alkışlardan ortada onun da çok taraftarı bulunduğu belli oluyordu.
1: Yaşa Süleyman pehlivan! Yaşa Nişli!
0: Sesleri uzun uzadıya aksetti durdu. Pamukçulu Osman pehlivan dördüncü olarak göründüğü zaman Filibeliler onu da alkışladılar ama bu alkışlar ne Koca İdris, ne Vidinli Hasan, ne de Nişli Süleyman pehlivanların alkışları kadar şiddetli olmamıştı. Onu bir yıldan beri görmemiş olanlar kendisindeki değişikliği hemen fark etmişlerdi. Pamukçulu Osman epeyce boyatmış ha. Gördün mü?
2: O kadar almış.
4: Hani ezildi? Bir daha güreş tutamaz demişlerdi.
2: Bu sözün doğru olup olmadığını şimdi anlayacağız.
4: Daha da irleşmiş görülüyor.
3: Belki de hantallaşmıştır. Fazla okka bir pehlivanın mutlaka daha iyileştiğine delil sayılmaz.
4: Evet, güreşler başlamadan hiçbir şey anlaşılmaz. Bu doğru.
0: En doğru söz de buydu. Yapılacak en doğru şey beklemekti. Durum ancak o zaman belli olacaktı. Dört baş pehlivan kazan dibinde çabucak yağlandılar. Bu iş tamamlanınca Cazgır yanlarına yaklaştı. Halinde bir tereddüt vardı. İlk elde kimi kime vereceğini kestiremediği belliydi. Pamukçulu bunu fark edince,
2: Hasan pehlivan herhalde beni isteyecektir. Yaptığımız son güreşte nasılsa bir kaza eseri olarak kendisini hatalamıştım. Benden intikamını almak istemekle haklıdır. Hı?
4: Öyle mi? Osman pehlivan doğru mu söylüyor?
2: Evet. Öyle bir şey olmuştu. Zaten ben de bunun için onu isteyecektim.
4: Peki. Durun öyleyse yan yana.
0: Bu suretle eşlenme işi kolayca halledilmiş oldu. Pamukçulu Osman Hasan pehlivanla eşlenince Nişli Süleyman pehlivan da Koca İdris pehlivana kalmış oldu. Ve Cazgır güzel bir dua ile başladı.

Allah Allah, illallah, hayır gele inşallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erilme, üste çıktım diye sevilme. Vur sarmayı kündeden at,

0: Hazreti Muhammed'e salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyirttim gittim Pınar'a. Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları Er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu Er meydanına.
1: Cazgır'ın bu duasından sonra dört baş pehlivan da davul zurnalarla birlikte peşrevlerini yapmaya başladılar. Arkasından ikişer ikişer kapıştılar. Hasan pehlivan güreşe dikkatli başlamıştı. Her ne kadar pamukçulu Osman pehlivanın konuşmaları ezilmiş olduğunu gösteriyordu ama sözleri acaba ne dereceye kadar doğruydu? Kestiremediği nokta buydu. Onu soyunmuş gördükten sonra bu yoldaki şüphesi daha da artmış bulunuyordu. İşe hafif el enselerle başlamış, sonra bunları gitgide kuvvetlendirmeye koyulmuştu. Nihayet arkasından tırpanları da vurmaya başladı. Hele güreş bu şekilde 15-20 dakika sürsün, onun hakikaten ezilmiş bulunup bulunmadığını daha iyi anlayacaktı. Bidinli güreşe bu tempoyla girince pamukçulu Osman pehlivan da ona hemen aynı kuvvette el enseler ve tırpanlarla karşılık vermeye başladı. Böylece iki pehlivan arasındaki güreş birdenbire sertleşiverdi. Bu durum karşısında bütün gözler bu güreşe dikiliverdi. Hatta Süleyman pehlivanla Koca İdris de kendi güreşlerine bakacak yerde bu güreşle ilgileniyorlardı. Herkes iki pehlivan arasında başlayan bu kıyasıya boğuşmanın sonunu bekliyordu. Hangisinin bu işten daha karlı çıkacağı belli değildi çünkü. 15 dakika dolarken pamukçulu Osman pehlivanın daha ağır basmakta olduğunu gözden kaçmamıştı. Vidinli Hasan ağır ağır çekilmeye başlamıştı. O çekildikçe de Beriki inadına üstüne gidiyordu. Sonra Hasan pehlivanın birdenbire elense ve tırpandan vazgeçerek daldığı görüldü. Pamukçulu Osman pehlivan da onun bunaldığını, bir şeyler yapacağını bildiği için bu dalışta gafil avlanmamıştı. Boyundurup da yetiştirememişti ama hemen hasmının ensesine bastırarak onu yere kapandırırken bir kaplan çevikliğiyle arkasına dolanıvermişti. Zaten heyecanlı olan halk onun bu hamlesini fazlasıyla beğenmişti. Hemen bir alkış yükseldi.
2: Yaşa Osman pehlivan!
3: Yaşa Osman pehlivan! Göster kendini!
1: Haydi aslan! Hasan pehlivan altta kalınca kılçık atmak istedi ama beceremedi. Pamukçulu onu altında güzelce zapt etmiş bulunuyordu. Seyirciler hala kendisini alkışlamakta ve teşvik etmekte de devam ediyorlardı.
2: Haydi Kündere! Haydi Osman pehlivan!
3: Vur sırtını yere! Saydır şuna yıldızları!
1: Fakat pamukçulu Osman pehlivan bunu yapacak yerde kemaneye geçmeyi tercih etti. Ve hasmını kuvvetli kemanelerle yeniden ezmeye ve hırpalamaya koyuldu. Vidinli Hasan pehlivanın şimdi yağmurdan kaçarken dolaya tutulmuş bir hali vardı. Üstelik bu derece sert geçen bir güreşe rağmen pamukçulu Osman'ın nefesini bile duymuyordu ensesinde. Bunun manası da açıktı. Pamukçulu ezilmiş filan değildi. Ve eskiden ne derece amansız bir pehlivan ise şimdi bir kat daha belalı hale gelmişti. Kendisi bayağı yorulmaya başlamış olduğu halde onda hala bir şey yoktu. Demek alay etmişti kendisiyle. Hasan pehlivan bir taraftan bunları düşünüyor, bir taraftan da hasmının bileklerine yapışmış, onları birbirinden ayırmaya ve kemaneden kurtulmaya çalışıyordu. Ama bir türlü muvaffak olamıyordu. Sonunda pamukçulunun pençelerini birbirinden ayıramayacağına aklı yattı. Osman pehlivanın çok kuvvetli kemaneleri onun aklını başından alırken fena halde yoruyordu da. Kemanelerden başka türlü kurtulamayacağını aklı yatınca bu sefer kendisini olduğu gibi yüzü koyun yere yattı. Pamukçulu da belini bırakmadan ağırlığını ona verdi.

0: etti. Sonra birden sağ ayağını alttan geçirerek sol ayağının arkasına dayamaya muvaffak oldu. Arkasından da ellerini hasmının altından çekerek Vidinli'nin sağ elini bileğinden kavradı. Hasan Pehlivan elini kurtarmak istiyor fakat bir türlü kurtaramıyordu. Pamukçulu elini aşağıya doğru çektikten sonra iyice zapt etmeye muvaffak oldu. Bunu gören seyirciler sonun yaklaştığını anlamaktan geri kalmamışlardı. Alkışlar yeniden yükselmişti.
1: Yaşa Osman Pehlivan!
2: Çevir şunu. Hadi aslan.
1: Uzatma güreşi!
0: Pamukçulu'nun niyetini anlayan Hasan Pehlivan sol ayağını kurtarmak için açmak istedi. Ama Osman Pehlivan sol ayağı ile onu da zapt etmiş bulunuyordu. Böylece Vidinli ancak sol elini dayamak suretiyle kendisine bir destek bulabildi. Bu sefer de Pamukçulu sol elini uzatmış, dirseğine yapışmıştı. Bunu şiddetle çektiği anda bu destek de kayboldu. Aynı anda sarmadaki ayağını bir manivela gibi kullanarak Vidinli'yi çevirmeye koyuldu. Hasan Pehlivan şimdi bir kat daha bunalmış bulunuyordu. Düşmüş olduğu durum pek acıklıydı. Güç bela sol kolunu kurtarıp gene kendisine bir destek yaptı. Ama Pamukçulu uzanmış, kolu bu sefer bileğinden kavrayarak çekip vücuduna yapıştırmıştı. Güreşten anlayanlar en çok da buna şaşmışlardı. Yağlı güreşte bir pehlivanın hasmının bileğini bu şekilde zapt edebilmesi için ne büyük bir pençe kuvvetine sahip olması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Vidinli Hasan Pehlivan da az bir pehlivan değildi hani. Bunu herkes biliyordu zaten. Şöyle konuşmalar oluyordu. Pamukçulu müthiş bir şey olmuş ya. Nedir pençelerindeki bu kuvvet?
3: Halbuki onun için ezelde bir daha güreşemez demişlerdi.
2: Hasan Pehlivan'ı fena yenecek.
0: Evet evet. Görünüş öyle. Ben şimdiye kadar Hasan Pehlivan'ın bu hale düştüğünü görmüş değilim.
2: Ben de. Gidiyor Vidinli.
0: Evet evet gidiyor. Bu tahmin hiç de yersiz değildi. Pamukçulu Osman Pehlivan son bir hamleyle sarma manivalasına yüklendiği gibi Vidinli Hasan Pehlivan'ı rahatça çevirmiş, sırtını yere adeta yapıştırıvermişti. Şiddetli bir alkış ortalığı inletip duruyordu.
1: Yaşa Pamukçulu!
2: Allah için yaman pehlivan olmuşsun.
3: Vallahi yendi. Yeniş bu kadar olur ha.
0: Davul zurnalar kesilince ve yer hakemi düdüğünü çalınca Pamukçulu Osman Pehlivan da hasmını bırakmış doğrularak galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkışlar sürüp giderken Hasan Pehlivan da yerinden güçlükle doğrulmaya çalışıyordu. Onun halini görenler şaşırıp kalmışlardı.
1: Vidinli'nin şu haline bakın, ne hale gelmiş.
3: Perişan olmuş.
1: Ben onun böylesine yenilmiş olduğunu hiç görmemiştim.
3: Osman Pehlivan Allah için yaman pehlivan olmuş.
0: Bu sırada cazgırında güreşin resmi sonucunu ilan eden sesi duyuldu.
1: Pamukçulu Osman Pehlivan, Vidinli Hasan Pehlivan'ı yenmiş ve sona kalmıştır.

0: Halk hala çıkarmış olduğu şahane güreşten dolayı Pamukçulu Osman pehlivanı alkışlamakta devam ediyordu. Bu sırada ayağa kalkan ve soluk soluğa olan Vidinli Hasan pehlivan Pamukçulu'ya döndü.
1: Bana fena bir oyun oynadın, alacağın olsun.
2: Neymiş sana oynadığım oyun?
1: Kendini ezilmiş gibi gösterdin, alay ettin benimle.
2: Bu işi seni sevindirmek için yapmıştım.
1: Karşılığını göreceksin şimdi.
2: Ne zaman istersen karşıma çıkabilirsin. Hatta istersen hemen şimdi.
1: İdmansız olduğumu anladın değil mi?
2: İdmansız olabilirsin ama herhalde seni idmansız halinle güreşe zorlamış olan da ben değilim.
1: Görürsün, görürsün.
2: O da olur. Ben de güreş meydanında boyunu bir defa daha görmek isterim doğrusu.
0: Hasan pehlivan soyunduğu yere doğru.

0: Hoca İdris pehlivan kalmıştı. Hoca İdris pehlivanın güreşe daha hakim olduğu gözlerden kaçmıyordu. Yarım saat kadar süren ilk güreşten sonra bu güreşin de öyle daha uzun süre devam etmeyeceği anlaşılmış bulunuyordu. Bunu fark eden filibeller de şimdi var kuvvetleriyle kendi pehlivanlarını gayrete getirmeye çalışıyorlardı.
1: Uzatmadan yen Süleyman pehlivanı.
2: Hadi aslan İdris.
3: Osman pehlivan seni bekliyor.
0: İşte bu teşviklerle birdenbire coşan koca İdris pehlivan güzel bir çapraz toplayarak güreşe girdi ve hasmını alabildiğine sürmeye başladı. Şimdi bütün filibe halkı ayaklanmış, kendisini şiddetli bir alkışa tutmuştu.
3: Yaşa İdris pehlivan!
1: Yaşa koca İdris.
2: Yetiştir çangalı, vur sırtını yere.
0: Nişli pehlivan kendisini çaprazdan kurtarabilmek için elinden geleni yapıyordu ama bir türlü başarı gösteremiyordu. Tam bu sırada koca İdris çangalada yetiştirdiği gibi hasmına sırt üstü yeniverdi. Şimdi meydan alkıştan inliyordu.
3: Aşk olsun İdris pehlivan.
1: Vallahi yendi.
2: Çangal bu kadar atılır.
3: Yaşa koca İdris pehlivan.
0: Davul zurnalar çoktan kesilmiş hasmını sırt üstü yenen İdris pehlivan da galibiyet temennasına çıkmıştı. Alkış sesleri hafifleyince koca İdris pehlivanın yanına gelen cazgır şöyle seslendi.
3: Filibeli koca İdris pehlivan da hasmını yenerek sona kalmıştır. 20 dakika sonra son güreşini Osman pehlivanla yapacaktır.
0: Cazgır böyle seslenmekle Filibeli koca İdris pehlivanla Pamukçulu Osman pehlivanlara rahat rahat parsa toplamak için zaman vermiş oluyordu. 20 dakika demişti ama bunu rahatça yarım saate çıkarmaya hazırdı. Evet saygıdeğer dinleyenler. Bakalım İdris pehlivanla Pamukçulu Osman pehlivan ne yapacaklar? Bunu da hep birlikte bir sonraki programda göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
4: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.
5: Er meydanı. Yusuf Koç.
6: Buna er meydanı derler.
5: Pamukçulu Osman Pehlivan.
7: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilman ve fehman ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhiqna bi 'ibadikes salihin. Amma ba'd. Evet, İmam-ı Kuduri'nin El-Muhtasar adlı eserinde en son kaldığımız bölüm farz namazların kıraat hususuydu. Ve oradan da nafile namazlarla ilgili bir takım hükümlerden inşallah bugünkü dersimizde bahsedeceğiz. وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكَعْتَيْنِ الْاُولَيَيْنِ Farz namazların ilk iki rekatinde kıraat okumak, Kur'an'dan bir miktar okumak vaciptir. Kıraatın kendisi farzdır. Yani kıraatsız bir namaz geçerli değildir. Ancak ümmidir. Kur'an okumayı ezberinde yoktur. Yeni Müslüman olmuştur. Onlar için

caizdir. Bunun dışında kıraatsız bir namaz asla geçerli olamaz. İlla ki kıraatten bir Kur'an'dan bir miktar ezbere doğru bir biçimde okuması gerekir. Ancak Kur'an'dan okunan bu miktarın farz namazların ilk iki rekatinde olması ise vaciptir. Yani bir insan unutsa, farz namazın ilk iki rekatinde kıraat yapmasa, son iki rekatında kıraat yapsa yine farz yerine gelmiş, namaz sahih olmuş olur. Ve namazın sonunda da sehiv secdesi yapar, unutarak ilk iki rekatta vacip olan kıraati unutarak son iki rekata tehir ettiği, ötelediği için, geciktirdiği için sehiv secdesi yapması gerekir. Yani burayı böyle anlamak lazım. Kıraatun vacibetun. Kıraat vaciptir değildir. Kıraatı ilk iki rekatta yapmak vaciptir. Kıraatın kendisini okumak ise farzdır. İlk iki rekatta okunan kıraatin Fatiha ve Fatiha'dan sonra da zamm-ı sure olması ayrı bir vaciptir. Ve huve muhayyerun fil uhreyeyni. Farz namazların son iki rekatinde üç, akşam namazı gibi ya da öğlen, ikindi, yatsı namazı gibi üç ve dördüncü rekatlerinde ise muhayyerdir. Yani kıraat yapması farz değildir. Muhayyerdir, kıraat yapması efdaldir. Ne demek efdal? İnşa'e sekete ve inşa'e sebbaha. Kıraat yaparsa efdal olan, dinimizce en güzel olanı yapmış olur. Kıraat yapmaz, yerine üç kez Subhanallah derse, tesbih ederse yine de namazı geçerlidir, sahihtir. Tesbih yapmayıp üç kez Subhanallah yerine sussa, üç ve dördüncü rekatlerde tek başına kılarken hiçbir şey okumasa, tabii fıkıh bunları öğretilirken böyle uygulansın anlamında değildir. Yani fıkhın iki bölümü vardır. Bir, uygulamak için öğrenilen, amel için öğrenilen, tatbik için öğrenilen. İkincisi ise başa bir mesele gelince nasıl davranacağımız hususunda hükmü bilmek için öğretilen, amel içinden ziyade hükmü öğrenmek için öğretilen. Diyelim ki bir kimse farz namazın 3 ve 4. rekatlerinde dalsa, dalmak demek susmak demektir. Kıraat yapmasa, tesbih yapmasa, dalsa, normalde namazın içerisinde kıraat yapılan noktalarda dalınca bu dalma ve susma miktarı 3 kez Subhanallah diyecek kadar olduğunda namazın sonunda sehiv secdesi gerekiyor. Ancak 3. ve 4. rekatlerde dalsa namazın sonunda sehiv secdesi yapması gerekmez. Çünkü farz namazlardan bahsediyoruz. Nafileden, sünnetlerden bahsetmiyoruz. Farz namazın 3 ve 4. rekatlerinde dalsa namazın sonunda sehiv secdesi gerekmez. Çünkü buradaki mahal, konum farz olan kıraat konumu değildir. Kıraatın okunmasının eftali olduğu, isterse sekete, susabileceği ve inşa'e dilerse de sebbaha tesbih getirebileceği bir mahaldir. Tercih edilen görüş de budur. Bu konuyla ilgili ilk görüş budur. İmam-ı Kuduri de tercih edilen görüşü el kitabında nakletmiş. Mezhebde nakledilen ikinci görüş ise şudur. Farz namazların 3. ve 4. rekatlerinde kıraat yapmak sünnettir. Birincisi efdaldir. İkinci görüş sünnettir. Bu görüşe göre sünnet olan Fatiha yerine tesbih getirirse kerahat işlememiş olur. Ama susarsa, sessiz kalıp 3 kez Subhanallah diyecek kadar sessiz kalıp hiçbir şey söylemeden rukuya giderse bu durumda mekruh işlemiş olur. Mekruh, şeriatta yadırganan, hoşlanılmayan şey demektir. Bu, mezhebimizce zikredilen ikinci görüştür. Mezhepte zikredilen üçüncü görüşte şudur. Bu görüşte Hasan bin Ziyad'ın İmam-ı Azam'dan naklettiği görüştür. 3 ve 4. rekatlerde Fatiha okumak vaciptir. Nasıl 1 ve 2'de vacipse 3 ve 4'te de Fatiha okumak vaciptir denmiştir. Ve bu üçüncü konuyu mezhep alimlerinin muhakkıklarından olan

büyük alim Allame İbn-i Hummam da bu görüşü tercih etmiştir. Ya bu konuda yani ne de olsa İmam-ı Kudri seket ediyor. Öyleyse ben de susarım demek namaz ibadeti açısından riskli bir davranıştır. İbadetlerde mükellef kulların, Müslümanların yapması gereken en ihtiyatlı olan, Allah katında sorguya çekileceğini düşünüp en tedbirli olan amelle amel etmektir. Bu yüzden her ne kadar Kemal İbni Humam'ın da tercih ettiği, Hasan bin Ziyad'ın da İmam-ı Azam'dan naklettiği vacip görüşü, mezhebin tercihi olmasa da ihtiyat açısından amel edilmesi gereken bir hükümdür. Zaten çocuklara bile bu hüküm öğretilir. Denilir ki namaz kıldığımızda farz namaz kılınınca nasıl öğretiriz? Farz namaz kılıyorsak ilk iki rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure, üçüncü ve dördüncü rekatta ise sadece Fatiha okunur diye öğretiriz. Buradaki İmam-ı Kudri'nin zikrettikleri çocuklara bile öğretilmez. Yani ister Fatiha oku, ister tesbih çek, ister sus, öğretilmez. Neden? Çünkü ibadette en ihtiyatlı olan görüş Fatiha okuma görüşüdür. Vel qıraatu vacibetun fi cemi'i rekaatin nefli ve fi cemi'il vitri. Nafile namazların tüm rekatlerinde ki sünnette nafilenin altındadır. Her nafile sünnettir. Her sünnet nafile değildir. Bu yüzden burada nefil ifadesi umumi bir ifadedir. Hem nafile namazları içine alıyor hem de tüm sünnet namazları içine alıyor. O zaman şu manaya geliyor. Nefil yani farzın ve vacip namazların dışında kalan tüm namazlarda ve vitir namazında da her ne kadar amelen farz olsa da vitir namazında bir tür nafileye de benzediği için bu namazların tüm rekatlerinde kıraat yapmak vaciptir. Peki bu konu kıraat konusunda da bitirmiş olduk. Şimdi nafile namazlarla ilgili bir takım meseleleri İmam-ı Kudri ele alıyor ve zikrediyor. Bu meselelerden birincisi nafile namazın başlangıcı itibariyle nafile, devamı itibariyle ise vacip olduğu hükmündedir. Estaizu billah ve la tubtilu a'malukum. Bir ibadete başlarsınız o ibadeti bozmayın hükmüyle İmam-ı Azam nafilelerde uygulamıştır. Yani farz olan Ramazan orucu dışında bir kimse oruca başlasa, ister başlayabilir, ister başlamaz. Zaten nafiledir. Pazartesi orucunu, perşembe orucunu ister tutar, ister tutmaz. Diğer nafile ibadetleri de ister başlar. Mesela ikindi namazının iki rekatlik farzdan önce kılınan müstahap olan namaz gibi. İster başlar, ister başlamaz. Kılarsa eftal olur. Bu başlangıcı itibariyle seçenek sunulmuştur. Ya bu. Ya başlarsın ya başlamazsın. Başlarsan sevap kazanırsın. Başlamazsan sana günah olmaz. Ancak başladıktan sonra artık hüküm artık amel edilmesi zorunlu hale gelir. Yani bir ibadeti nafile niyetiyle başladıktan sonra artık onu bozamazsın. Bozman durumunda iki hüküm karşımıza çıkar. Bir, وَلَا تُبْتُلُوا اَعْمَالُكُمْ Amellerinizi iptal etmeyin buyuruldu. Sen bir mazeret olmadan amelini iptal ettin. Öylesi günahkar oldun. Bu birincisi. İkincisi, başlangıcı itibar nafile olsa da devamı itibar vacip olmuş oldu. Bozdun bu nafile ibadeti namaz olsun, oruç olsun. Tekrar kaza etmen gerekir. Fakat tekrar kaza edilmesi gerekli olan nafile, nafile niyetiyle başlanılan nafiledir. Zira bu konuların haşiye ve şerhlerde de yazıldığı üzere bir takım istisnaları bulunmaktadır. وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِ النَّفْلِ Nafile namaza başlayan, bakın altta İmam-ı Meydani, Lübab'da ne diyor? Kasten, nafile niyetiyle demek, kasten. Yani nafile niyetiyle başlasa. Mesela nafile niyeti olmadan nafile nasıl başlayabilirim ki? Şöyle olur. Dört rekatli farz namaz kılarken veya iki rekatli farz namaz kılarken dalsa. İlk oturuşunu yapsa, dalsa. Yanlışlıkla üçüncü rekata kalksa. Mesela farz

sabah namazının farzını kılıyor. Hataen dalgınlıkla son oturuşu yaptıktan sonra üçüncü kata ne yaptı? Kalktı. Secdeyle kayıtladı. Artık bu üçüncü rekat artık nafile oldu. Fakat bu nafile kastan başlamadı. Yanlışlıkla yaptı. İki rekatı sabah namazının farzı. Hataen ayağa kalktı, daldı. Üçüncü rekatı kıldı. Üçüncü rekat nafile. Şimdi arada şöyle bir fark var. Kasten başladığın nafile bitirmek zorundasın. Tamamlamak zorundasın. Fakat az önce verdiğim örnekte olduğu gibi hataen başladığın nafile farza ben başlamıştım. Niyet ederken sabah namazının farzı demiştim ya da öğlenin farzı demiştim. Fakat hataen öğleyi 4 rekat kılacağımı 5. rekata kadar kıldım. Bu durumda 5. rekat nafile oldu. 4. rekatta oturduysa 5 nafiledir. Bu kasıtla başlamadım. Kasıtla başlamadığın nafilelerde dilersen bozabilirsin. Bozman durumunda da kaza etmen gerekmez. Fakat dilersen tamamlayabilirsin. Tamamlarsan sevap kazanırsın. Buradaki konu ise kasıtlı olarak başladığın nafileyle ilgilidir. İmamı meydani de altta kastan zaten demiştir. وَمَنْ دَخَلَ ف۪ي صَلَاتٍ نَفْلِثٍ مَفْسَدَهَا Kasıtlı olarak nafile niyetiyle niyet edip başladığın bir namazın tamamlanması gerekir. Tamamlanmaması durumunda ثُمَّ اَفْسَدَا eğer bozarsa قَدَاهَا onu kaza etmelidir. Peki nasıl kaza edilecek? Bu sünnete müekket olan öğlen namazının ilk sünneti ve cuma namazının ilk sünneti haricindeki konularla geçerlidir. Birazdan anlatacaklarımız. Birazdan söyleyeceğimiz ifadeler öğlen namazının ilk sünnetiyle cumanın ilk sünneti haricinde geçerli olan hükümdür. Peki nedir? Bu iki namazın sünneti dışında kılınan tüm namazlarda. İkindinin sünneti, yatsının sünneti, öğlenin son sünneti gibi buralarda veya diğer kuşluk namazında, teheccüd namazında, evvabin namazı gibi buralarda mesela başladı ve bozdu. Bozduğu durumda kaç rekat kaza edecektir? Fe'in salla erba rekaatin, 4 rekatlık bir namaza başladı. Vakade fil uleyeyni, ilk rekatta oturdu. Sümme efsedel uhreyeyni, 3. rekatta veya 4. rekatta namazını bozdu. Bu durumda hüküm neydi? Bozulan bir nafilenin kaza edilmesi gerekiyordu. Cuma ile öğlenin ilk sünneti dışında 4 rekat niyet etmiş olsa bile bozması durumunda 2 rekat olarak ne yapacaktır? Kaza edecektir. Çünkü her nafile 2 rekat 2 rekat olarak dinimizde meşru kılınmıştır. Eğer ilk 2 rekatta kılıyorsa zaten nafilede asıl olan 2 rekat kılmaktır. Yok, 3. rekatta bozduysa 2 rekatı tamdır. 3. rekatı bozduğu için diğer 2 rekatı kaza edecektir. İşte bu minvalde İmam-ı Kudri diyor ki 2 rekatını kıldın. Selam vermedin ama nafilen tamamlandı. Sümme efsedel uhreyeni. Ya 3'te namazını bozdun ya da 4. rekatta namazını bozdun. Bu durumda 4 rekatının tamamını kaza etmen gerekmez. Gada rekateyni. 2 rekatını kaza etmen yeterlidir. Fakat bu hüküm cuma ve öğlen namazının sünneti haricindedir. Eğer cuma ve öğlen namazının sünnetinde böyle yaparsa konu ihtilaflıdır. Bazı alimler 2 rekat kaza etmen gerekir derken bazı hanefi fukahaları da madem bozdun öyleyse 4 rekatı tamamlaman gerekir demişlerdir. Benzer hüküm bozmayıp da selam vermesi durumunda da geçerlidir. Öğlen namazına başladık. Niyet ettim öğlen namazını kılmaya, sünnetini kılmaya. Ve ben sünneti kıldığımda farza duruldu. Sünnet kılarken farza durulursa namaz direkt bozulmaz. En az 2 rekat kılınması gerekir. Sünnet kılınırken kamet getirilmiş, namaz başlanmışsa sünnet bozulmaz. En az 2 rekat kılınması gerekir. Bu yüzden öğlen namazının 2 rekatını kıldı ve selam verir. Selam verdikten sonra farza yetişir ve imama uyar. Fakat öğlen namazının 4 rekat değil 2 rekat kılmıştır. Halbuki öğlen namazının sünneti 4 rekattır. Bu durumda nasıl davranması gerekir? Bazı hanifiler diyor ki öyleyse 4 rekat olarak ne yapacak? Kaza edecek. Bazı hanifiler de diyor ki 2 rekat olarak kaza edecek. Fakat evli olan 4 rekat olan, ihtiyatlı olan da 4 rekat olarak kaza etmektir. Çünkü önceki derslerde nevafi

Nafile bölümünde de nafile bölümünü zikretmiştik ki öğlen namazının sünneti tek selamla 4 rekat olarak kılınır. Bu yüzden tek selamla 4 rekat olarak farzdan sonra kılacaktır. Ya da diğer bir seçenek daha vardır. Öğlen namazının sünnetine başladı. İmam da farza başladı. Bu durumda öğlen namazının sünnetini tamamlar. 2 rekatta selam vermez. 4 rekatın sonuna kadar kılar. Tamamlar. Tamamladığı yerden imama hangi rekatta yetiştiyse oradan imama tabi olur. Eğer ben daha sonra kaza edemem diyorsa en azından bu hükümle de amel edebilir ki tercih edilen fetvalardan birisi de böyledir. Ve yusalli en nafilete gaiden ma'al kudreti alel gıyami. Bir kimse nafile namazları, sabah namazı sünneti haricinde, sabah namazının sünnetinin farz namazlar gibi mazeret olmadan oturarak kılınması caiz değildir. Farz namazların da mazeret olmadan oturarak kılınması caiz değildir. Sağlıklısın, ayakta başlayacaksın namaza. Sabah namazı sağlıklısın, sünnetini ayakta başlayacaksın. Fakat sabah namazı sünneti dışındaki diğer sünnetlerde ve diğer nafilelerin tamamında, teravih namazı dahil olmak üzere oturarak kılınması geçerlidir. Ayakta değil de nerede başlıyor? Oturarak başlıyor. Veya hatimle teravih namazı kılınıyor. Ayakta bir rekat kıldı, yoruldu. İkinci rekatı oturarak kılabilir mi? El cevabımız kılabilir. Ve yusalli en nafilete, nafile namazı kılar. Gaiden oturarak, ma'al kudreti alel kıyam, kıyama, ayakta durmaya gücü yetmesiyle birlikte, böyle bir imkan olmasıyla birlikte oturarak kılmasında hiçbir sakınca yoktur. Ancak teravih namazında tenziyen mekruhtur, mazeret yoksa. Diğer nafile namazlarda ise mekruh olmamakla birlikte sevabı, kazanacağı sevabı yarı yarıya azalacaktır. Örneğin, örnek mi farazen diyorum, 100 alacaksa oturarak kıldığı için 50 sevap alacaktır. Mazeretsiz kılması durumunda. Mazeretinden dolayı ben normalde sağlıklı olduğum durumlarda hep ayakta kılardım. Hastalığımdan dolayı oturarak kılıyorum, içimde el vermiyor. İşte o aynı sevabı alacaktır. Allah hastalıkken yapamadığı ibadetleri sağlıklıyken tam yapmış gibi ne yapar? Kabul eder. Benzer hükümler mescide gitmek hususunda da geçerlidir. Sağlıklıyken devamlı mescide gidip gelen, gönlü ve kalbi mescide olan bir insan hastalandığında ve mescide gidemediğinde, erkekler için söylüyorum, ona mescide gitme sevabı yazılır. Müslümanların hizmetinde giden bir insan sağlığını kaybetmesi durumunda hizmetten geri kaldığında Allah-u Teala onu hizmet etmiş gibi inene verir. Sevap verir. Yani bazı meseleler niyetli, hatta pek çok mesele niyetle taalluk ediyor. Sevabın azalması veya çoğalması açısından. Ve in iftetaha gaimen nafile namaza ayaktayken başlasa, sümme gaade daha sonra devamında otursa, caze inde bi hanife, İmam-ı Azam'a göre bu da caizdir. Ve galebi Yusuf ve Muhammed ise rahmetullahi aleyhim la yecuzu illa min uzrin der. Hayır, mazeret olmadan ayakta başladığın bir namazı oturarak devam edemezsin der. Fetva bu konuda İmam-ı Azam'a göredir. Ve men kâne hâricel Mısri, şehrin dışında, yani şehir ne demek? Yapıların bulunduğu bölge şehirdir. Binaların ve yapıların dışında kalan bölüm ise şehrin dışıdır. Yani açık alan. Yapılar bitti, binalar bitti, açık alana çıktın. Açık alana çıkıldığında yecuzu en yeteneffele ala dabbeti, binek üzerinde nafile namaz kılmak, ima ile kılmak caizdir. Sünnet de böyledir. Ancak bu şehir içinde yapıların bulunduğu yerde değildir. Şehrin dışında, açık alanda ve sahralardadır. Burada binek üzerinde sünnetler, nafile namazlar ima ile binek üstündeyken veya aracın içindeyken ne yapılabilir? Kılınabilir. Fakat şehrin dışında, yapıların dışında, şehir içinden bahsetmiyoruz. İle eyyi cihetin teveccühet, bineği hangi tarafa yönelirse o tarafa doğru namazını kılar. Bineğinin baş tarafı nereye doğru dönülüyorsa kendisi dönmez. Bineğin döndüğü yer onun kıblesidir. Peki binek üstü nasıl kılacak? Secde ruku yapamaz ki. O zaman yumiyu imaen. İma ile namaz kılacak. Yani başıyla namaz kılacak. Rukuya giderken başına az bir şey eğilecek. Secdeye giderken biraz daha fazla

0: yapacak? Eğilmek suretiyle şehir dışında, yani yapıların dışında, binaların dışında nafile namaz kılmak caizdir. Neden bunu söylüyor? Çünkü farz namazın binek üstünde kılınması mazeret olmadan caiz değildir. Nafile namazlarda ise mazeret olmasa bile caizdir. Babu sucudu sehvi, bu konuyu da bitirdikten sonra şimdi namazda sehivden kaynaklı, yani hata ve yanılgı, unutma nedeniyle namazın sonunda secdeyi gerektiren haller, ki biz buna zaten fıkıhta sehiv secdesi diyoruz. Sehiv yanılgı demek, unutma, dalgınlık demek, kasıt demek değildir. Bir kimse namaz kılarken kasten bir vacibi terk ederse günahkar olmuş olur. O namazı zaten tekrar kılmalıdır. Bir vacibi kasten geciktirirse aynı hüküm geçerlidir. Bir vacibi kasten tekrarlarsa yine aynı hüküm geçerlidir. Yani her defası namazını tekrar kılmalıdır. Vacibi kasten terk etmek, örneğin Fatiha'yı kasten okumazsa, zammı sure okuyacağı yerde zammı sure okumazsa, o zaman namazı tekrar kılman gerekir. Kasten veya Fatiha'yı iki kez tekrarlarsa, Fatiha'yı bir kez okumak vaciptir. İki kez tekrarlarsa, o zaman zammı sure iki kez tekrarlamaması da gerekiyor. O zaman kasten yaparsa namazını yine iade etmesi gerekiyor. Ya da vacibi geciktirirse, Fatiha'yı başlamadan düşünürse veya Fatiha'dan sonra ben ne okuyacağım diye düşünürse, bu düşüncesi de üç kez Subhanallah diyecek kadar uzarsa, hiç kıraat yapmadan, o zaman vacip olan zammı süreyi geciktirmiş olur. Bu durumda da kasten bunu yaparsa, yani hataen değil ya da gerçekten ihtiyaç olduğu içindir, hiç ihtiyacı olmadan bunu yaparsa, bu durumda da namazı iade etmesi gerekir. Ancak ne okuduğunu bilmeden ister istemez düşünürse, ne okuyacağım ya deyip takılırsa, o zaman namazın sonunda sehiv secdesi yapması gerekir. Demek ki sehiv secdesi unutarak, yanılarak, dalgınlıkla vacip, namazın vaciplerinden birinin terki, namazın vaciplerinden herhangi birinin geciktirilmesi ya da namazın vaciplerinden birinin tekrarlanması suretiyle, mesela iki kez ettehiyat okusa gibi, iki kez Fatiha okusa gibi, bu durumda sehiv secdesi yapması gerekir. Bir de farza taalluk eden meseleler vardır. Namazın farzlarından birini kasten değil de yanılarak, unutarak, gafletten kaynaklı olarak geciktirirse, bu durumda da yine sehiv secdesi gerekir. Fakat namazın farzlarından birini kasten geciktirirse, o zaman namazını tekrar baştan kılmalıdır. Yani çünkü yapacağı hareket kasıttan dolayı günah işlemiş olur. Namazın farzlarından birini terk ederse, kıraatı hiç yapmazsa, kıraat çünkü iki rekat da farzdı. Kıraat hiç okumazsa, rukuyu terk ederse, secdelerden herhangi birini terk ederse, namazın farzları bunlar, kıyamı terk ederse, gücü yetmesine rağmen oturarak namaz kılarsa, kıraatı yapmıyor, rukuyu yapmıyor, secdeyi yapmıyor ya da son oturuşu yapmadan selam verip kalkarsa, bu durumda namazı elbette bozulacaktır. Çünkü farzın terki namazı bozar. Vacibin terki, unutarak, yanılarak terki ise sehiv secdesini gerektirir diyoruz. Bu özetten sonra bir sonraki dersimizde inşallah sehiv secdesi konusundan devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hamdü senalar olsun biz aciz kullarını imanın neşvesiyle merzu kılan Rabbimize. Ve selam olsun onun sevgilisine, o gül nebinin ehli beytine ve ashabına. Programımıza hoş geldiniz efendim. Hepinizi muhabbetle selamlıyor, en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Muhterem dinleyicilerimiz, Allah Teala kullarına yüzlerce peygamber gönderdi. Resul-i Ekrem'ini en sona bıraktı. Onunla göndereceği buyruklar, dünyayı binlerce yıl yöneteceği için onu özel surette yetiştirdi, özel bilgi ve yeteneklerle donattı. İnsanlar burnunun dibini görmekten acizken, o Allah'ın lütfu sayesinde pek çok konuda geleceğe yönelik bilgi verdi. Bu maksatla zaman zaman ashabını Mescid-i Nebevi'de topladı, onlara ileride meydana gelecek olaylardan söz etti. Hazreti Ömer, Huzeyfe İbni Yemen,

Han, Ebu Said el-Hudri, Ebu Zeyd Amr İbni Ahtab el-Ensari gibi sahabilerin belirttiğine göre, sabahtan akşama kadar devam eden bazı sohbetlerde, kainatın yaratılışından insanların cennete ve cehenneme girişine kadar olmuş olacak birçok şeyi anlattı. Bu bilgileri kimi sahabiler hıfzetti, kimileri zamanla unuttu. Konuşurken daima muhataplarının seviyesini gözettiği için onların hatır ve hayalinden geçmeyecek olan bazı bilgileri teşbih, temsil ve işaretlerle anlattı. Hatta bu sohbetlerden birinde ashabına ileride meydana gelecek bazı garip hadiseleri gördükleri zaman acaba Peygamberimiz bundan da söz etmiş miydi diye birbirlerine soracaklarını söyledi. İşte o zaman bunların kıyamet alametleri olduğunu anlamalarını ve Allah'ı anıp zikretmelerini tavsiye etti. Elmalılı Hamdi Efendi, Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi, bilmediğini bildirdi ayeti kerimesini, bilmediğin sırları ve gerçekleri sana bildirdi diye tercüme ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın ona öğrettiği hikmeti açıklamakta, bunun aynı zamanda Allah katından gelen bilgi, yani görünenin ötesine gösteren, zahir ve batında hatadan koruyan bir ilahi rahmet ve gözle görerek kazanılan kesin bilgi olduğunu söylemektedir. Evet, kainatın Rabbinin, yer ve göklerin sahibinin ona daha önce bilmediği bilgileri, sırları, hikmetleri öğrettiğinde şüphe yoktur. Bu sohbetimizde peygamberin gül bahçesi demek olan hadis-i şeriflerin arasında gezinerek Resul-i Kibriya'nın ashabına sözünü ettiği geleceğe yönelik bazı olaylar, icat ve gelişmeler hakkında bilgi demeti toplayalım. Peygamber aleyhisselam kıyamet kopmadan önce Deccal'in çıkacağını ve onun yeryüzünü 40 günde dolaşacağını haber vermişti. 1500 yıl öncesinin en süratli vasıtası olan at ve deve ile 40 günde yeryüzünün dolaşılmayacağı bilindiği için sahabilerden biri Deccal'in yeryüzünü nasıl bir süratle dolaşacağını sordu. Resul-i Ekrem de rüzgarın sürüklediği yağmur hızıyla buyurdu. Rüzgarın yağmur yüklü bulutları nasıl sürükleyip götürdüğünü bugünkü bilgimizle düşündüğümüz zaman Resul-i Ekrem'in semada bulutlar gibi kayıp giden uçağı kastettiğini söyleyebiliriz. Deccal'in akıllara durgunluk veren gösterileriyle ortaya çıkacağı zamana kadar kim bilir daha ne uçaklar icat edilecektir. Bazı hadislerde kıyamet yaklaştığında zamanın ve pazarların birbirine yaklaşacağı haber verilmektedir. Eski alimlerimiz bu tür ifadeleri bir senenin bir ay kadar kısalması veya kıyametin yaklaşması şeklinde açıklamaya çalışmışlardır. Eskiden hiç bilinmediği halde bugün yeryüzünü adeta dürüp katlayan, bir yıllık yolu bir saate indiren ve böylece zamanı ve pazarları gerçekten birbirine yaklaştıran uçaklar, hızlı trenler, mesafeleri yalayıp yutan otomobiller, vapurlar, deniz otobüsleri gibi son derece süratli vasıtalarla bugün bu hadislere farklı ve muhtemelen daha isabetli manalar vermek mümkün hale gelmiştir. Meseleyi pazarların yaklaşması açısından ele aldığımızda bugün akıllara durgunluk veren gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Günümüzün en seri vasıtası olan uçakların da ticaret konusunda eskidiği, bilgisayarın ve internetin icadıyla mal pazarlamanın mana değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bir hadis-i şerifte Nebi-i Muhterem şöyle buyurmaktadır.

canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bir kimseye ayakkabısı veya kamçısı yahut bastonu kendisi evden ayrıldıktan sonra ailesine ne yaptığını haber vermeden kıyamet kopmayacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, Resulullah Efendimiz sinemanın ne olduğunu insanların hayal bile edemediği bir çağda cenneti bütün güzelliği ve canlılığıyla görmüş, hatta elini uzatsa onun mis kokulu bağından bir salkım üzüm koparacak kadar cennete yaklaşmış, cehennemi bütün dehşetiyle seyretmiş yüce bir peygamberdir. Yine bir öğle namazından sonra minbere çıkarak, kıyamet kopmadan önce meydana gelecek büyük olaylardan ve önemli hadiselerden söz etmiş, herkes bana istediğini sorsun. Burada bulunduğum sürece bana yönelteceğiniz her soruya cevap vereceğim buyurmuş. Cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu soranlara, başka birine nispet edildiği için gerçek babasını öğrenmek istediğini söyleyenlere bile cevap vermiş. Hatta ashabını hadi sorsanıza diye zorlamış. Cenneti ve cehennemi mescidin duvarında bütün açıklığıyla gördüğünü, o gün cennette gördüğü kadar hayır ve güzelliği, cehennemde gördüğü kadar kötü ve çirkin şeyi hayatında görmediğini söylemiştir. İşte bizim peygamberimiz böyle yüce bir insandır efendim. Onun ileride meydana gelecek bazı keşiflere ve olaylara dair 15 asır önce verdiği haberlerin bugün gerçekleştiğini görmek, Zat-ı Paki'nin hak peygamber olduğunu daha açık bir şekilde gösterdiği gibi imanımızı daha da güçlendirmektedir.

Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüzyılların ötesinden bizleri hatırladı ve "Kardeşlerimle karşılaşıp görüşmeyi çok istiyorum." buyurdu. Yanındaki sahabileri belki de içleri burkularak "Ya Resulallah, senin kardeşlerin biz değil miyiz?" diye sordular. İşte o zaman kainatın bir içik gülü, dünyanın hiçbir hazinesiyle ölçülemeyecek olan şu iltifatıyla bizleri ihya etti. "Hayır, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim bana beni görmeden iman edenlerdir." Bizler ona kendisini görmeden iman ettik elhamdülillah. Bu sebeple de onun kardeşlerim dediği bahtiyarlardan olduk inşallah. Peygamberler Sultanı'nın ümmetine duyduğu bu özlem ve bizim ona olan hasretimiz elbet bir gün bitecek, ırmak denize kavuşacaktır. Biraz önceki sohbetimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı icat ve keşiflerle ilgili haberlerinden, mucizelerinden bahsetmiş, bu sohbetimizde konuya bir başka açıdan bakacağımızı söylemiştik. Habibullah Efendimizin geleceğe yönelik haberlerinden bir kısmı bizim Müslümanlıkla bağdaşmayan bozuk hayat tarzımızla ilgilidir. Bu haberlerden biri şudur. Bir gün Resul-i Ekrem yabancı milletler malınızı elinizden almak için birbirleriyle anlaşacak ve aç insanların yemek tabağına saldırdıkları gibi pek yakında her yönden ülkenize saldıracaklar ve her şeyinizi kolayca ele geçirecekler buyurdu. Sahabilerden biri, "O gün nüfusumuz az olduğu için mi bize saldıracaklar?" diye sordu.

Peygamber aleyhisselam şu cevabı verdi. Hayır, o gün sayınız çok olacak. Fakat siz, senin önündeki çer çöp gibi zayıf ve güçsüz olacak.

isteyen bir sahabi, "Ya Resulallah, o zaaf nedir?" diye sordu. Allah'ın Resulü şu cevabı verdi: "Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak." Efendimizin haber verdiği olay bugün aynen gerçekleşmiştir. Yabancıların ağızlarından salyaları akıtarak İslam ülkelerine iştahla saldırdıkları ve onları çeşitli metodlarla hem manen hem maddeten ele geçirdikleri malumdur. Öte yandan dünya sevgisi gönlümüze hakim oldu, ölüm korkusu ruhumuza sindi. Adeta dizimizin dermanı kesildi, kısacası bizde hayır kalmadı. Daha iyi yaşama, daha iyi yeme içme, daha iyi bir evde oturma, daha iyi bir arabaya sahip olma, daha iyi tatil yapma, daha iyi şu, daha iyi bu derken tam bir dünya adamı olup çıktık. Bu doyma bilmeyen arzular aklımızı başımızdan aldığı için durup düşünmeye, yahu ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum diye kendimizi hesaba çekmeye fırsat bulamadık. Ölümden hoşlanmama zaafı ise dünya sevgisinin tabii bir sonucudur. Halbuki Peygamber Efendimiz bize zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlamayı tavsiye etmişti. Bu kaçınılmaz akıbeti ölüm gelip çatmadan benimsemeyi, ona alışmayı, kısacası ölüme ünsiyet peyda etmeyi lüzumlu görmüştü. Hatta Efendimiz bununla da yetinmemiş, bize ölümlerin en güzeline layık gördüğü için şehit olarak ölmeyi temenni etmemizi istemiş, o takdirde yatağımızda ölsek bile şehit sevabı kazanacağımızı bildirmiş. Kendisi de Allah yolunda defalarca ölüp dirilmeyi arzu ettiğini söylemişti. Zira şehit olarak ölmeyi isteyen kişi Müslümanca yaşamaya gayret edecek, gayri İslami olan her türlü fenalıkla mücadele edecek, hiçbir zaman uyuşukluğa düşmeyecekti. Ümmetinin ileride yabancıların, özellikle batılıların hayat tarzını benimseyeceğini, onların yaptığı her türlü rezilliği, bunlar ne kadar çirkin, akıl ve mantık dışı da olsa hiç düşünmeden taklit edeceğini haber veren Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: "Önceki milletlerin yaşayışını benimseyerek onların gidişatına karış karış, arşın arşın uyuyacaksınız. Hatta onlar keler deliğine girse siz de arkalarından gireceksiniz." Bunun üzerine sahabiler, "Onlar Hristiyan ve Yahudiler mi?" diye sordular. Peygamber aleyhisselam, "Başka kim olacak?" buyurdu. Bu haber de aynen gerçekleşti muhterem dinleyicilerimiz. Bizi dört bir yandan kuşatan ecnebilerin dünyaya bakış tarzına hayran kaldık. Allah ve Peygamberi bize dünyanın cazibesine kapılmamayı öğütlese bile ahirete gözümüzü kapayıp yabancıların ardına düştük. Onların izine basa basa yürüdük. Hep burada kalacakmışız gibi dünyaya bağlandık. Hal böyle olunca onların bizim ülkemizi bir fiil işgal etmesine hacet kalmadı. Onlar neye iyi dediyse onu iyi kabul ettik. Sevdiklerini sevdik, yerdiklerini yerdik. Onların benimsemediği bir hayatı geri ve iptidai saydık. Keler deliğine kendi isteğimizle girdik. Böylece Resul-i Ekrem'in haber verdiği gibi eski milletlerin yaptığının aynını yapacak kabiliyette olduğumuzu göstermiş olduk.

İnsanların kör bir taklitle izledikleri batıllar, Yahudi ve Hristiyanlar, şayet eşleriyle sokakta ilişkiye girseler, onların da herhalde çağdaşlık ve medeniyetin bir gereği kabul ederek aynını yapacaklarına haber vermiştir. Bugün batıya özentinin ileri derecede olduğu yerlerde kadın ve erkeklerin sokakta nasıl dolaştıkları düşünülürse, yakın bir gelecekte o çukura da düşüleceğini anlamak zor değildir. Rabbim bizleri, ailemizi ve bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Resul-i Ekrem Efendimiz ümmetini bekleyen tehlikelerden birinin faiz belası olduğunu şöyle haber vermiştir. Öyle bir zaman gelecek ki herkes faiz yiyecektir. Faiz yemese bile onun tozundan, buharından payını alacaktır. Efendimizin içki konusunda verdiği tavsilattan birine göre, Müslümanlar içkiyi, yani şarabı, adını değiştirmek suretiyle içecekler, böylece haram kılınan içkiyi içmediklerini ileri süreceklerdir. Bugün bayramlarda ziyaretçilerine likör ikram eden, içmek istemeyenlere onun içki sayılmayacağını söyleyen Müslümanları sizler de görmüş veya duymuşsunuzdur. Bira, konyak, viski gibi adları değişik onlarca içkiyi helal diye benimseyenler henüz ortada yok deniyorsa er geç onlar da çoğalacaktır. Peygamberler Sultanı Efendimizin bize kardeşlerim demesi, ne kadar güçsüz de olsak kanımızı fıkır fıkır kaynatmaya, bizi yeniden ayağa kaldırmaya, kötülüklere tavır aldırmaya, ben Müslümanım, peygamberim gibi yaşayacağım diye dünyaya meydan okumaya yetecek bir gücü ve kudreti ihtiva etmektedir. Haydi Bismillah.

Resulullah Efendimiz kıyamet kopmadan önce dini bilen alimlerin kalmayacağını, bilgisizliğin artacağını, zina eden ve içki içenlerin çoğalacağını bildirmiştir. Müslüman

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Konumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden bahsediyorduk son birkaç programdır. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğinden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Eşya zıttıyla kaimdir kaidesi üzere cömertlik karşılığında cimrilik vardır. Zıt mana olarak. Cimrilik, zekat, sadakayı fıtır, kurban, adak, öşür, kişiye borç olan nafakalar gibi şer'i hükümle sabit olan harcamaları, nafile sadaka, yakınlara, komşulara, arkadaş ve dostlara hediye gibi mürüvvet gereği yapılması gereken harcamaları yapmamak demektir. Cimrilik, insanın helakına sebep olur demiştik daha önceki programlarımızda. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hüsrana gitmesine sebeptir insanın buyuruyor. Üç madde zikrederek. Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir. Bunlar tatbik edilen cimrilik yani tabi olunan cimrilik. Nefsin arzu ve isteklerine uymak yani Allahü Teala'nın emri buyruğundan dışarı taşarak nefsin daima kötülüğü emreden nefsi emmare diye tanımlanan o nefsin isteklerine uymak

Bir diğeri kulun kendini beğenmesi, kibirlenmesi. Bu üç husus, her üçü her kimsede bulunursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimsenin helakının sebebidir, hüsrana gitmesinin sebebidir buyuruluyor. Cimrilik Allahü Teala'nın hiç sevmediği ve hiç kimsede müminlerin hiçbirinde bulunmasını istemediği çok çirkin bir haslettir. Cimriliğin sebeplerinden en başta geleni dünya muhabbetidir. Dünya malını sevmek, aşırı sevmek, gönlünü tamamıyla ona kaptırmaktır. Allahü Teala Azze ve Celle biz kullarını bu hastalıktan koruma adına, eğer yakalandıysak kurtulmamız için bizlere zekatı emretmiş ve faziletinin de Allah yolunda infakla oluşabileceğini Kur'an'da çeşitli kez ifade etmiştir. Zekatın farz kılınmasının birçok hikmetleri vardır. Onlardan birkaçını ele alacak olursak, mal tabii olarak sevilir. Bu sevginin sebebi şudur: güç ve kudret bir kemal sıfatı olup sevilen, arzu edilen bir şeydir. Mal insan için bir kudret ve mükemmellik vasıtasıdır. Dolayısıyla mal insan için güç ve kudret elde edebilmesi adına çok kuvvetli bir sebeptir. İşte malın sevilen bir şey olmasının sebebi budur. İnsan güçlü, kuvvetli, mükemmellik vasfına erişebilmesi için malı sever. Bundan dolayıdır ki insan bu sevgi ileri boyutlara taşındığı zaman, aşırıya ulaştığı zaman kişiyi Allah sevgisinden ve ahiret hazırlığından alıkor. İşte ilahi hikmet mal sahibinin nefsinin mala olan aşırı sevgisini kırmak ve onu tamamen mal sevgisine düşmekten men etmek ve insanın saadetinin mal elde etme peşinde koşmakla olmayıp aksine Allah rızası için mal infak etmekle elde edilebileceğine dikkat çekmek için malın bir bölümünü çıkarıp vermesini emretmiştir. Bir diğer deyişle farz kılmıştır. Öyleyse zekatı farz kılmak, bütün kötülüklerin anahtarı olarak addedilen dünya sevgisini, buna paralel olarak cimrilik hastalığını kalpten çıkarmak için belirlenmiş en uygun ilaçtır. İşte bu hikmetten ötürü Mevla Teala bizlere zekatı farz kılmış ve daima sadakaya yönlendirme yapmıştır. Tarihte bakıldığında zenginliğe aldanan, mağrur olan ve neticesinde helak olan kimseler vardır. Onlardan bir tanesi Karun. Helakının sebebi üç şeyledir denilir. Bir, dünya sevgisi. İkinci olarak zekat vermemesi, yani Allahü Teala'nın ona lütfettiği, ikram ettiği, vermiş olduğu, ihsan ederek vermiş olduğu o maldan, mülkten fakirlerin hakkını vermemesi. Bir diğeri de Musa Aleyhisselam'a iftira etmesidir denilir. Zekatın farz kılınması ve yine birçok ayeti cellede infaktan bahsedilmesi, sadakaya yapılan yönlendirmeler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakaya yapmış olduğu yönlendirmelerin bir diğer hikmeti sebebi ise mal çokluğu, insanın malının çok olması azgınlığın, yani tuğyanın ve kalbin kararmasına sebeptir. Bunun sebebi ise bahsettiğimiz şu husustur: mal çokluğu güç ve kudret sebebi olmanın bir vesilesidir. Güçlü ve kudretli olma. Kudret ise dediğimiz gibi zatı gereği sevilen bir şeydir. Aşık maşuğuna ulaştığı anda adeta boğulur. O halde insan mal talebine gark oluverir. Mal talebine boğulur. Bunun üzerine insanın önüne bu yolda bir mani çıkarsa o malı ve kudretiyle o maniyi, yani o engeli aşmaya çalışır ve hani tabir yerinde ise ermek için, o emeline ulaşmak için azgınlık, tuğyan dediğimiz kendini hiçbir şeye muhtaç görmeme rahatsızlığına tutuluverir insan. Hani hırs diye tabir ettiğimiz hırslanır insan. Emeline ulaşabilme adına her yolu mübah görüverir. Bu Allahü Teala'nın rızasına uygun mudur, değil midir? Hani caiz midir, değil midir, dinen buna müsaade var mıdır, yok mudur, hiç bakmaz. Ona ulaşabilme adına her yolu mübah görür o kimse. İşte azgınlıktan maksat da budur. Çok mal

kalbin kararmasına ve azgınlığa sebeptir. Hani dedik ya, kimseye muhtaç olmadığını düşünür insan. Çok zenginse, malı mülkü varsa ve kalbinde de yer etmişse, netice olarak o kimse hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, her şeyi o malıyla, o dünyevi zenginliğiyle halledebileceği zannına kapılır. Cenab-ı Mevla bu hususa şöyle dikkat çeker. Çünkü insan kendisini ihtiyaçtan müstağni gördü diye muhakkak ki azar. Allahü Teala işte bu mal çokluğunun azgınlığa sebebiyet verdiğini bu şekilde bu ayeti cellede ifade etmiştir. Buna binaen işte zekatı farz kılmak, Allahü Teala'nın malınızdan zekat verin diyerek bize emretmiş olması, tuğyanı yani azgınlığı azaltır ve kalbi Rahman'ın rızasını talep etmeye yönlendirir. Yine Mevla Teala sahip olduklarımızdan bir kısmını Allah için harcamamız, sahip olduğumuz malda, zenginlikte muhakkak fakirin de hakkı olduğunu bildirerek zekatı emretmesinin bir diğer hikmeti de odur ki Allahü Teala zekatı emretmiş. Çünkü insanlar bir kimsenin kendilerine hayır ve hasenatın ulaştırılması ve kendilerinden belanın savuşturulması için gayret gösterdiğini bildikleri kimseye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade buyurduğu gibi, kalpler kendilerine iyilik edenleri sevmek, kendilerine kötülük edenlere de buğz etmek duygusu üzere yaratılmışlardır buyurduğu gibi, o kimseler o insanı tabiatları gereği sever ve muhakkak ki nefisleri o kimseye meyleder. Daha önce de söylediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanı başında duran, beraberinde dolaşan, etrafında dolaşan sahabe, daha sonra iman eden sahabe-i kiram efendilerimiz misallerini vermiştik. Onlara cömertlik yaparak, onlara ihsanda bulunarak, onlara bol bol ikram ederek onların gönüllerinin yumuşamasına ve sevgi tohumlarının gönüllerinde oluşmasına, ekilmesine sebebiyet vermişti. Ve daha sonra da onlar kendileri iman etmekle kalmayıp eşlerine, dostlarına, kavimlerine, yaşadıkları beldeye de imanı taşımışlar. Onlara da birer davetçi oluvermişler. İşte insan tabiatı gereği kendisini koruyanı, kollayanı, kendisine bir fayda sağlayan kimseyi sever. İşte buna binaen fakir kimseler zengin bir kimsenin malının bir kısmını kendilerine verdiğini ve ne zaman onun malı daha çok olursa onun o maldan onlara daha fazlasını vereceğini bildiklerinde o kimseye dua ve gayretleriyle yardımcı olurlar. Çünkü kalplerin tesiri, ruhların müessir bir harareti bulunmaktadır. Böylece o dualar, o insanın hayır ve bolluk içinde kalmasına sebep olurlar. İşte bu hususta Cenab-ı Hak, insanlara fayda verecek olan şeye gelince, işte bu yeryüzünde kalır ayetiyle, Hazreti Peygamber Efendimiz de, mallarınızı zekatlarınızla koruma ve muhafaza altına alınız ifadesiyle, bu hadiseyi, bu durumu işaret etmişlerdir. Zira bir diğer hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce de zikretmiştik. Sizlerden bir kimse ambardaki buğdayının haşeratın elinden korunmasını, bir kimsenin onu çalmasından korunmasını isterse sadaka versin, sadaka ile onu korusun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bir diğer hikmet de odur ki insanın sahip olduklarının muhafazası ve o halin devam etmesi, bekası için insan sadaka verir. Allahü Teala sadakayı emretmiştir. Zekat da sadakadan bir kısımdır. Bir diğeri yani Allahü Teala'nın bize zekatı emretmiş olmasının hikmetlerinden bir diğeri, mala herkesin çok fazla meyli olduğundan dolayı mal adı verilmiştir. Buna binaen o gelip giden bir şeydir ve çok çabuk yok olan, daima dağılıp parçalanma ile yüz yüze bulunan bir şeydir mal. Bu sebeple mal bir kimsenin elinde uzun müddet kaldığında o yokluk ve bölünüp parçalanma ile yüz yüze gelmiş gibi olur. Bu sebeple insan onu çeşitli hayır ve yarar işlerinde harcadığında o zaman mal zevali mümkün olmayan bir beka ile devam eder. Çünkü o durumda

Bu sahip olduğu zenginlik, bu mal, dünyada devamlı bir övgüyü, ahirette devamlı bir mükafatı gerektirir. Birisinin insan altını kabre götüremez dediğini duyduğumda, aksine bu mümkündür. Zira o malını Allah'ın en büyük rızasını talep etme hususunda infak edip harcadığında onu kabrine götürmüş ve hatta kıyamete kadar taşımış olur o kimse. Yani bakıldığında insan bir kefen parçası ile gider. Dünyada sahip oldukları hepsi dünyada kalır. Ama insan önden gönderdikleri, yani bu dünyada iken vermiş oldukları onun gerçekten sahip olduğu malıdır. Bu anlamda iman eden, düşünen, bu anlamda ufku geniş olan kimseler, bu pencereden seyredebilen kimseler, hani kalbi açılmış olan kimseler, bu düşüncelerle beraber ister istemez ellerini de açarlar, cömert olurlar. Cimrilikten sakınırlar. Cimrilikten öyle korkarlar ki daima Allahü Teala'ya sığınır, Allahü Teala'nın emri gereği daima harcarlar, harcarlar. Hiç tereddüt etmezler. Acaba ben bu malı böyle dağıtırken fakir olur muyum? Acaba ben bu dünyada başkasına muhtaç olur muyum diye kesinlikle düşünmezler. Çünkü onlar tam manasıyla iman etmişlerdir. Hani dedik ya, mal gelip geçicidir. Gelir, gider. Uzun süre bir kimsenin elinde kalmaz. Muhakkak gelip geçicidir. İnsan vermiş olduklarıyla, gerek zekat babında, gerekse nafile sadaka, akrabalara yardım kabilinde, insan verdiği zaman onun bekasına, o malın devamlı zevaline imkan tanımadan devamlılığını sağlamış olur insan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse cömertlik edip sadaka verdiğinde, sadaka sahibinin elinden çıktığında o sadaka şu beş şeyi söyler. Hani tabir yerinde ise lisan-ı hal ile o sadaka şu beş şeyi söyler o kimseye. Ben değersiz bir mal idim. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Zira dünya ve dünyanın içindeki her şey Allah katında bir değere sahip değil. Ancak Allah için olanlar müstesna. O beş şeyden ilk olan, ben değersiz bir maldım. Sen beni Allah yolunda harcayarak yücelttin. Eskiden sen benim esirimdin, şimdi de ben senin esirin oldum. Hani mal infak edilmeden önce insanın elindeyken Allahü Teala'ya kulluğunu engeller. Daima aklında, fikrinde sürekli onu bir meşguliyet içerisine düşürür. İşte bu anlamda kişi malının esaretindedir bir anlamda. Ama onu tasadduk ettiğinde o mal der ki, şimdi ben senin elindeyim. Bir diğeri, ben sana düşmandım, şimdi dost olduk. Düşmandı çünkü bizim esas vazifemiz olan Allahü Teala'ya ibadet, kulluktan bizi engelleyiciydi sahip olduğumuz o mal. Ama onu tasadduk ettiğimizde kıyamette, yevmül kıyamette, o hesap gününde bizim mizanımıza konacak, dostumuz oldu. Bir diğeri, ben gelip geçici bir varlıktım, şimdi ise beni ebedileştirdin der o tasadduk ettiğim an. Ve beşinci olarak, ben az bir şeydim, sen beni tasadduk ederek çoğalttın buyuruyor. İnsan az da olsa sahip olduğu şeylerden, Allah için temizinden, güzelinden, helalinden kazanmış olduğu şeylerden az da olsa verdiği zaman o niyetiyle o büyür. Günümüz alimlerinden Allahü Teala'nın dostluğunu elde etmiş Gavs Hazretleri buyuruyor ki, Gavs-ı Sani Hazretleri, küçük işler niyetlerle büyür. Küçük ameller, küçük hizmetler yapılan güzel niyetlerle büyür. İşte bu anlamda kişi Allah rızası için tasadduk ettiğinde az olan o mal büyüyüverir. Evet, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kalbi rahatsızlıklardan, kalbi hastalıklardan olan cimrilikten kurtulma adına Allah-u Teala Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok yol göstermiş. Onların en başında verebilme, Allah yolunda farz olan, eğer farz ise bize, zenginsek zekatımızı, değilsek sahip olduğumuz güzel şeylerden az veyahut da çok demeden sadaka vermek. Sadakada 10 güzel özellik vardır buyuruyor fakih. 5'i dünyada, 5'i de ahirettedir. O güzelliklerden en başta geleni zekat, malı temizler. Nitekim bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Satışa lüzumsuz sözler karışır, yemin karışır, yalan karışabilir. Onu sadaka ile temizleyip ağırtınız diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir diğeri dünyadaki faydalarından bedeni günahlardan temizler sadaka.

Nitekim Allahü Teala bu hususta şöyle buyurdu: onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlardan temizleyesin, onları arıtıp yüceltesin. Tövbe suresinde zikredilen bu ayeti cellede. Günahlardan temizlenir insan. Bir diğer faydası, sadaka veren bir kimse bela ve hastalıklardan korunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Sadaka veren bir kimse, bir diğer başka hadislerde de zikredildiği üzere haşerat sokmasından vesaire vesaire hastalıklardan sadaka ile korunabilir insan. Bu manada Efendimiz Aleyhisselam hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz buyuruyor. Bu hususta Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimizin Fatıma annemizle yaşamış oldukları bir hadise anlatılır. Fatıma annemiz bir gün rahatsızdır. Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz onun yüzünün solgun olduğunu gördüğünde rahatsızlığını anlar ve canının bir şey isteyip istemediğini sorar. Fatıma-tü Zehra annemiz canının nar istediğini, nar çektiğini söyleyince Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz çarşıya gider ve bir nar alarak dönüş yolundan gelirken orada karşısına yaşlı bir ihtiyar yolun bir kenarında oturmakta. Ona yanaşır, der ki: ey ihtiyar, sen buradan için böyle oturmaktasın? Halin, keyfin nasıldır diye onun halini sorunca, günlerdir burada aç vaziyette beklemekteyim. İnsanlar gelip geçiyorlar. Bir kimse de dönüp sormadı. Madem ki sordun, söyleyeyim. Buradayım, birkaç gündür buradayım ve açım. Eğer yanında bir şey varsa bana verir misin talebinde bulunuyor. Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz bir bakar elindeki nara. Evde eşi Fatıma annemiz hastadır ve onları istemektedir. Fakat Allahü Teala isteyeni men etme emriyle beraber tutar, kısa bir nefis muhasebesinin ardından o narı o kimseye verir. Ve dönüp eve geldiğinde bakar ki Fatıma-tü Zehra annemizin yüzündeki o solgunluk gitmiş, yerine gayet sıhhatli bir yüz karşılıyor Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz. Nasıl oldu? Hani sen o narı o yaşlıya verdin ya, işte ben de sıhhat buldum. Canım nar da istemiyor artık. İşte bu hadisede hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Hani bunu söylerken hasta olduk, hemen gidip sadaka verelim, doktora gitmeyelim, gerekeni yapmayalım anlamında değil. İnsan tabii ki gerekeni yapmalı, doktora gitmeli, şifasını aramalı ama bu yolu da ihmal etmemeli. Hasılı, sadakanın hiçbir faydası olmasa dahi, yalnız fakirlerin duasına vesile olması akıllı olan bir kimse için yeterlidir. Onun için kişi sadaka vermeye rağbet etmelidir. Niçin böyle olmasın ki? Sadaka, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi şeytanın da yüzüstü düşmesine sebebiyet verir. Sadaka vermek, salih kimselerin yaşayışına uymak demektir. Çünkü salih zatların bütün gayreti sadaka vermeye yönelikti. Onlar Allah için kazanır ve yine Allah için tasadduk ederlerdi. Yine Ümmü Zer, Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha annemizin yanına vardı. O sırada Abdullah bin Zübeyr, Hazreti Ayşe'ye iki çuval içinde 180 bin dirhem yollamıştı. Bu sırada Hazreti Ayşe annemiz oruçlu bulunmaktaydı. Onların hepsini fakir halka teslim etti. Elinde hiçbir şey kalmadı. Akşam olunca hizmetçisine şöyle dedi: bir şeyler getir de iftar edelim. Bir parça ekmek, biraz da zeytinyağı getirdi hizmetçi. Hazreti Ayşe'ye yöneldi ve dedi ki: bugün yoksullara dağıttığın paradan bir dirhem ayırsaydın, et alsaydım, güzel bir iftar sofrası yapsaydım, güzel olmaz mıydı? Ayşe annemiz ona cevaben: bana sitem etme.

aklıma gelmedi, hatırıma gelmedi. Eğer hatırlasaydım ayırırdım. Yani şöyle bir bakarsak, insan, bizler zayıfız. Midemiz aç olduğunda yemekten başka bir şey gelmez aklımıza. Ama onlar öyle kimseler ki aç olsalar da, ihtiyaçlı olsalar da bir başkasını düşünmekten kendilerini dahi unutabiliyorlar. İşte bu İsar, kendi ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini tercih edebilme, onu düşünüp kendi ihtiyacı olduğu şeyi ona verebilme. Cömertliğin en üst safhasında daha önceki sohbetlerimizde zikretmiştik. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Zekat vermekle alakalı. İnsan yevmül kıyamette sağına bakar, bakar ki önceden gönderdikleri. Soluna bakar, bakar ki önceden gönderdikleri. Yani orada fayda verecek şey ameli salihtir. Orada fayda verecek olan şey burada insanın yapmış olduklarıdır. Buradaki yatırımı orada karşısına çıkar. Sağına bakar, önceden gönderdikleri. Soluna bakar, hakeza. Önüne baktığında cehennemi görür. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Cehennemden korunun. İsterse yarım hurma ile olsun, cehennemden korunun buyuruluyor. Yine anlatıldığına göre kulun iyiler seviyesine ulaşabilmesi, kulun Allahu Teala katında güzel makamlara, üstün derecelere ulaşabilmesi için birkaç madde sıralanıyor. Arifler tecrübe etmişler, bakmışlar, görmüşler ve ortaya madde halinde o güzelliklere ulaşabilecek, ulaşılabilecek yolları ifade buyurmuşlar. Baktığımız zaman yine en birinci sırada çokça sadaka vermek buyuruluyor. Kulu iyiler seviyesine ulaştırmak, 10 haslet zikredilir. En başında çokça sadaka vermek. Hani İbrahim Halilullah aleyhisselam, Allahü Teala Azze ve Celle niçin seni kendime halil seçtim bilir misin diye sorduğunda, bilmem ya Rabbi, sen almaktan ziyade vermeyi seversin. İşte ondan dolayı seni kendime dost seçtim buyuruyor ya. İşte başta sadaka vermek kişiyi Allah katında iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri Kur'an'ı çok okumak. Allahü Teala'nın bize Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesilesiyle bizlere ulaştırmış olduğu o Kur'an'ı çok okumak. Zira kişi Allah'ı sevdiğini söylüyorsa, seven bir kimse sevdiğinden gelen mektubu nasıl bir heyecanla, nasıl bir arzuyla, istekle ve merakla okumaya çalışır? Eğer okumayı bilmiyorsa onu bir kimseye okutup sevdiğinin meramını anlamaya çalışır. İşte bizler de Yaradanımıza ondan gelen, sevdiğimizden gelen o mektubu, o Kur'an'ı öyle istekli, öyle arzulu, öyle merak içerisinde okuyup anlamalı ve hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bununla beraber kişi üstün dereceler kazanır, hak katında rızaya ulaşabilir. Bir diğeri, insana ahireti hatırlatan, dünyada haramlardan sakındıran kişilerle dostluk etmek. Hani ayeti cellede bildirilir ya, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Sadıklar, sana ahireti hatırlatabilen, bakıldığında Allah'ı hatırlatan kimselerdir sadıklar. Sadıklar sözünde, özünde, işinde dosdoğru olan kimselerdir. Onlarla beraberlik etmek insanı iyiler seviyesine ulaştırır. Bir diğeri, insanın Allahü Teala'nın rızasına ve üstün derecelere ulaşabilmesi için gerekli olan bir diğer yapması gereken husus, akraba ziyaretinde bulunmak. Allahü Teala Azze ve Celle akrabayı gözetmeyi emrediyor ve akraba ziyaretini daima bizlere tavsiye ediyor. Onun için akraba ziyareti yapmak da insanı iyiler zümresine ve üstün derecelere ulaştırır. Bir diğeri, hastaları ziyaret etmek. Aynı şekilde zenginlikleri, kendilerini dini vecibe

0: Yerini yerine getirmekten alıkoyan varlıklı kimselerle az oturmak. Yine yarın göçüp gideceği ahiret alemini çok düşünmek. Dünyaya dalıp, dünyanın muhabbetiyle yorulup, ahireti unutmayacak insan. Ahiret ile dünya arasındaki dengeyi iyi kuracak insan. Hani şunu demiyoruz, dünyadan elini eteğini çek, dünyadan tamamıyla uzaklaş, tamamıyla ahirete yönel, dünyadan nasibini alma. Hayır. İslam dini bu dengeyi ifade adına 3 sınıfta topluyor. Birinci sınıf, tamamıyla maddeye yönelen, tamamıyla dünyaya yönelen, her şeyi maddeden ibaret olan kimseler. Ahiret için hiçbir hazırlığı olmayan kimseler. Bunların neticesinin hüsran olduğu birçok ayet ve hadiste aşikar bildiriliyor. İkinci zümre, onlar da dünyadan tamamıyla uzaklaşıp, dünyadaki hatta Mevla Teala'nın helal kılmış olduğu şeylere dahi kendilerine haram sayan kimseler. Tıpkı Hristiyanlıktaki ruhbanlık gibi. İslam dini böyle bir şeyi de kesinlikle tasvip etmiyor, tavsiye etmiyor. Ancak geminin alabora olmaması için bir denge var ki, dünyada ihtiyacı olan nasibini almalı insan ama ahiretini de unutmamalı. Evet, kişiyi üstün derecelere, iyiler seviyesine, onların zümresine ilhak edecek, ulaştıracak bir diğer haslet, kısa emelli olmak, ölümü çokça hatırlamak. Kısa emelli olmak, yani uzun uzun vaatler vererek, uzun uzun planlar yaparak, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, ölüm hiç hatırına gelmez. Hani şöyle bir emekliliğimiz gelsin hele, emekliliğimiz gelsin hacca gideriz. Emekliliğimiz gelsin, çocuklara biz ev verelim, onların efendim geleceklerini garanti altına alalım da ondan sonra kulluğumuza da yöneliriz. Böyle bir şey yok. Hiçbir kimsenin aldığı nefesi vermeye garantisi olmayan şu dünyada, alınan nefeslerin sayılı, vaktin sınırı olduğu şu dünyada, ölümün her an bizi yakalayabileceğini unutmamalıyız. Bir diğer, sükut. Devam, daima sükut edip az konuşmak da insanı iyiler seviyesine ulaştırır. İnsana üstün dereceler bahşeder. Sükut etmek. Çünkü ne gelirse insanın başına dili yüzünden gelir der büyükler. Onun için dilini muhafaza edebilmeli insan. Hani mübareğe soruluyor ya, efendim bana bir nasihat eder misiniz? O da kendisine dönerek der ki, bağlı olanı aç, açık olanı bağla. Anlamadım efendim deyince biraz daha açar. Bağlı olanı aç, yani bağlı olan kesenin ağzını aç. Cömert ol, elin açık olsun. Açık olanı kapa, bağla, o da dilindir. Ağzını, dilini kapa, tut diye nasihat eder. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Semerkant Sohbetleri.

0: Evet.
1: Sadaka bu bahsettiğimiz güzelliklere insanı ulaştırır. Sadakanın hem dünyada hem de ahiretteki fazileti bellidir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Sadakanın bu anlattığımız neticeleri verebilmesi adına, sadakanın büyümesi, artması adına insanın uyması gereken bazı şartlar var. Onlardan Allahü Teala Azze ve Celle Bakara suresinde bildiriyor. Sadakayı gizli vermeli. Ayet-i Celle'de bildirildiği üzere sadakaları, zekatları aşikar verirseniz bu güzel bir şeydir. Onları başkalarından saklayarak fakirlere verirseniz sizin için daha hayırlı, sevap kazandırıcı olur. Böylelikle Allah günahlarınızın bir kısmını örter. Allah yaptıklarınıza hakkıyla vakıftır. İşte bu ayet-i celle'de insan zekatı gizli olarak verirse daha hayırlıdır, daha çok sevap kazandırıcı olur buyuruyor Mevlamız. Şöyle bir baktığımızda, kitaplardan okuduğumuzda, büyüklerimizden dinlediklerimizde, eskiler sadaka verirken büyük bir gizlilik içinde vermeye, sadakayı başkalarının gözlerinden saklamaya bilhassa özen gösterirlerdi. Hatta bazı müminler sadakalarını vermek için tanınmasınlar ve gösterişe satmasınlar diye ama olan fakirleri tercih ederlerdi. Ve yine bazıları fakir uyurken cebine iliştiriverir. Bazıları da fakir ve düşkünlerin sık sık gelip geçtiği yollara bırakırlardı. Bütün bunların neticesinde gaye ve maksatları neydi? Allah için vermiş oldukları o sadakanın gizli olması. Hani meşhur bir tabirdir. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi. Osmanlı yapmış olduğu camilerin giriş ve çıkış kapılarına, avludan çıkış kapılarının sağ ve sol tarafına birer hazine yaptırmış. Zenginler giderler oraya, altın akçeleri bırakırlar. Fakir olan kimseler de gelir, oradan ihtiyacı kadar bir iki neyse alırlar. Fakir de edepli, zengin de edepli. Neticesinde hiç kimse bir diğerinden habersiz, ameli yalnızca bilmesi gereken Mevla bilir. Tüm gizlilik içerisinde hareket etmişler. Yalnız bununla birlikte ayet-i celle'de zikredildiği üzere zekatını veren kimse başkalarını da zekat vermeye teşvik etme adına kendi içerisinde kesinlikle gurur ve gösteriş duyguları olmadan, yahut şöyle diyelim, gurur ve gösteriş duygularının doğmasından korkmuyorsa bir kimse, o kimse aşikarca zekatını vermesi daha iyidir. Niye? Çünkü orada bir başkasının da o amele yönelmesi, o zekatını vermesine yardımcı olur. Aksi takdirde eğer içerisinde bir gurur olacaksa, aşikar verdiğinde bir gurur, bir gösteriş olacaksa, nefsine, kendine güvenmiyorsa bu anlamda, o kimsenin yine zekatını gizlice vermesi gerekir. Bu hüküm farz olan zekat hakkında. Nafile olan sadakalara baktığımızda onlar daima gizlilik içerisinde verilir. Hani bir başkası da sadakaya yönelsin düşüncesi o zekat için geçerli. Sadaka için, nafile olan sadakalar için daima esas olan gizliliktir. İşte sadakanın şartlarından en başta gelen budur. Dikkat edilmesi gereken. Bir diğeri başa kalkmamak. Verilen sadakaları verdiğimiz kimsenin başına kalkmamak gerekir. Nitekim böyle yapan kimselerin yapmış oldukları o sadakadan hiçbir fayda göremeyecekleri Allahü Teala Azze ve Celle tarafından bildiriliyor. Ayet-i Celle'de Bakara suresinde yine mealen: ey iman edenler, sadakalarınızı, mallarınızı başkasına gösteri olsun diye veren ve ne Allah'a ne de ahirete inanmayanlar gibi başa kakarak ve gönül kırarak boş yere heder etmeyiniz. Çünkü böyleleri bol yağmur yüzünden üstündeki toprakların sıyrılmasıyla kas katı bir taş olarak kalan çıplak kayaya benzer. Gösterişçiler de yaptıklarından hiçbir şey kazanmaz. Allah inanmayanlara hidayet vermez. İşte bu ayeti cellede Allahü Teala başa kalkma ve başa kalkma neticesinde ziyana gidecek olduğunu bildiriyor. Başa kalkmaktan bizi men ediyor. Zekat, gerek zekat gerek sadaka veren kimse yapmış olduğu bu iyiliği başa kalkmamalı. Ve bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, sadaka veren kimse malın en iyisini vermek zorunda. En iyisini vermek zorunda. Sadaka veren kimse bu malının en iyisinden ve en sevdiğinden vermeli. Çünkü ayet-i cellede sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça hayır ve sevaba nail olamazsınız. Allah yolunda harcadıklarınızı o hakkıyla bilendir. İşte bir kimse Allah yolunda bir mal infak ediyorsa malın en iyisini vermeli. Hani Habil ile Kabil'in hikayesi vardır ya, orada iki kardeşten biri sevdiği kurbanlığını, koçu Allah için kurban ediyor. Biri de sevmediği, hani bu gitse de bir şey olmaz sanki dercesine daha düşük buğday koyunca oraya Allahü Teala diğerini kabul ediyor, onunkini kabul etmiyor. İşte malın en iyisini vermeli. Allah için yapılan infakta bu da çok önemlidir. Bu hususta sahabe-i kiram efendilerimiz çok hassas idiler. Sevdiği maldan verirdi onlar. Nafi anlatıyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh bir şeyi fazla sevdi mi onu hemen Allah yolunda feda ederdi. Köleleri onun bu huyunu bildikleri için azat olmak isteyen herhangi biri elini sıvayıp mescitte kendisini ibadete verirdi. O da onu güzel durumda görünce

hemen azat ederdi. Dost ve arkadaşları ona bir uyarı niteliğinde, "Ya Ebu Abdurrahim, vallahi bunlar seni aldatıyor," dediler. O da, "Allah yolunda bizi aldatanlara aldanmayı biz de kabul ediyoruz," dedi. Yine bir akşam üzeri onunla beraberdim. Büyük bir para ile satın aldığı rahlan bir devesi vardı. O devesine binmişti. Bir ara

Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh efendimiz malları içinde ne hoşuna giderse mutlaka onu Allah yolunda bağışlardı. Bir oturuşta bana iki defa 30'ar bin dirhem vererek götür dağıt dediği vaki olmuştur. Yine mübareklerden anlatılan Enes bin Malik radıyallahu anh efendimiz anlatıyor. Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh efendimizin hurmalık bakımından ensarın en zenginlerinden olan sahabe-i kiram efendimiz. En sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha adlı hurma bahçesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman o bahçeye gider, oradaki tatlı suyu içerdi. Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz mealindeki ayeti celle nazil olduğunda Hazreti Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına gelerek "Ya Resulallah, Hak Teala sevdiğiniz şeylerden vermedikçe fazilet ve üstün sevaba erişemezsiniz" buyuruyor. "Benimse en sevdiğim malım şu Beyraha adındaki bahçemdir. Allah'tan hayrını ve benim için ahiret azığı olmasını dileyerek onu Allah yolunda sadaka kıldım. Onu Allah'ın sana gösterdiği hayır yollarında herhangi birine tahsis et" buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun bu güzel niyetiyle beraber gelip bu teklifinin karşılığında "Senin bu hareketin ne kadar iyi ve manevi kazancı en büyük bir harekettir. Ancak bahçen çok iyi ve karlı bir mal olduğu için onu yakınlarına tahsis etmene uygun görüyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Talha radıyallahu anh efendimiz "Öyle yapayım ya Resulallah" dedi ve bahçesini amcası oğulları ile diğer akrabalar arasında taksim etti. İnsan sevdiği şeyden vermeli. Yoksa malından fazlalık olarak gören, hani bunu versem de bir şey olmaz, hani vermesem de bir şey olmaz diye böyle bu şekilde yapılan sadakanın Allah katında bir değerinin olmadığı aşikar ortadadır. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi daima şeker dağıtır imiş. Şeker dağıtır. "Niçin böyle şeker dağıtıyorsunuz efendim?" diye sorduğunda kendilerine "İnsan sevdiği şeyden vermeli. Ben ise şekeri seviyorum" diyor. Yani insan Allah yolunda sevdiği şeylerden vermeli. Hulasa. Ve Süfyan-ı Sevri Kuddisesi Ruhu diyor ki "Allah yolunda haramdan kazandığı malını harcayan kimse elbisesini hani pis bir şeyle temizlemeye benzer. Kirli elbise ancak temiz suyla yıkanır. Günah kiri de ancak helal kazançtan verilen sadaka ile arıtılır" buyuruyor. Bu anlamda malın iyisini vermek yani aynı zamanda helal kazancından vermesi gerektiğini de ifade buyuruyor. Bir diğer uyulması gereken şartlardan bir diğeri güler yüzlü olmak. Sadaka veren kişi sadakasını verirken güler yüzlü, tatlı dilli olmak zorundadır. Nitekim Allah-u Teala Azze ve Celle şöyle buyuruyor. "Mallarını Allah yolunda harcayıp da peşinden verdiklerinin başlarına kakmayan ve onların gönüllerini kırmayanların mükafatları Rablerinin katındadır. Onlar ne korku çekecek ve ne de üzüleceklerdir." Onun için insan vermiş olduğu şeyin ardından onun başına kalkmayacak ve gönül de kırmayacak. Gönül kırmak hiçbir şeye benzemez. Kabe'yi yıkmaktan beterdir buyuruyor. Kabe'yi yıkmaktan beterdir. Zira yapanı itibariyle nasıl Kabe her ne kadar müminlerin kendisine yöneldiği, namaz için kendisine yöneldiği bir yer olsa dahi kul eliyle yapılmıştır. Kalp ise Allah-u Teala'nın yaratmasıyladır. Bu anlamda insan bir hayır yaparken, bir hizmet ederken çok dikkat etmesi gerekir. Gönül kırmadan, güler yüzlü bir şekilde Allah için sadakasını vermeli. İşte bu şartlara uyularak yapılan tasadduk neticesinde insan cömertliğe ulaşır, insan cimrilik gibi kötü, helak edici o rahatsızlıktan kurtulur ve neticede insan kalbi selimi elde eder.

0: iyilerle beraber olur. Ve yine bildirildiği üzere, hani az önce ifade etmiştik, helal maldan vermeli insan. Bu hususta ayet-i celle malen Allahu Teala buyuruyor Azze ve Celle: "Ey iman edenler, kazandığınız temiz şeylerden sadaka veriniz. Helal kazançtan sadaka veriniz." Ve yine sadakayı sadaka verirken, hani ihtiyacı olanın dışında değil de, hani bu mal zaten fazlalıktı, bunu zaten kullanmıyorum, tasadduk edeyim değil de, ihtiyacı olan, sevdiği şey dedik ya hani, ihtiyacı olan, az olan maldan sadaka vermek. Yine sadaka verirken bir kimse ölüm korkusu, malın elden çıkma endişesi ile sadakayı çabuklaştırmak. Bir an evvel sadakayı vermek. Büyüklerden bir tanesi sadaka vereceği sırada, hani sadaka verme düşüncesi geldiğinde, öyle söyleyelim, şu gömleğimi felancaya tasadduk edeyim, bir fakire vereyim düşüncesi geldiğinde, abdest esnasında hemen çıkartıp gömleğini oradaki arkadaşlara sunar. "Efendim, nedir bu aceleniz? Hani abdestten sonra da verebilirdiniz." dediğinde mübarek cevaben der ki: "Abdest bitinceye kadar nefsime güvenmiyorum. Ondandır acelem." Hani nefis bir an içerisinde insanı kandırabilir. Demek ki insan bir şeyi vermeye niyet ettiği an hemen onu çıkartıp vermeli. Hani bir an tereddüte düşerse nefis galip gelebilir. Bu anlamda ve ölüm korkusuyla insanın bir an evvel sadakayı çabuklaştırması da güzeldir. Yine cimriliği yok etmek için verilen sadaka malın en kıymetlisinden olmalı buyuruluyor. Hani dedik ya, malın kıymetli olanından vermek sadakanın şartlarındandır diye. İşte cimrilik, o bahsettiğimiz kalp hastalığı olan o cimrilikten kurtulmanın kıymetli olan maldan vermek, düşük maldan değil de kıymetli olan maldan vermek olduğunu bildiriyor büyükler. Hatta bu hususta Allahu Teala Azze ve Celle bildiriyor: "Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız adi malı sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah her şeyden müstağnidir. O övgüye layıktır." Ayet-i Cellesinde en güzelinden vermeli insan. Söylediğimiz gibi bu şartlara riayet etti mi insan? İnşallahurrahman, Allahu Teala'nın izniyle cimrilik rahatsızlığından kurtulur ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakı olan cömertliği elde eder. Gerek dünyada gerekse ahirette bu cömertliğinin faydasını fazlasıyla görür insan. Allahu Teala cümlemizi bu güzel ahlak ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala sevdiği ve razı olduğu işlerde bizi muvaffak kılsın. Allahu Teala bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Bir programımızın daha böylelikle sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'deki hesabından 19 Mayıs Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Hocamızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ecdadın büyük fedakarlıklarla yazdığı bu tarihi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye taşıyanın gençler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş mesajında şunları kaydetti. Bilimde, sanatta ve sporda dünya sahnesinde öne çıkan başarılarıyla milletimizin geleceğini inşa eden gençlerimiz, istikbalimizin hem mimarı hem de en güvenilir teminatıdır. İnanıyoruz ki milli birlik ve beraberlik ruhuyla omuz omuza yürüyen bir Türkiye, barış içinde büyüyen, huzur içinde üreten, vatandaşlarına müreffeh bir gelecek bırakan Türkiye'dir. Gençlerimizin her adımında yanlarında olmak, onların enerjisini ve azmini geleceğe taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını minnetle anıyorum dedi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosundaki bazı teknelere uluslararası sularda silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail unsurlarının Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden Munki, Kiryakos, Elengi, Giorama, Alcione, Zefiro isimli teknelere silah doğrulttuğu ve kurşun sıktığı belirtildi. Saldırı sonrası bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildiği kaydedilen açıklamada, filoda Sirius, Lina ve Cavablanco isimli teknelerin yoluna devam ettiği aktarıldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik ablukasını kırmayı ve hayati insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İsrail ordusu 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu. İsrail ordusu Ağustos 2025'te 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen küresel Sumut filosuna da benzer bir saldırıda bulunmuştu. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefersir beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları Kefersir beldesinde Kamiha ailesine ait evi hedef aldı. Saldırıda aynı aileden ikisi kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, evin de tamamen yıkıldığı belirtildi. Bu arada İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Haruf ve Furum beldelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. İsrail uçakları öğle saatlerinde ayrıca Doğu Zaftar ve Kefer Ruman beldelerine hedef aldı. Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı ise saat 12'den beri başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragon, Ankara zirvesi yaklaşırken askeri yetkililerin beklentilerinin son derece yüksek olduğunu belirtti. Dragon, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Aleksandr Genkeviç ile Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. NATO'nun her gün uyum sağladığının altını çizen Dragon, Ankara'daki NATO zirvesine doğru ilerlerken askeri yetkililerin beklentileri son derece yüksek. Tüm taahhütlerin daha hızlı teslimatlarla somut sonuçlara dönüştürülmesi, daha yüksek hazırlık seviyesi ve daha güçlü caydırıcılığın sağlanması gerekiyor vurgusunu yaptı. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yasa dışı bahis siteleri ve entegre panellerle bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden suç faaliyetinde bulunan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğunun belirlendiği ifade edildi. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 110 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler DAEŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etti. Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlendi. İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. İstanbul'da 595 bin sentetik

0: Zahap'ın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Ataşehir'de belirledikleri iki adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül, 4 hap basım makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı işlemler için emniyete götürüldü. Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Dilaver mahallesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Erol Türksever göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türksever tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan medyasındaki haberlere göre Kaliforniya'daki San Diego İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. San Diego Emniyet Müdürü Scott Wall gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı. Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam merkezine dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Türkiye genelinde 7 günlük süreçte gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Hafta ortasında Marmara ve Ege'de yağışın kuvvetli olması beklenirken, pazartesi gününe kadar yağışlı sistemin tüm yurtta etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda son verilerden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde önümüzdeki 7 günlük süreçte yağışlı sistem etkili olacak. Yarın ve perşembe günleri yağışların şiddetini arttırması bekleniyor. Marmara bölgesinin güneyi, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Özellikle yarın Ege Denizi kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ile 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürmeye devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de yağışların yer yer etkili olması bekleniyor. Haftalık tahminin son günü olan 25 Mayıs pazartesi günü yağışlı sistemin yurdun büyük bölümünde etkili olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Derleyenler Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Seni götürmeye gelenler. Kerim Kolat. İlk bakışta bir kasaba izlenimi veren ilçenin Diyarbakır hudutlarına dayanmış kıraç fakat heybetli dağlarındaki arı vızıltılarıyla beraber göl kenarına yerleşen yazlıkçıların fiyakalı arabaları, bal ticaretinden yüklüce paralar kazanılan bölgenin sakinlerine baharın gelişini çoktan muştulamıştı bile. Kışı çetin geçen doğunun yetim engebelerinde rızık mücadelesi bu aylarda başladığı için halk günler öncesinden yaylalara çıkmış ve ya nasip diyerek işe koyulmuştu. Yöre insanı 1933'ten 1940'a kadar Yugoslavya, Romanya ve Rusya'dan Anadolu'ya getirilen 92 göçmenin çocuklarıydı. Anadolu insanından pek bir farkları olmasa da kanatlarında yılgın Balkan'ın, derin oyukların kıtası Kafkasların sızısını taşıyan göçebe kuşlara benzetilebilirlerdi. Sararmış otlarla bürülü yamaçta bir çift göz, kolunu kendine siper etmiş olduğu halde aşılmaz bozkırı izliyordu. Bakışlarındaki tek düzelik, sürüp giden bu izleyin makul bir ihtiyacı karşılamak adına yapılmadığını anlatıyordu. Dileği bir noktaya takılı kalarak kuruntularından biraz olsun uzaklaşabilmekti. Saniyeler dahi deve adımıyla yürüyüp fare ısırığıyla büyütürken ölümü, nasıl olur da koca bir hayat farkına varılamadan, hissedilemeden, tadılamadan yitirilebilir. Hele de bu 60

77 Koca Yılsa. Akıl erdirmek güç. Akıl erdirmeye çalışmaksa gülünç. İnsan doğduğu gün teneşire yatırılmıştır oysa. Durmadan tabanlarımızı çürüttüğümüz dünya imtihandan başka bir şey değil. Yaşlı adamın yanaklarından sarkan birer tutam et, onun zamanla verdiği kiloların bir kanıtıydı. Bu denli zayıf birinin zamanında avurtlarının dolgun, bileklerinin sert, bakışlarının ise yırtıcı olduğuna inanmak olanaksızdı. Son deliğine kadar sıkılmış olan kemer, belini ikiye bölecekmişçesine karnına yapışmıştı. Kuklanınkine benzeyen bacaklarının gövdesini ilahi bir takdirle taşıdığı besbelliydi. Dağınık sakalları ve alnındaki çizgiler, tecrübeye dönüştürdüğü acıların bakiyesi olan ağır tahribatların iziydi. Güneş düşmeye başlıyor. Göçenlerin hasretine güç bela sabredebildiği anlaşılan fersiz gözler, elemini gözyaşlarına katarak yanaklarına bıraktı. Çıplak kolları kavuran sıcak hava devinip üşütmeye başlamıştı. Kalın bir şeyler giyip kekliklerini yemlemeliydi. İç çekip kulübesine yöneldi. Kamburlaşmış sırtında dünyayı taşır bir hali vardı. Görenler onu yamacı tırmanan yitik bir ceylana benzetebilirdi. Kulübeye girerken birden sendeledi. Tarifsiz bir boşlukta hafifledi. Dizlerinin üzerine büküldü, yıkılmamak için omzunu açık duran kapıya yasladı. Derin aralıklarla boğuk nefesler alarak toparlanmaya çalıştı bir süre. Göğsünün ortasından başlayıp kollarına ve boynuna yayılan kunt bir ağrı duyumsadı. Bu ağrı ilerledikçe sırtına yürüdü. Yabancı değildi bu sıkıştırmalara. Yorgun spazmların esiriydi yıllardır. Ama her defasında onu tedirgin kılmaya yetiyordu. Azap tadı veren dakikaların ardından toparlandı. Kimileri için azabın bir tadı ve manası vardır. Ha öldü, ha ölecek, ha kavuştu, ha kavuşacak. Gereken gücü bulduğunda küçük iniltilerle doğruldu. Mezardan henüz çıkmış, üzerindeki nemli toprağın sağa sola döküldüğü yarı ceset bir hali vardı. Su kuyusuna ulaştı, yüzünü yıkadı. Islak elleriyle başını sıvazladı. Akşam rüzgarının tüylerini ürperten darbelerini daha çok hissediyordu şimdi. Tam da bu sırada ''Arif ağa, köpek ısırmaz değil mi?'' diye seslendi. Karayağız bir dağ delikanlısı. Baktığında Çoban Ali'nin yaklaştığını gördü. Aslen Karakoçanlı olan Ali, yılın bu zamanlarında dağa gelir, namı memleketin dilinde olan mümbit otlaklara salardı sürülerini. Hoş sohbeti, candan arkadaşlığıyla ihtiyarın buradaki vazgeçilmez dostlarından olmuştu. Gereğinden fazla konuşsa da özünde onun iyi biri olduğunu herkes bilirdi. ''Yok yok, bağlıdır, gel bir şey yapmaz.'' diyerek sesini duyurmaya çalıştı Hacı Arif. Taburelerden birine otururken diğerini misafiri için ayırdı. Ali o malum konuşkanlığıyla sohbete girdi. ''Nasılsın Hacı ağam, ne var ne yok? Sıhhatin yerindedir Allah'ın izniyle. Arılar nasıl?'' ''İyiyim şükür. Arılar da iyi. Bilmem ki. Bu sene çiçek yok. Bal çıkmaz Allah-u Alem. Yine de bekleyip takdiri görmek lazım. Ne desek boş.'' Ali, boğuk sesi ve kısa cümleleri nedeniyle keyifsiz olduğunu düşündüğü ihtiyara moral vermek istercesine ''İyi olur, üzülme be dayı. Geçen sene de böyle demiş, 3 sağan birden yapmıştın, unuttun mu?'' Rahatsızlığını belli etmek istemiyordu Hacı Arif. Önünde süzülen suya bakarak donuk gözlerle cevap verdi. ''Evet, öyle oldu. Rabbimin nereden ne vereceği belli olmaz. Sonumuz hayır olsun be oğul.'' Tütünü bir çırpıda yakan çoban, ilk nefesini çekip dışarı üflerken geliş sebebini açıkladı. ''Yahu Hacı Baba, senin şu erkek eniği bana versene.'' Halsizlikten başı önüne düşmüş olan Hacı Arif, kafasını kaldırıp manidar bir bakış fırlattı. ''Olmaz, fakat annelerini alabilirsin. Ya da dişi olan yavruyu al. Ama erkeği vermem.'' Ali, sol elinde sigarası olduğu halde kollarını açarak konuştu. ''Ben dişi ne yapayım dayı? Annelerinin de ahı gitmiş, vahı kalmış. Bana erkek lazım. Kurtlara karşı iyi bunlar. Ne diyorsun? Gör benim işimi.'' ''Olmaz dedim ya oğul.'' ''Aman baba, senden de bir şey alınmıyor.'' Alt dudağını hafifçe ısıran yaşlı adam kısa bir nefes çekti. Göğsünde takılmış bir yumru nefes almasına mani oluyordu. ''Sevdiğim ya yanımdadır ya da gönlümde Ali.'' Uzatmadı çoban Ali. ''Peki Arif dayı.'' diyerek kalktı.
Bir de şu suyundan içip gideyim o halde. Senin suyun iyidir. Senin hayvanlar nasıl? Çektiği suyu yüzüne vuran Ali yutkunarak konuştu. İyi, şükür. Geçenlerde 50 tanesini verdim. Parasını peşin aldım. Allah bereket versin. Bunları söylerken avuçlarını ovuşturuyordu. Allah daha iyi etsin oğul. Amin. Haydi kal sağlıcakla. Rengin solmuş. Kendine de iyi bak ha. Geceleri soğuk oluyor. Üşütmeyesin. Ali, yolla kavuşan yokuşu çıkarken sıçrayıp hoplayan kangal yavrularını sevdi. Hacı Arif olanları izliyordu. Tüm hayatından geriye kalan köpeklerle keklikleriydi. Ellerini arkasında kavuşturarak bu sahneyi biraz daha izledi. Göğsünde bir inşirahın büyüdüğünü duyumsadı. Böylesine duru bir nefesi en son ne zaman almıştı kim bilir. Hiçbir ana evladından, hiçbir baba ocağından ayrılmaz diye geçirdi içinden. Elbet her beklenilen anla her beklenilen insan bir gün gelirdi. Yalnız ölenler müstesna. Kimi zaman cesetler daha vefalıydı yaşayanların dünyasında. Kolları iki yanına düştü, sırt üstü uzandığı yerde gözleri yukarıda asılı kaldı. Tek tük nefesler, etrafı hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Kim bunlar? Seni götürmeye gelenler. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Batan güneşin yeniden doğması. Bir gün ikindi vakti Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeye başlamıştı. Başı da Hazreti Ali'nin kucağındaydı. Hazreti Ali radıyallahu anh gün batana kadar namazını kılamadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona namazını kıldın mı ya Ali diye sordu. Hazreti Ali de hayır deyince Peygamber Efendimiz Allah'ım o senin ve peygamberinin itaatindeydi. Güneşi ona geri çevir dedi. Esma der ki güneş doğup yere ışığı geldi. Hazreti Ali de kalktı, abdest aldı ve ikindiyi kıldı. Bu hadise Hayber gavzesinde Subha denen yerde oldu. Konuyla ilgili diğer bir rivayet şöyledir. Hayber kalesinin fethinden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Ali radıyallahu anh ganimet mallarının toplanmasıyla vazifelendirilmişti. Bu iş oldukça uzun sürmüş, vaktin çıkmasına, güneşin batmasına çok az bir vakit kalmıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh ikindi namazını henüz kılamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye ikindi namazını kılıp kılmadığını sorunca o, "Kılamadım ya Resulallah" diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in abdest alıp ellerini açtığı ve kendisinden başka kimsenin anlamadığı birkaç söz söylediği duyuldu. Birazdan batmış olan güneş, testerenin ağacı keserken çıkardığı sesi andıran gürültüyle tekrar geri yükseldi. Hazreti Ali de kaçırdığı ikindi namazını kıldı. Batmayan güneş. Mevlana Zade Nizamettin anlatır. Kıştı. Günlerin en kısa olduğu bu mevsimde Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile Kuddüs Esirruhu bir köyden başka bir köye gidiyorduk. İkindi namazını yolda kıldık. Güneş solmaya başlamış ve ufuk çizgisine yaklaşmıştı. Menzilimiz gayet uzaktı ve bu vaziyette oraya gecenin geç saatlerinden evvel varma ihtimalimiz de yoktu. Etraftaysa barınacağımız hiçbir yer bulunmuyordu. Her taraf bozkırdı. Kendi kendime, menzil ırak, vakit akşam, yol uzun ve yorucu, hava soğuk, sığınılacak bir yer de yok, halimiz ne olacak diye düşünmeye başladım. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs Esirruhu atını hızla sürüp gidiyor ve hiçbir telaş eseri göstermiyordu. İçimden bu düşünceler geçince mübarek başını bana dönüp yoksa korkuyor musun diye sorduklarında sükût ettim. Atını sıkı sürüp yol almaya bak. Belki güneş batmadan menzilimize ulaşırız buyurdu. Böylece atlarımızı sıkı sürerek yol almaya başladık. Bir hayli gittikten sonra güneşin yerinde durduğunu gördüm. Ufka yakın bir nokta ve göğe çivilenmiş gibiydi. Köye girer girmez sanki güneş söndürülmüş gibi birdenbire zifiri karanlık içinde kaldık. Dua etmek. Beni de dualarında unutma. Umre yapmak için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin isteyen Hazreti Ömer'e radıyallahu anh peygamberimiz kardeşim beni de dualarında unutma demişti. Kendisine kardeşim diye hitap etmesini ömür boyu unutamayan Hazreti Ömer o anki duyduğum sevinci bütün dünya bana verilse yine de duymazdım dedi. Bu duayı bütün ümmetim için yapıyorum. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamberimize bir gün ''Ya Resulallah, bana dua et.'' dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'ım, Ayşe'nin geçmiş, gelecek, gizli ve açık, bütün günahlarını bağışla.'' diye dua edince Ayşe annemiz sevinçten ne yapacağını bilemedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Ayşe, duam seni çok mu sevindirdi?'' diye sorunca Hazreti Ayşe radıyallahu anha ''Nasıl sevindirmesin ya Resulallah?'' dedi. Peygamberimiz, ey Ayşe, Allah'a yemin ederim ki ben bu duayı her namazdan sonra bütün ümmetim için yapıyorum, buyurdu. Allah dostlarının amellerine ortak olmak. Bir hac zamanı Arafat'ta vakfeye durulduğu bir sırada, Gavs-ı Sani Hazretlerinin Kuddüs-i Sirruhu, bağlılarından biri mübarekten dua istemişti. Gavs-ı Sani Hazretleri de burada bizleri unutmayın, bizi de dualarınıza ortak edin, dedi. Dua isteyen zat, efendim biz sizsiz dua edemiyoruz ki, siz bizi duanıza ortak edin deyince, Gavs-ı Sani Hazretleri Kuddüs-i Sirruhu, biz sevenlerimizi sadece duamıza değil, bütün amellerimizi ortak ettik, buyurdu. Peygamberle hemhal olmak. Allah Resulü hastalanmış, Hazreti Ebu Bekir de radıyallahu anh onu ziyarete gitmişti. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem o halde görünce çok üzüldü. Evine döndüğünde Allah Resulü'nün hastalandığından dolayı duyduğu şiddetli üzüntü sebebiyle o da hastalanıp yataklara düştü. Allah Resulü'nün iyileştiğini haber alıncaya kadar da kendini toparlayamadı. Nihayet Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem iyileştiğini duyan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tekrar o sevgili dostunun ziyaretine gitti. Peygamber Efendimizin sağlığına kavuştuğunu, ayağa kalktığını görünce sevincinden içi rahatladı, o da sağlığına kavuştu. Gavs Hazretlerinin iyileşmesi. Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri Kuddüs'e sırruhu bir gün çok hastalanmıştı. Ayağa kalkacak hali yoktu. Namaz için bile camiye gelemiyordu. Bu vaziyetteyken Şah Hazni'nin Kuddüs'e sırruhu bir sufisi geldi. Ziyaret maksadıyla içeri girip mübareğin yanına oturdu. Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri Kuddüs'e sırruhu, Şah Hazni Hazretlerinin Kuddüs'e sırruhu sufisi gelmiş diye hemen ayağa kalktı. Saatlerce onunla konuştu, güldü, rahatladı, keyfetti. Öyle sevindi ki rahatsızlığı gitti. Ancak o sufi gidince mübarek yine rahatsızlanıp eski haline döndü.

Müstakil, hep meşgul ve hep eksik, kaçırdıklarımızın telafisi mümkün mü? Yasin Taçar. Modernist roman türünün başyapıtlarından olan Niteliksiz Adam'da Robert Musil, çok şey yapan ama aslında hiçbir şey yapmayan, çok şey söyleyen fakat dişe dokunur tek cümle kuramayan insanların trajedisini anlatır. Romanın niteliksiz adamı Ulrich, esasında açmazlarla dolu ve hep bir telaş içinde olan modern çağın insanıdır. Bu insan tipi gündelik hayatın uğraşları, sosyal medya ve dijital uygulamalar sebebiyle sürekli meşgul ve yoğundur. Her geçen günün sonunda problemlerine yenilerinin eklendiğini ve huzursuzluğunun dinmek yerine daha da arttığını görür. O halde tüm bu bitmek bilmeyen meşguliyet sırasında bu insan tipi gerçekte ne yapmaktadır? Özellikle köylerde, bugün köy nüfusu epey azalmış olsa da sık karşılaştığımız bir görüntü vardır. Evinin önündeki sekide veya caminin önünde oturan ihtiyar bir adam ya da kadın. Fakat bu görüntüde ilgi çekici olan tek başına belki 2 saat boyunca sadece oturan bir insanın varlığıdır. Elinde telefon, yanında konuştuğu biri yoktur ve ona ne yaptığını sorduğumuzda size "hiç, oturuyorum" diyecektir. Bu insanı fark ettiğim andan itibaren hep kendimi düşünmüş, şehir hayatının getirdiği aceleyi, telefonun getirdiği meşguliyeti yan yana sıralamışımdır. İşe gitmek, toplu taşıma kullanmak, markete uğramak, metro beklerken sosyal medyaya bakmak, yolda müzik dinlemek, boş bir akşamda birilerini arayıp çay içmeye çağırmak veya kaçırılan otobüse sinirlenmek gibi eylemleri peş peşe düşündüğümde, günün her anını bir şeyle meşgul olarak geçirdiğimi ve durup sadece oturduğum tek bir anın bile olmadığını fark etmiştim. Modern insanın meşguliyeti sadece somut eylemlerle, telaşla açıklanamaz. Çünkü o daima uyarılan konumdadır. Onun yolda yürürken reklam panolarına maruz kalması, sosyal medyada takip etmediği kişilerin gönderileriyle karşılaşması, sürekli kulaklık takması veya izlediği herhangi bir videoda muhakkak reklamlara denk gelmesi bunun bir göstergesidir. İnsan zihni ve kalbi bunun üzerine düşünmesine ya da ciddi bir zaman ayırmasına gerek kalmadan bu sesleri ve görüntüleri kendi hazinesine atar.

O, zamanını devamlı surette uyaranlarla doldurmakta, kendisini anın dışında tutmaktadır. Sürekli bir şey yapmakta ama aslında hiçbir şey yapmamaktadır. Onun devamlı panik halinde olması ve kaygılanması, kendisini hiç dinlememesi nedeniyledir. Oysa tek başına evinin önünde oturan bir ihtiyar, kendisiyle vakit geçirmekte, düşündüklerini zihninde berrak bir biçimde canlandırabilmekte, kendisiyle veya olaylarla yüzleşebilmekte, tartışabilmekte, öneriler geliştirebilmekte ve böylece hem hayata hem de kendisine dair yeni farkındalıklar kazanabilmektedir. Oysa uyaranlara maruz kalarak gününü dolduran modern insan ancak başına bir talihsizlik geldiğinde kendisiyle yüzleşmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser'in şırıltısını işitmek isteyen kulaklarını kapatsın buyurmuştur. Bu Hazreti Musa'ya aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın nalınlarını çıkar emriyle paraleldir. Bize bakan yönüyle şunu söyleyebiliriz. Nalınlarını çıkar, kendini dünyadan soyutla. Çıkaramıyorsan da bari kulaklarını, gözlerini kapat. Kapat ki kalbinle duymaya ve görmeye başlayabilesin. Anadolu'da kalp gözü tabiri kendisini ve etrafı görünenin bir adım ötesine geçerek görebilenler için kullanılır. Onlar umumun gördüğünün ötesini görebildikleri için hakikate daha yakın yorumlar yaparlar. Bu da basirete işaret eder. Baş gözüyle görmenin basar, kalp gözüyle görmenin basiret diye ayrı şekilde adlandırılması elbette boşuna değildir. Basiretle bakmak, insanın ancak dönüp kendine ve kalbine bakabilmesiyle mümkündür. Baş gözüyle sürekli görüntülere bakan, maruz kalan, gözün meşgul olmadığı tek bir ana bile sahip bulunmayan biri, zamanla kalbinin varlığını bile unutabilir. Arapçada nefs kendi demektir ve nefsini bilen Rabbini bilir denilmiştir. Nefsini bilen kendini bilendir dolayısıyla. Ancak sürekli dışarıyla meşgul olan biri kendisiyle hiç vakit geçiremez ki. Halbuki kendini bilen dışarı bakmayı ve görmeyi öğrenebileceği için Rabbinin hikmetlerini de görmeye başlar ve böylece bilme haline erişebilir. Çünkü bakma eyleminde esas mevzu bakanla ilgilidir. O nedenle Hazreti Yusuf aleyhisselam hep aynı kişi olmasına rağmen kardeşleri ona baktığında kıskançlık, haset gibi duygulara kapılmış. Züleyha'nın misafirleri olan kadınlar da hayranlıktan ellerini kesmişlerdir. Görülen kişi yani nesne aynı olsa da bakanın durumu görülenin durumunu belirleyen bir etkendir. Eskiler geçti borun pazarı süreşeğini Niğde'ye demişlerdir. Bu sözde her ne kadar iş işten geçti anlamında kullanılsa da umutsuzluk yoktur. Çünkü aslında bu sözde borun pazarı geçti ama sen Niğde'ye git, işini hallet ve kazanacağını kazan denilmek istenmektedir. Yani bu söz insana telafi hakkı tanır ve umut aşılar. Modern insanın durumu da aynı şekildedir. Dünya farklı formlarda yüzyıllara ev sahipliği yapsa da insanın imtihanları kalbi bakımdan aynı hüviyette gerçekleşmektedir. Çıkış yolu her zaman vardır. Kaybettiklerimizi kazanmak için bize ölene kadar zaman tanınmıştır.

Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 19 Mayıs 2026 ve 2 Zilhicce 1447. Günlerden Salı, son baskı başladı. Hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs olunca tabii ki Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Dolayısıyla resmi tatil. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu gün için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda yurt içi ve yurt dışındaki tüm gençlerin bayramını kutlayarak Atatürk ve şehitleri saygıyla andı. Erdoğan Nek Sosyal'deki hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi de rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi. Tabii bu minvalde o kadar çok mesaj var ki, bir kere bütün kabine üyeleri, iletişim başkanı, sonra siyasi parti liderleri çok sayıda mesaj yayınladı. Zaten bunların bir kısmını haber bültenlerinde de veriyoruz. Değerli dinleyenler, bu arada tabii günlerdir yoluna devam eden Sumut filosu dünden bu tarafa saldırıya da uğruyor. Abluk altına alınmışlardı. Gemilerin, daha doğrusu gemide demeyelim, onlar küçük ve orta boy tekneler. Teknelerle yolculuklarına devam ederken dün de bu katil soykırımcı İsrail askerlerinin saldırısına uğramıştı. Bugün de yine bu minvalde gelişmeler oldu. Hatta bir kısmı canlı yayında bir şekilde o teknelere çıkışlarını filan da tüm dünya kamuoyu da görmüş oldu. Teknelere çıkar çıkmaz hemen kameraları kapatıyorlar ve ardından müdahale devam ediyor, o başlayan müdahale. Sonra tekneleri, yedeklerini alıp limana çekiyorlar. Tabii.

0: işte sorgu sual filan derken günler içerisinde tabii 30'dan fazla ülkenin aktivistleri yer aldığı için bu küresel somut filosunda diplomatik bir seferberlik başlıyor akabinde. Bu sefer bu filonun içerisinde 80'e yakın Türk vatandaşı da var. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Bu emeklerini zayi etmesin, hakikaten önemli adımlar bunlar. Ki bir kısmımız hatta boykottan bile neredeyse vazgeçer vaziyete gelmişken Allah korusun. Bu direnç içerisindeki kardeşlerimizin bu mücadeleleri büyük saygıyı hak ediyor doğrusu. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Ve tabii ki Gazze'de yaşayan kardeşlerimize, Batı Şeria'da yaşayan kardeşlerimize ve devamında tabii tüm Filistin'de ve akabinde diğer coğrafyalarda, mesela Doğu Türkistan'da olsun, Myanmar'da olsun, Keşmir'de olsun, diğer coğrafyalarda zulüm altında dinleyen bütün kardeşlerimizin Cenab-ı Hak yardımcıları olsun ve bizlere de yardım edecek gücü versin, gafletten uyandırsın, o imkanı versin de o uyanıklığı versin de efendim bu zulüm perdesini yırtacak eylemleri yapsın insanımız diyelim ve yazılarımıza geçelim. Şimdi Sumut filosuyla başladık ya, Ekrem Kızıltaş diyor ki zaman meselesi başlığıyla takvimde korkulup korkulmadığı ayrı bir mesele, ancak beklenen oldu ve İsrail adı verilen terör yapısı Nisan sonunda yaptığı gibi Akdeniz'in uluslararası sularında Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. Hukuksuz ablukayı kırabilmek ve sembolik miktarda da olsa Gazze'lilere yardım götürmek üzere yola çıkan 54 teknede 39 ülkeden 96'sı Türk, 426 aktivist vardı. Küresel Sumut filosuna Gazze'ye 450 kilometre mesafede uluslararası sularda korsanca müdahalenin İsrail'in kendi tabutuna yeni çivi çakması olduğu da söylenebilir. Filoda Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sri Lanka, Şili, Tunus, Umman, Vietnam ve Yeni Zelanda'dan aktivistler var. Birleşmiş Milletler gibi hakikaten de. Tabii bu arada dikkat ederseniz Batı'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan ülkeler de ağırlıkta. Niye Müslüman ülkelerin sayısı az? Aslında az da değil. Üstelik Avrupa ülkelerinin, hatta Amerika'nın da aktivistlerin bir kısmının da Müslüman olduğunu söyleyelim. Yani onlar İslam ülkeleri kökenli. Dolayısıyla onlar da ABD ya da Almanya veyahut işte Avusturya, Avustralya o bölgelerden katılmış olmalarına rağmen köken itibariyle bakıldığında kimi Mısırlıdır, kimi Pakistanlıdır, kimi efendim Suriyelidir. Dolayısıyla Arapların hiç yer almadığı şeklinde bir yaklaşım da doğru değil. Diyelim devam edelim yazıya. Hukuksuz bir ablukayı kırıp haksız ve hukuksuz yere en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılan Gazze'lilere yardım götürmek üzere insani amaçlarla yola çıkanlara açık denizde yapılan korkakça saldırı esnasında uluslararası bir meseledir bu durum. Uluslararası mesele olduğu ve kelimenin tam manasıyla bu çağda adı bile edilmemesi gereken korsanlık söz konusu olduğu için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili kuruluşların devreye girmeleri gerektiği malum. Ancak İsrail söz konusu olduğunda Birleşmiş Milletler'in ve ilgili kuruluşların çaresizlikleri Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada kalkacak tek bir elin diğer 192 ülkeyi anlamsızlaştırdığı da vaka. Sumut'a yönelik saldırının sadece aktivistlerin ülkelerindeki takipçileri değil, merakla filoyu takip eden oldukça kabarık sayıdaki insan nezdinde de İsrail'in koruma kalkanından yeni parçalar eksiltmesi, belki zühr tesellisi ama yine de bir teselli. Sumut aktivistleri son derece sakinken, tam teçhizatlı bir şekilde silahsız insanların bulunduğu teknelere çıkan İsrailli teröristlerin ne kadar korktuklarına dair dikkat çekici görüntülerde İsrail'in kayıphanesine ilave edilecekler arasında. Çok sayıda ülkeden tamamen insani gerekçelerle katılanlardan oluşan ve ilk seferini geçtiğimiz yıl Ağustos'ta başlatan Sumut, arzu edilen neticeye belki bu defada ulaşamayacak olabilir. İsrail ne yaparsa yapsın her müdahale sonrası tekne ve katılımcı sayısını arttırarak devam edeceği bilinen Sumut filosunun bir gün mutlaka arzu edilen neticeye ulaşacağı net. Sumut kararlılık demek çünkü. Topraksız bir halka, halksız bir toprak bulma yalanıyla 14 Mayıs 1948'de kurulan ya da kurdurulan İsrail'in algılarla inşa ettiği ve yakın zamana kadar işine de yarayan korunma zırhında büyük delikler açılmış durumda. Dünya çapında aklı başında olan herkesin nefretini kazanan İsrail terör yapısının ne zaman ve nasıl çökeceği sadece bir zaman meselesi demiş Ekrem Kızıltaş. Bugün Takvim Gazetesi'nde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: Bu arada şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Hani zaman zaman şu soru da akla gelebilir. Bu kaçıncı Sumut filosu, hatta başka isimler altında da filolar düzenlenmişti. Bir şey ele geçmiyor, ne gerek var diye düşünenler olursa, bir şey ele geçmiyor olur mu? Çok şey ele geçiyor. Bu bir yıpratma hadisesi. En önemlisi gündemde tutması. Yani farkındalık oluşturması. Batı ülkelerinde efendim insanların duyarlılığını arttırması. Zaman zaman kanıksıyoruz ya. O kanıksamanın önüne geçmesi bir nebze olsun. Yeniden her filoyla birlikte önümüze bu meselenin geliyor olması, duyarlılığı sıcak tutması anlamında çok önemli bir yere sahip. İnşallah Sayın Ekrem Kızıltaş'ın da ifade ettiği gibi bir gün mutlaka bu başarıya ulaşacak inşallah. Fadime Özkan da Star'da şöyle yazmış: İşgalci, soykırımcı, tecavüzcü İsrail. İsrail ve ABD'nin sudan bahanelerle İran'a saldırması, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, zafer hayalinin Trump'ın boğazına takılması, ateşkes çabaları, Asya'dan Avrupa'ya, ABD Başkanı'nın Çin ziyareti, beklentiler, belirsizlikler derken tüm gözler İran'a ve oradan kaynaklanan diğer sorunun alanlarına odaklanmışken İsrail kendi ajandasını gönlüne göre ilerletiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü en sinsi o yerleşim dedikleri var ya, işgal diye okunması gerekiyor. İşte bu projelerden olan E1'i hayata geçiriyor. 1990'larda Isaac Rabin zamanında başlayan ama uluslararası kamuoyunun ve hatta ABD'nin baskısıyla dondurulan proje geçen sene yeniden gündeme geldi. Kuduz köpeği durduracak bir güç olmadığı ortaya çıkınca İsrail hükümeti tarafından raftan indirildi. Buna göre Filistin köylerine ait topraklar üzerine inşa edilecek yerleşim birimlerinde 40 bin Siyonist Yahudi yaşayacak. Amaç tüm Filistin'i işgal ederken yaptıkları gibi önce bölgede Yahudi nüfusunu artırıp sonra toprakta hak iddia etmek, Kudüs'ü Yahudileştirmek. Asıl hedef Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın geri kalanından ayırarak şehrin fiili olarak ilhak edilmesini kolaylaştırmak. Bu arada Birleşmiş Milletler'in kınaması, Uluslararası Adalet Divanı'nın uyarması durdurmuyor tabii ki İsrail'i. İsrail'in temel amacı topraklarını çaldığı Filistinlileri yıldırarak, yorarak, korkutarak ana vatanlarından sürmek. Bunun için yapmadığı pislik, işlemediği suç yok. Tecavüzde böyle bir araç, işgalci, soykırımcı, bebek katili sapkınlar için. Sudan sebeplerle gözaltına aldığı Filistinlilere yönelik cinsel şiddet ve işkence suçları bilhassa son 3 yılda o kadar arttı ki daha önce görmezden gelen batılı medya organları bile bu yöndeki tanık ifadelerini haberleştirmekten geri durmuyor. New York Times'ın Pulitzer ödüllü muhabiri Nicholas Kristof, uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıyan Filistin'deki bir hakikati kayıtlara geçirerek önemli bir habere imza attı. Muhabir, IDF askerleri, İsrail hapishanelerindeki gardiyanlar, Shin Bet ajanları ve Yahudi yerleşimciler tarafından cinsel saldırıya maruz kalan 14 Filistinli ile görüşerek tecavüzün İsrail'de bir devlet politikası haline geldiğini kayda geçiriyor. İsrail bu tür suçları bireysel suç gibi gösterse de suçun sistematik işlendiği de açık. Bir ceza da uygulanmıyor. 2024'te Sid Teyman askeri hapishanesinde olanlar misal Gazze'li esire grup halinde tecavüz görüntüleri medyaya sızınca tecavüzcü 11 asker önce tutuklandı, sonra da kahraman bile ilan ettiler. Daha önce de yazmıştım, İsrail'in eski savunma bakanlarından Moshe Dayan, İsrail tıpkı Kuduz bir köpek gibi olmalı ki kimse onu durdurmaya cesaret edemesin diyor ta kuruluş yıllarında. O günden beri de sürekli ağzından köpükler saçarak etrafa saldıran bir köpek gibi İsrail. Kuduz köpek teorisi diyorlar zaten buna. Her Kuduz köpek vakasında olduğu gibi İsrail de sudan acayip korkuyor. deniz ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan küresel Sumut filosundaki mütevazı gemileri daha uluslararası sularda

0: giderken saldırıyor demiş Fadime Özkan.
1: Son baskı.
0: Salih Tuna da Sabah gazetesinde şöyle yazıyor. Gazze'de soykırım, Suriye'nin güneyindeki fiili işgaller ve Lübnan'daki katliamlar sadece İran'ı çevreleme veya direniş ekseninin belini kırmaktan ibaret değil. Öyle olsaydı Siyonistler 2500 kişilik acil müdahale gücüyle Kıbrıs'a yerleşmezdi. Kıbrıs'ta ne İran'ın ne de direnişin etkinliği var. İsrail'in Güney Kıbrıs'ı adeta bir ileri askeri karakol haline getirmesine dikkatli okumak lazım. İsrail durduk yere hiçbir zaman olmadığı kadar devasa bir savaş bütçesi ki 61 milyar dolar ayırmış. Bir minik, küçücük bir ülke için 61 milyar dolar. Lafın düzünü edelim. ABD himayesindeki işgalci Siyonizmin nihai hedefi başta Türkiye olmak üzere tüm bölge. Zaten bunu da çok da gizlemiyorlar. Türkiye'yi Akdeniz'den kuşatıyor, doğrudan mavi vatanı yani bekamızı hedef alıyorlar. Gazze'de soykırım ilk başladığında seküler güruhun koro halinde bize ne Araplardan dediğini unutmuş olamazsınız herhalde. Meseleyi basit bir Orta Doğu kavgası sanmışlardı. Orta Doğu bataklı olarak nitelendirdikleri bölgeden uzak durmayı öneriyor, böylece ateşin bize değmeyeceğini zannediyorlardı. Bu esnada Siyonistler planlar yapıyor, İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğini hesaplıyorlardı. ABD mühimmatı taşıyan kargo uçakları Tel Aviv'e inerken, Trump ve Netanyahu İran'da ilk mektep kız çocuklarını katlederken, mahut seküler kesimle aynı dalga boyundaki bazı muhafazakarlardan şu ses yükseldi. Bize ne İran'dan? ABD ve İsrail İran'ı da yutup amacına ulaşırsa, bugün bize ne diyenler bıçağın kendi kemiğine dayandığını çok net görecek. Ancak korkarım ki o gün hepimiz için iş işten geçmiş olacak. Demiş Salih Tuna Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Ve geçelim bir diğer başlığa, terörsüz Türkiye. Nasuhi Güngör şöyle yazıyor Habertürk'te. Terörsüz Türkiye daha önce kendisiyle kıyaslanan süreçlerin aksine, yani diğer çözüm süreci gibi geçtiğimiz yıllarda uygulamaya çalışılan, siyasi sınırlarımızın ötesinde kritik sorunları yönetmeye merkeze alan bir çerçeveye sahip. Başka bir ifadeyle erken bir okuma ve Türkiye'nin kendi etrafında tırmanan bazı çatışma alanlarına dair bir tedbir paketi. Hedefi sadece bu sorunları askeri olarak yenmek değil, aynı zamanda kendisine tehdit içeren tüm boyutlarını bertaraf edip kendi lehine ittifak ve zeminler üretmek. Peki tüm bunların terör örgütü üzerinden ele alınması, aynı zamanda ülke içinde sonuçlar üretecek bir süreci ifade etmiyorum. Kesinlikle evet. Bir yandan 40 yılı aşan bir zaman diliminde muazzam kayıplara neden olan, toplumsal dengeleri sarsan ve toplamda Türkiye'nin ayağına pranga olan terör belasının kalıcı olarak bertaraf edilmesi. Diğer yandan terörle birlikte ortaya çıkan yaraların ve hassasiyetlerin onarılması. Hedef ve gelecek ortaklığının bir ülke için ne derece hayati önemde olduğunu 2026 yılında ortaya çıkan gelişmeler yeterince hatırlatmış olmalı. Terörsüz Türkiye bir diğer tanımla Türkiye 100 yılı vizyonunun ana damarlarından birini oluşturuyor. En net biçimde ifade edersek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek irade beyanı ve gerekse kararlılığıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu çerçeveyle ilerleyen bir süreç. Ağustos 2024 itibariyle iç cepheyi güçlendirmek, Ekim 2024 sonrasında Devlet Bahçeli'nin söylem katkısı ve önerileriyle şekillenen dönemin bu düzeyde derin bir sorun karşısında şu ana kadar aldığı mesafe çok önemli. Terörsüz Türkiye bir ortak kader çağrısı. Ankara'nın coğrafyasındaki kardeşlerine uzanan eli, yabancı ellere sarılıp günün sonunda çaresiz ve yalnız kalanlara uzanan bir barış eli. Tekrar 2024'ün son aylarına dönelim. Olup bitenin ve ortaya çıkan dinamiklerin iki öneri etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. Birincisi terör örgütünün silah bırakması, ikincisi de kendisini tüm unsurlarıyla birlikte tasfiye etmesi. Bu iki başlığın yönetilmesine dair öneriler zaman zaman birbirinden farklı oldu. Nitekim İmralı'da bulunan Öcalan'ın 27 Şubat 2025'teki çağrısının ardından örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki adımlar şekillenmeye başladı. 2025 Temmuz ayında ortaya çıkan sembolik değeri yüksek silah yakmanın ardından örgütün önce ülkemiz sınırlarından, ardından belli mağaralardan ve mühimmat bulunan alanlardan çekilmesi sürecin olumlu adımları olarak kayda geçti. Devamında ise meclisteki siyasi partilerin büyük bölümünün katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına başladı ve sonuç raporunu yayınladı. Bu raporun ardındansa sürecin gerektirdiği yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için atılması gereken adımları

0: dair beklentiler yoğunlaştı. Elbette burada birkaç noktanın altını çizmek gerekiyor. Öncelikle bu sürecin tamamlanması konusunda devlet kararlılığı devam ediyor. Ancak İran Savaşı ile birlikte ortaya çıkan atmosferde örgütün gerek silah bırakma gerekse örgütün fesline dair geniş çaplı adımlar konusunda ağırdan alan tavrının süreci nedenini olumsuz etkilediği de dikkate alınmalı. Ankara'nın bölge ve dünyaya dair erken okuma kabiliyetini hafife almak, Suriye örneğinde oluşturduğu entegrasyon sürecini görmezden gelmek, orada barış isteyen bir iradenin başka bir yerde savaş istediğini ima etmek, çıkmaz sokağa sapmaktan başka bir anlama gelmiyor, diyor Nasuhi Güngör.
1: Son baskı.
0: Şimdi bu terörsüz Türkiye meselesini bugün Yeni Şafak'tan Yahya Bostan da yazmış. O da şöyle ifade etmiş. Süreçte en kritik noktadayız. İmralı 27 Şubat 2025'te örgütü feshettiğini açıkladı. Geçtiğimiz Temmuz'da sembolik bir silah yakma gösterisiyle terör örgütü İmralı'nın çizdiği çerçeveye uyacağı mesajını verdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın tasarladığı 5 aşamalı silah bırakma süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan komisyon çalışması ve hazırlanan raporla önemli bir mesafe kat etti. Daha sonra yasal düzenlemeler faslına geçilecekti ancak henüz orada değiliz. Bunun birden çok sebebi var. Sebeplerden biri SDG. Şam'a entegrasyonu anlaşılır gerekçelerle uzun sürdü. Dağılan SDG'ye bağlı 4 tümen daha geçtiğimiz ay Suriye ordusuna bağlandı. Sınır kapılarının Şam'a devrinden sonra Tel Abyad'da açılan 12 yıldır kapalı olan Akçakale sınır kapısı henüz geçtiğimiz hafta faaliyete başladı. SDG'nin entegrasyonu süreç için önemli bir sınavdı. Bu sınavdan da geçildi. Bir diğeri ABD, İsrail'in İran'a saldırıları. İsrail 12 gün savaşın ardından Irak'ta konuştu, İranlı ayrılıkçı gruplarla temasa geçmiş ve silah yardımına başlamıştı. 28 Mart'ta başlayan ikinci savaşta bu temas yoğunlaştı. MİT Başkanı'nın o süreçte hangi adımları attığını yazmıştık. O günlerde Mossad'ın Ankara'nın tepkisine Pejak'tan uzak duracağız yanıtı verdiği söyleniyordu. Ancak yaşananlar örgütü bekle gör pozisyonuna itmişti. PKK'lı Murat Karayılan'ın mevcut durumda süreç durdurulmuş durumda. Gördüğümüz bu sözleriyle her tarafta vızır vızır dronlar, füzeler uçuşuyor. Tek güvencemiz silahlarımız açıklaması da dikkatten kaçmadı. Bu arada ABD Başkanı Trump'ın Kürt grupları verilen silahlar konusundaki hayal kırıklığını yeniden gündeme getirmesi, Pejaklı Peyman Via'nın bu açıklama üzerine İran'da halkların kendi kaderlerini ilan edecekleri bir döneme girildiğini söylemesi, İran'daki gelişmelerin terörsüz Türkiye süreci üzerinde hala bir baskı oluşturabileceğini gösteriyor. Ancak bu iki büyük gelişme olmasaydı bile muhtemelen benzer bir süreci yaşayacaktık. Bugün mesele şudur, meclis raporunda silahların nasıl bırakılacağına ilişkin bir çerçeve var. Bu çerçeveye göre yasadan önce örgütün silah bıraktığının yetkili makamlarca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Ancak örgüt buna itiraz ediyor. Hangi düzenlemelere tabi olacağım bilmeden silah bırakmam, diyor. Bir de tabii İmralı'ya yasal statü istiyor. Tıkanıklığın aşılması için kritik bir müdahale gerekiyordu. O müdahalenin geldiği söylenebilir. 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. MHP lideri bu görüşmeden bir hafta sonra partisinin grup toplantısında İmralı'nın statüsünü gündeme getirdi. Elbette başka alternatifler de üretilebilir vurgusuyla. Peki ne olacak? Örgütün tamamıyla silah bıraktığına ilişkin tespit ve teyit yapılmadan yasal düzenleme mi hazırlanacak? Yoksa süreci hızlandıracak bir formülasyon mu üretilecek? Bahçeli'nin 5 Mayıs açıklamalarını bir televizyon kanalında sıcağı sıcağına yorumlarken terör örgütü PKK'nın silahları nasıl bırakacağına ilişkin bir yol haritası yok. Örgüt ortaya zaman ve aşamaları belirlenen bir yol haritası koymalı demiştim. Türkiye Gazetesi'nden Yüce Kayaoğlu da daha önemli bir habere imza atarak MİT'in PKK'dan silah bırakma konusunda takvim ve yol haritası istediğini yazdı. Örgütün elinde kalan silahlardan nasıl ve ne zaman kurtulacağını net, somut, takvimli yol haritasıyla ortaya koyması, önce yasa mı yoksa teyit ve tespit mi tartışmasını da tahminimce bitirebilir, diyor Yahya Bostan Yeni Şafak'ta, diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya Semerkant Radyo'da devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölümde ilk olarak Hürriyet Gazetesi'nden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün yazısıyla başlıyoruz. Mavi Vatan Atina'yı dalgalandırdı demiş. Türkiye'nin deniz yetki alanlarına dair yasa hazırlığı Ege Denizi'nde yaklaşık 3 yıldır süren sakin suları dalgalandırmışa benziyor. Yunan basını neredeyse her gün Türkiye'nin Kurban Bayramı sonrasında meclise getirmeye hazırlandığı söylenen yasa tasarısı ile ilgili çalışmayı ve Atina'nın olası karşı adımları ile ilgili haber ve yorumlarla çıkıyor. Yunan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis geçtiğimiz günlerde Yeni Demokrasi Partisi'nin Selanik'teki toplantısında Türkiye ile sakin sular politikasını savunarak sakin sular özgür sular demektir. Uluslararası hukukun hüküm sürdüğü ve her zaman mavi ve huzurlu kalacak sular yani bayrağımızın ve egemenlik haklarımızın renkleri. Ne de olsa bu politika sayesinde Yunanistan 2019'dan beri büyümeye devam ediyor diyordu. Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ilgili haberler karşısında bekle gör tavrını tercih ederken kendini Mitsotakis'e rakip gören Şahin Savunma Bakanı Nikos Dendias en tehditkar tepkileri verdi. Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de hukuki boşluğu doldurmak için hazırlanan ancak içeriği bile tam belli olmayan deniz yetki alanlarına dair kanun hazırlığı Yunanistan'da 2027 seçimleri öncesinde en favori tartışma başlıklarından biri olmuşa benziyor. Aslında Ege'de ilk suları bulandıran taraf Türkiye'nin taleplerini içe sayarak 16 Nisan 2025'te deniz alanları planı haritası yayımlayan Atina olmuştu. Yunan adalarına 12 mil olacak şekilde verilen yetkinin uygulanması halinde Ege Denizi'nin neredeyse %70'den fazlası Yunan egemenliğine geçiyor. 1995 yılında meclisin kararıyla Türkiye açısından Yunan adalarının hali hazırda 6 mil olan kara sularının 12 mile çıkarılması casus belli yani savaş nedeni. Türkiye'de Atina'nın haritasına karşılık geçen yıl Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin hazırladığı haritayla yanıt vermişti. Medyada Mavi Vatan diye anılan yasa çalışmasının meclise bile gelmeden karşı kıyıda bu kadar gürültü koparması, yıllardır akamete uğramış olan Ege Denizi'ndeki yetki alanlarının paylaşımının nasıl hassas bir konu olduğuna işaret ediyor. Amerikan CNN International'da o haberi denk geldiğimden beri diplomasi krizi aşma sanatıdır. Ülke menfaatlerini korurken çatışmaya girmeden gerilimlerin üstesinden gelme ustalığıdır diye kafa yoruyorum demiş. Kim diyor bunu? Nilgün Tekfidan Gümüş, Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
2: Son baskı.
1: Geçelim Yeni Şafak gazetesine. İhsan Aktaş şöyle diyor. Yeni dünya düzeninde Türkiye yeniden merkez ülke konumuna yükseldi. Son bir ayda dünya medyasında Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca Türkiye'yi iç siyaset tartışmaları, ekonomik krizler, Avrupa Birliği gerilimleri ve insan hakları sorgulamaları üzerinden okuyan uluslararası medya artık bambaşka bir Türkiye'den söz ediyor. Bugün Batı dünyasında Türkiye, NATO'nun güney kanadını ayakta tutan, Karadeniz güvenliğini etkileyen, Gazze diplomasisine masaya çağrılan, İran-İsrail geriliminde kritik eşik ülke haline gelen ve Avrupa savunmasının dışında bırakılamayan bir aktör olarak anılıyor. Amerikalı jeopolitik stratejist George Friedman yıllar önce şu tespiti yapmıştı. Türkiye yükselen bölgesel güç değil, yeniden ortaya çıkan tarihsel güçtür diye. Bugün dünya medyasında yaşanan tartışmalar tam olarak bu cümlenin etrafında şekilleniyor. Çünkü dünya sistemi büyük bir kırılma yaşıyor. Ukrayna Savaşı Avrupa'nın güvenlik mimarisini alt üst etti. Avrupa devletleri bugünden yarına çözüm üretemiyor. Gazze krizi Batı'nın ahlaki üstünlük iddiasını derinden sarstı. ABD'nin küresel kapasitesi tartışılır hale geldi. Trump'ın Çin ziyareti ise küresel güç rekabetinin Çin lehine işlediğini gösterdi. Böyle dönemlerde coğrafya yeniden jeopolitik gelişmelerin merkezine oturur. Türkiye tam da bu nedenle yeniden merkeze bir konum ediniyor. Amerikalı diplomat ve akademisyen Henry Kissinger bir konuşmasında şunu söylemişti. Türkiye'nin istikrarlı olduğu bir Orta Doğu ile Türkiye'nin zayıf olduğu bir Orta Doğu aynı şey değildir. Bugün Avrupa başkentlerinde oluşan güvenlik kaygısı bu gerçeği yeniden hatırlatıyor. Batı medyasında son dönemde sıkça tekrarlanan bir cümle var. Avrupa güvenliği Türkiye olmadan kurulamaz. Bu ifade yalnızca askeri bir tespit değil, aynı zamanda Avrupa'nın kendi sınırlarının artık Balkanlardan değil, Suriye'den, Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den başladığını fark etmesidir. Ünlü tarihçi Neil Ferguson yakın dönemde Avrupa'nın stratejik kırılganlığını değerlendirirken şu uyarıyı yapmıştı. Avrupa güvenliği artık yalnızca Brüksel'de değil Ankara'da da şekilleniyor. Savunma sanayi alanında yaşanan büyük dönüşüm yeni dönem yaklaşımlarını yüksek düzeyde şekillendirdi. Bir zamanlar yalnızca dışarıdan teknoloji alan Türkiye bugün NATO tatbikatlarında kendi İHA sistemleriyle konuşuluyor. Avrupa ülkeleri artık Türk savunma şirketlerini sadece müşteri gözüyle değil stratejik ortak olarak değerlendiriyor. İngiliz gazeteci ve uluslararası ilişkiler yorumcusu Tim Marshall, coğrafyanın belirleyici gücünü anlatırken Türkiye için şu ifadeyi kullanmıştı. Türkiye yalnızca bir köprü değil, geçiş yollarını kontrol eden merkezi bir kilittir. Bu nedenle Karadeniz'den Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar her kriz başlığında Ankara'nın pozisyonu belirleyici hale geliyor. Son bir aydır Türkiye, daha çok savunma sanayi alanında dünya gündeminde yer etmiş olsa da asıl dikkat çekici değişim diplomasi alanında ortaya koyduğu yetkinliktir. Gazze konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu söylem sadece bölgesel bir tepki değil, aynı zamanda mevcut uluslararası düzenin ahlaki krizine yönelik güçlü bir itiraz niteliği taşımaktadır. İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar ve Epstein dosyaları etrafında oluşan küresel tartışmalar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini uluslararası kamuoyu nezdinde daha görünür hale getiriyor. Antalya Diplomasi Forumu gibi platformlarda bu nedenle yalnızca bir toplantı değil, alternatif bir dünya tasavvurunun vitrini, konuşamayan milletlerin sesinin yükseldiği bir zemine dönüşmektedir. Hint kökenli küresel strateji yazarı Parag Khanna, yeni çok kutuplu dünya düzenini anlatırken Türkiye benzeri ülkeler için şöyle diyordu. 21. yüzyılda belirleyici olacak olan süper güçler değil, bağlantı merkezleri olacaktır. Türkiye bugün tam da böyle bir bağlantı merkezi haline geliyor, diyor İhsan Aktaş Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde.
2: Son baskı.
1: Geçelim Akşam gazetesine. Yaşar Hacı Salihoğlu, savaşmadan savaşı kazanmak. Trump'ın Çin ziyareti sadece iki ülkenin ekonomik, askeri ve siyasi ilişkileri açısından değil, küresel güç ilişkileri bakımından da sonuçları olan bir buluşmaydı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Trump'ın ziyaretiyle yapılan görüşmede küresel güç ilişkileri açısından önemli vurgularda bulundu. Bunlardan en çarpıcı olanı Tukidides tuzağı vurgusuydu. Tukidides tuzağı, antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Atina'nın yükselişinin dönemin hegemon gücü Sparta'da sebep olduğu tedirginliğin, korkunun gerilimi, savaşı kaçınılmaz kıldığı tespitine dayanır. Diğer bir ifadeyle Tukidides tuzağı, mevcut hegemon gücün karşısında yükselen bir gücün varlığının mevcut hegemon gücün konumunu tehdit etmesi iki tarafı da kaçınılmaz olarak savaşa sürükler tezine dayanıyor. Çin Devlet Başkanı Tukidides tuzağına da değinerek Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Tukidides tuzağını aşarak büyük ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir paradigma yaratabilir mi? Küresel zorlukların üstesinden birlikte gelip dünyaya daha fazla istikrar sağlayabilir miyiz? İki halkın refahı ve insanlığın geleceği adına ikili ilişkilerimiz için birlikte parlak bir gelecek inşa edebilir miyiz? Bunlar tarih, dünya ve insanlar için hayati önem taşıyan sorulardır, dedi. Dünyanın jeopolitik çekiciliği olan her yerinde limanlarla var olmak, kuşak yol projesinin coğrafyasını jeoekonomik unsurlarla, jeostratejik hassasiyetlerle yönetmek, savaşmadan savaş kazanmanın yolu olarak göstermektedir. Çizdiği bu çerçevede Çin, askeri çatışmaya girmeden elde edeceği teknolojik ve ekonomik gücüyle, caydırıcılıkla, diplomaside stratejik üstünlük sağlamayı hedefliyor. Yıllardır hep altını çizeriz. Çin'in geleneksel dış politikası sabra dayalıdır. Gücü elde edene dek cepheden çatışmaya girmekten hep kaçınır. Buna göre Çin Devlet Başkanı Trump'a farklı cümlelerle de olsa Çin'in geleneksel anlayışını yansıtmıştır. Açıkça ifade etmemiş de olsa sözlerinde Çin'in yükselen güç, ABD'nin ise aşınan, yıpranan, hegemonik güç olduğu anlamı yer almıştır. Xi Jinping'in bu sözlerine karşın Trump'ın tavrının her zamankinden çok farklılık göstermese de ABD nezdinde stratejik irdelemeye tabi tutulacağı da elbette aşikar diyor Yaşar Hacı Salihoğlu.
2: Son baskı.
1: Okan Müderrisoğlu da şöyle demiş sabahta. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlerin gelecek umudu hep canlı kalsın. Dedikten sonra da Hürmüz Boğazı kaynaklı kriz gösterdi ki yeni enerji rotaları Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirebilir. Türkiye olarak kazan kazan anlayışına dayanan projeler için farklı alternatifler sunuyoruz demişti. Kim demişti bunu? Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. 22 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi uluslararası nitelikli önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, enerji sisteminin kalpgahı ifadesiyle enerji akışının odağındaki ülkeden söz ediyoruz. Kalpgah benzetmesi ülkeler bazında ele alındığında neden özel anlam kazanıyor? Kısaca şöyle söyleyelim. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın asimetrik İHA ve füze saldırılarına karşı hassas petrol, doğalgaz ve enerji tesislerinin etrafını devasa zırhlı kafeslerle kaplamaya çalışıyor. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri Hindistan'da 30 milyon varilik stratejik petrol depolama tesisi kurmak üzere anlaşmaya imza atıyor. Hürmüz Boğazı'na bağımlılık azaltmak amacıyla yeni bir Batı-Doğu petrol boru hattı projesinde hızlandırma kararı alıyor. Avrupa Birliği ise Lefkoşa'da düzenlediği Enerji Bakanları gayri resmi toplantısında bir süreliğine de olsa kömür santrallerini çalıştırmayı tartışıyor. Peki Japonya? Japon rafineri şirketi Tayo Oil Rus petrolü ithal ediyor. ABD'nin 18 Haziran'a kadar tanıdığı yaptırım muafiyetinden olabildiğince hızlı şekilde yararlanmaya çalışıyor. Çin, cin gibi hareket ediyor. Hayalet tanker filolarını farklı limanlara yönlendirip bu ülkelerden alım yapıyor. Türkmen gazını, Rus petrolünü boru hatlarıyla alabiliyor. Stratejik rezervlerini üst seviyede tutarak iç piyasasına ve işbirliği yaptığı ülkelere teminat verebiliyor. Yani her ülke başının çaresine bakıyor. Bu kaotik ortamda Türkiye oldukça özgün bir yerde duruyor. Haritada görüleceği üzere güvenli enerji hatlarının kesişim noktasındaki ülkemiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjinin 100 yılı vizyonuyla yepyeni adımlar atmaya hazırlanıyor, demiş Okan Müderrisoğlu.
2: Son baskı.
1: Bir diğer yazı da Mustafa Kartoğlu'na ait Akşam Gazetesi'nden. İçimizdeki İngilizleri beklerken. Bakalım kimmiş bu içimizdeki İngilizler? Hani hatırlarsınız bir futbol maçından sonra Mustafa Denizli içimizdeki İrlandalılar diye söylemiş ve o kavramlaşmıştı. Şimdi ondan sonra içimizdeki İngilizler. Bakalım ne demek istemiş Mustafa Kartoğlu. Covid-19 salgını sonrası gıda fiyatlarındaki aşırı artışa karşı 2022'de İngiltere'de Sainsbury, Tesco, Asda gibi yaygın market zincirleri fiyat dondurma, indirim ve ucuz muadil ürün kampanyası başlatmıştı. Oranın zincir marketleri. Nerede? İngiltere'de. O dönem darısı başımıza diye akşamda konuyu uzun süre işlemiştik. Ben de yazılarımda yer vermiş çağrılar yapmıştım. Ama yerli perakendeciler bırakın çağrıya cevap vermeyi, fiyatları arttırmayı tercih etmişti. Öyle ki dönemin Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı, ki ismi artık lazım değil, fahiş fiyat eleştirisi yapanlara ahlaksız, densiz diye hakaret edebilecek kadar yüzsüzlük

görebilmişti. Sonra dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Ama hala yine ismi lazım değil bir marketin başında. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşının başında ayçiçek yağı krizi çıkaran bir başka ismi lazım değil'i de hayırla yad edebiliriz. Tırnak içinde. İçimizde İngiliz olmaması iyi bir şey de bu anlamda içimizde İngiliz bile olmaması can yakıcı. Bunu niye hatırlattım? Hürmüz kriziyle petrol fiyatlarının yükselmesi, tedarik riskinin baş göstermesi Türkiye gibi Avrupa'da önce gıda fiyatlarında artışa neden oldu. Ve bu kez daha baştan İngiltere, İspanya ve Fransa'da fiyat sabitleme kampanyaları başlatıldı. İngiliz perakende devi Aldi, temel ihtiyaç ürünleri ve bebek mamalarında başlattığı fiyat dondurma kararını yaz boyunca uzattı. Diğer bir dev zincirler Tesco ve Sainsbury kendi ucuz muadil markalarında fiyatları dondurdu. İspanya'nın perakende devi El Corte Inglés, Mercadona, Lidl ve Dia fiyat dondurma ve indirim kampanyaları başlattı. Ve olası bir enflasyon dalgasına karşı kar marjlarını daraltacaklarını açıkladılar. Fransız Carrefour ve Intermarché, Hürmüz krizini gerekçe göstererek zamlı ürün teklif eden üreticilere tepki gösterdi. Yıl boyunca raf fiyatlarında sadece %1'lik sembolik zam yapacaklarını açıkladı. Zamsız ürün vermeyi reddeden üreticilerin yerine kendi muadil ucuz ürünlerini rafa koydu. İtalya'da zincir marketlerle hükümet arasında 3 aylık geçici fiyat dondurma kampanyası için görüşmeler başladı. Ve Türkiye perakendeciler içinde bir umut var gibi görünüyor. Zira Ramazan ayında bir fiyat sabitleme uzlaşmasına varılmıştı. Ama talebin zincir marketlerden ve özellikle toptancılardan gelmesi gerekiyor. Zira devlet zoruyla fiyat sabitlemeyi delik deşik etmenin 1000 tane yolunu biliyorlar. Kamu yetkisi ve gelirine sahip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TES gibi kurumların, sektör oyuncularının, derneklerinin adım atması halkın gerçekten yararına olacak bir sonuç getirebilir. Hadi bu kez İngiliz perakendiciler kadar, İspanyol, Fransız ve İtalyanlar kadar olalım demiş. Kim diyor bunu? Mustafa Kartoğlu, içimizdeki İngilizleri beklerken başlığıyla kalem aldı yazısında. Son bir yazıyla veda edeceğiz. Milli Gazete'den Mahmut Toptaş. Malum fetih yaklaşıyor, İstanbul'un fethi. 19 ayının 29 gün sonra. İstanbul'un fethi ile ilgili hadisler başlığını atmış Milli Gazete'deki yazısında. İstanbul'un fethi ile ilgili hadis bir tane değildir. Çeşitli vesilelerle sevgili peygamberimizin söylediği fetih hadisi ayrı ayrı sahabe tarafından bize rivayet edilmiştir. 1200 yıl hiç şüphe duyulmayan bu hadislerden yalnız onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden asker ne güzel askerdir bölümünü hazmedemeyen bazı Arap milliyetçileri allem edip kallem edip hadis üzerinde şüphe uyandırmaya çalışmışlar. Hatta bu çalışmalarının arkasından ne kadar abuk sabuk şeyler yazdıklarının da farkına varamamışlar. İstanbul'un fethini müjdeleyen bütün kralları, işte efendim padişahları filan, onları da toplasanız etmeyecek, denk gelmeyecek. Kime denk gelmeyecek? Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili peygamberimizin bu müjdesini duyan arkadaşlarının her biri her hayırlı işin içinde oldukları gibi bu güzel askerler içine de girmeyi arzu etmişler. Ve Eyüp semtine adını veren Eba Eyüp el Ensari ve arkadaşları İstanbul önlerine kadar gelmişler. Ve Eba Eyüp şehit olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Türkler Müslüman olduktan sonra İstanbul'un fethi Türklerin kızıl elması olmuş. Hicri 857, miladi 1453 yılına kadar 50'nin üzerinde devlet başkanı bu şerefe nail olmak, İstanbul'u fethetmek için seferler düzenlemiş. Biz bütün insanlara ve alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin ümmetiyiz. Peygamberimiz Medine'deki ashabına doğunun ve batının hazinelerini işaret verirken İstanbul'da Roma'ya özel işaret koymuş ve ashabının gönül ufkunu dünyaya açmıştır. Fethedilmiş bu şehrin insanının, hukukunun, adaletinin, eşyasının, tabiatın, siyasetin, ticaretin, edebin, edebiyatın, insanı kuşatan her şeyinin İslam'ın temizlik kurallarına kavuşması için çalışmamız gerekir. Ve yine bir gün sevgili peygamberimiz arkadaşlarına konuşurken, "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Fars, İran ve Roma fetholunacaktır." buyurmuş. Fatih İstanbul'u fethederek dünyada hiçbir kimsenin ulaşamayacağı, Cumhurbaşkanı Ordinarius Mareşal rütbeleriyle kıyaslanamayacak güzel komutan unvanını aldıktan sonra
Roma'ya sefer sırasında vefat ettiğini tarihçilerimiz söylüyor. Fars, İran İmparatorluğu Hazreti Ömer zamanında Sa'd bin Ebi Vakkas komutasında fethedilmiş. Konstantiniyye ise Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethedilmiş. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Hadisin benzerini Buhari'nin sahihinde Cabir bin Abdullah'dan

nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kisra ve Kayser'in hazineleri İslam yolunda harcanacaktır hadisini rivayet etmesi, İslam tarihi kitaplarının hepsinde İstanbul'un fethinden önce o fethin olacağının anlatılması. Konstantiniyye'yi fethederler, zeytin dallarına kılıçlarını asarlar ve Konstantiniyye'nin ganimetlerini taksim ederler hadisi de İstanbul'un fethinin olacağına dair sağlam hadislerden biridir. Bu hadisi şerifi Fatih Sultan Mehmet etraftaki Müslüman devlet başkanlarına müjdelemek için yazdığı fetih namesinde yazarak müjdenin gerçekleştiğini haber vermiş diyor Mahmut Toptaş. Bugün Milli Gazete'de kalem aldığı yazısında. Yarın saat 17'de son baskı programında Semerkant Radyo'da tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.

Edebi Söyleşiler. Mehmet Dumlupınar.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Edebiyat nedir? Edebiyat hayatın ta kendisidir. Üzülürsünüz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur. Sevinirsiniz, kaleme dökersiniz, edebiyat olur, şiir olur, deneme olur. Hayatta yaşadığınız bazı şeyleri ya da sizi etkileyen şeyleri estetik bir şekilde kaleme almak edebiyat oluyor. Edebiyat estetik bir anlatıdır aynı zamanda. Hayatın ta kendisidir. Biz bugün yazar İrfan Demirci ile okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuzun İki Ay Bir Ömür isminde bir kitabı var. Kıymetli bir kitap. Hastalık sürecini anlattığı bir kitap. Hocamızdan dinlediğimizde gerek okuduğumuzda tefekkür edeceğimiz, ibret alacağımız bir kitap. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz
0: inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Stüdyomuza bağlandınız. Bize vakit ayırıyorsunuz. Ayrıca mutluyuz. Teşekkür ederiz.
1: Ne demek, esas biz teşekkür ederiz. Yani bizim gibi böyle yeni yazar olma yolunda bir şeyler katmaya çalışan birilerine sizler ulaşıp da ortaya çıkarıyorsunuz, gündeme getiriyorsunuz. Esas biz teşekkür ederiz.
0: Estağfurullah. Hocam şimdi ben bütün konuklarıma okuma ve yazma serüvenlerini anlatmalarını istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü yazarların, şairlerin ya da İlla yazar şair olmasına gerek yok. Bir derdi olan, bir dertle bir kitap okumaya başlayan, bunun neticesinde yazmaya başlayan insanların okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu okuma yazma serüvenindeki kırılmalar bizim yolumuzu açıyor, bize ibretler veriyor, hayatta yol aydınlığı oluyor. Bu yüzden sizinle de buradan başlayalım isterseniz. Neler okudunuz, neler yazdınız? Buyurun.
1: Evet, yani şimdi ben aslında belki izleyenleri de dinleyenleri de şaşırtabilirim ama kendim daha önceden çok öyle kitap okuyan biri değildim. Ama daha çok dini eserleri severdim. Dini eserleri okumayı severdim. Yani o kitaplar bende böyle Allah inancını güçlendirir, ahiret yolunda ilerlememi sağlardı. Hani diğer kitapları da okudum ama çoğu kitap beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani birçok kitabı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kitaplar hepsini eleştirmiyorum tabii ki.